ki bu futbol maçının galibi şeytan oluyor. Neden? Allah Teala isteseydi bütün insanları cennetine alırdı. Ama o zaman da haksızlık etmiş olmaz mıydı? Cehenneme gitmesi gereken insanların cehenneme gitmesini önlemediği gibi hak edenle etmeyeni hepsini birden cennetine almış olurdu. O zaman da dünyada yaşamaya zaten gerek kalmazdı. Doğrudan doğruya cennet hayatını yaşardı bütün insanlar. Olur biterdi. Ama sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Kainatın en üstün mahlukları ve Allah-u Teala'nın size verdiği, teslim ettiği bir iradeniz var. Adına cüz'i irade diyoruz. Veya kişisel irade diyoruz. İşte sizi kurtaracak olan veya cehenneme götürecek olan şey, kendi iradenizle yaptığınız seçimdir. Allah Teala insanoğlunun kişisel iradesine bu kadar çok değer veriyor ki bu standartlarda tüm insanlar için bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoğunun kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemelerine iblis ve onun şürekası, ortakları, takımı, tağut, insan ve cin şeytanlar mani oluyorlar. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en kurnaz mahluk, en zeki mahluk, bu korkunç mahluk iblistir. İnsanları kandırmakta üstüne yoktur. Yetmez bunu yaparken başka insanları da kandırır. Her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda biz Kur'an hükümlerini anlatıyoruz sizlere. Allah-u Teala'nın bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi cennetine alacağını, dünya saadetinin yarısını size vereceğini ve bunları garanti ettiğini söylüyoruz. Ayetler son derece açık. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlakiyet var. Mutlak olarak ulaştırır müessesesiyle karşı karşıyayız. İnsan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da o zaman insan kendine düşeni yapmış olacak. Allah da buna karşılık verdiği sözü tutacak. O kişiyi hem dünya cennet saadetine ulaştıracak, cennetin üçüncü katına, hem de dünya saadetinin yarısını ona teslim edecek. Kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya bir mutluluğu mutlaka gerçekleştirecek. Allah'ın sözü var, tutmaması da mümkün değil. Peki sevgili kardeşlerim, olay ne? Olaya dikkatle bakın. İblis bu konuda ne yazık ki %90'ın ötesinde insanı kandırmayı başaran bir hüviyet taşıyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve iblis ve ona bir kısım farkında bile olmadan hizmet eden bir din öğretici,
takım bir kısmı bütün bu söylediklerimizi inceleyip bilerek o istikamette gayret eden insanlar. Hamdolsun ki bu ikinci grup küçük bir grup. Ama neticede sonuca dikkatle bakın ki insanların %90'dan fazlası onların söylediklerine inanıyorlar. Ve de bu inancın sonu ne biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem. Bu dünyada da mutluluğu asla yaşayamazlar. Allah'ın kanunları var. Bu kanunlar hükmünü mutlak standartlarda icra eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin cennete girmenizi istiyor. Allah sizin dünya saadetini yaşamanızı istiyor. Ve üçüncü kat cennete kadar bir de dünya hayatının yarısını mutlu olarak yaşamanızı iade edecek noktaya kadar size garanti veriyor. Siz diyor sadece bir dilek sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana bırakın. Ben sizi üçüncü kat cennetime mutlaka alacağım. Bana ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ben ulaştıracağım. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve üçüncü kademede ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve kendimde yok olacak ruhunuz. Bunu sağladığım zaman üçüncü kat cennette olacaksınız. Ve ikinci kat cennetle üçüncü kat cennet arasındaki geçen günlerde size dünya saadetinin yarısını sağlayacak olan nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştireceğim diyor. Bu diyor benim sözüm, ben Allah'ım. Sizi yaratan benim diyor. Ve ben size söz veriyorum diyor. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Ve Allah Teala hepinizi cennete ulaştırmaya hazır. Hepinizi dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırmaya hazır. Hiçbir şey karşılığı değil. Bir tek talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuca bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha kötüsü de var. Bu insanlar bu Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatıyoruz diye bize de düşman oluyorlar. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, bizlerin bu sevgisi var ya, o sevginin ne olduğunu bilmeyen insanlar için gerçekten bir başka dünya. Onlara göre hedefler yok olmuş. Vasıtalar hedef olmuş. Bunun şuurunda olmayarak vasıtaları hedef zannediyorlar. İsterseniz sorun. Neye bu dünyaya geldiniz deyin. Allah sizi neden bu dünyaya gönderdi? Diyecekler ki ibadet etmeye. Oysa ki ibadet etmek bir vasıtadır. Allah Teala bütün insanları kendisine teslim olsunlar diye yarattı. Ruhlarını Allah'a teslim etsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler, nefslerini Allah'a teslim etsinler ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yarattı bütün insanları. Cinlerde ruh olmadığı için onların da fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda biz sizlerin
mutluluğunuz için çırpınırken, 14 asır evvel bütün sahabe bizim sizlere anlattığımız şeyleri, yaşadıklarını kesin olarak ispat etmemize rağmen, acaba neden bu insanlar bize bir düşman gibi bakıyor? Arkasında görebiliyor musunuz ipler kimin elinde? İblis, sevgili kardeşlerim, şeytan ve onun avanesi, insan ve cin şeytanlar, yani tağut. Allah Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Öyleyse neden bahsediyoruz? Diyor ki Allah Teala, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, dileyenlerin, böylece mümin olanların dostudur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mümin olamaz. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler büyük bir hatanın, büyük bir gafletin içindedirler. Ve söylediklerimiz onların bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıp gidiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. Bize öğretenler, dinimizi öğretenler böyle öğrettiler. Sen kim oluyorsun? Biz onun dostu oluyoruz. Biz sizleri kurtarmak için onun vazifelendirdiği kişiyiz. Ve sadece bir tek gayeyle yaşarız. Hepinizi o dünya saadetinin, hepinizi o cennet saadetinin sahibi kılmak. Bunun için sadece Allah'ın söylediklerine kulak vermeniz yeterli. O ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ve indirdiği Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi misal olarak veriyor. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Bu 28 basamak 7 tane safayı, 4 tane de teslimi içerir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşırsınız. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta tam 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış olursunuz. Ve ulaştığınız zaman 7 tane de nimet alacaksınız. Allah Teala kalbinize imanı yazacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Başınız üzerine devrin imamı gelecek. Ruhunuzun ayrılması bundan sonraki olgu. Çünkü başınız üzerine gelen devrin imamı ruhunuza yevm-i telakın oluştuğunu, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ve gereğinin yapılmasını emredecek. O zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacak. Fizik vücudunuzda adım adım şeytana kul olmaktan kurtulma istikametinde adım adım daha güzele doğru davranış biçimleri uygulamak istikametinde
harekete geçecek. Sonra Allah Teala bir sevabınıza 10 katını verirken 100 katını vermeye başlayacak. 10 kat arttıracak ve bunu 1'e 100'den 1'e 700'e çıkaracak. Her bir tek sevabınıza karşılık 100 sevap kazanacaksınız. Ruhunuz birinci kata ulaştığı zaman, zemin kattayken de aynı şey söz konusu. İkinci katta 1'e 200'e çıkacak. Ruhunuz 3. 4. 5. 6. 7. katları birer birer tırmandığı zaman 1'e 700'e ulaşacak. Allah'ın size bir tek sevabınız için verdiği derecat. Sonra öbür taraftan da Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizle beraber ruhunuz sırat-ı müstakime ulaştığı zaman ve nefs tezkiyesine başladığınız zaman, amel-i salihat yapmaya başladığınız zaman günahlarınızı sevaba çevirecek. Zaten örtmüştü günahlarınızı, burada sevaba da çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah hep verir. O yoktan var edendir. Biz insanlar var olanları şekle sokarız sadece. Allah-u Teala'nın var ettiği şeylerden yeni bir şeyler üretebiliriz. Ve toprağa attığımız bir buğday tanesinin oluşması için mutlaka sünnetullahın devreye girmesi ve o tohum üzerinde külli iradenin hüküm icra etmesi lazım. Tohumu çatlatması ve kök salmasına sebebiyet vermesi ve o kökten buğday tanesinin yükselmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala sizden ne istiyor? Mutluluğunuzu arttırmak istiyor. Ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta nefs tezkiyeniz yükseldikçe, zikriniz arttıkça evvela zemin kattan birinci kata ulaşırsınız. Zikriniz daha çok artar. İkinci kata ulaşırsınız. Zikriniz arttıkça üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşırsınız. Yedinci gök katında ruhunuz yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma sizin için önemli bir gelişme ifade eder. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepiniz için vücuda getirdiği güzellik bu standartlar içinde geçerlidir. Ve Allah'ın sözü buraya kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ya, söz vermiş Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir sevgiden bahsediyoruz. Allah'ın size karşı duyduğu o muhteşem sevgiden bahsediyoruz. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. Ne yapacak? Sizi kendisine ulaştıracak. Ne yapmış olacak? Üçüncü kat cennete kadar sizi çıkaracak. Ve dünya saadetinin de yarısını sağlayacak. Ne demek ne yarısını, neden yarısını? Çünkü bu süreç içerisinde
siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını temizlemiş olacaksınız. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, bu noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada bu afetler %49'a iner. Nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Bu garantiye ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması da dahil, bu noktada nefsinizin kalbi %51'den daha fazla nurlarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan standartları vücuda getirendir. Bir, hiç karşılığı sayılabilir. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Öyleyse peki biz hiç mi bir şey yapmayacağız mı diyorsunuz? Yapacaksınız tabii. Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ama bu iki taraflı bir olgudur. Hem Allah-u Teala kendine düşeni yapacaktır, ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ama bu tek taraflı bir olgu değildir. Sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Namaz kılmanız lazım. Oruç tutup açlık hissetmemeniz lazım. Size namazı sevdirecek Allah-u Teala. Mutlaka sevdirir. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edecek. Mutlaka temin eder. Zikir yapmayı size sevdirecek. Zikir yapmak sizin için zevkli bir iş haline gelecek. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de sizin için bir zevk olacak. Bütün bunları siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyle ki severek, isteyerek görevlerinizi yapacaksınız. Zevk alarak yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren çile halinde olan hayatınız zevk dünyasına doğru adım adım yaklaşacak ve de bu yolculuk sırasında pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçecek içinizden. Bunları siz yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah yaptırıyor. Ne karşılığı? Bir tek şeyin karşılığı, bir hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, o kadar. Hep kalbinize bakın Allah-u Teala, kalbinizde yeşeren bu sonucu işitir, bilir ve görür. İşitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahmetmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonucu sizi kendi zatına ulaştırmaktır. Bir dilek, karşılığında da üçüncü kat cennet, dünya saadetinin de yarısından fazlası. Öyleyse Allah'ı şurada kalbinizde en sevgili noktaya oturtun sevgili kardeşlerim. O haktır. Batıl onunla yarış edemez. Ve sizi mutlaka hedefe ulaştırır. Mutlaka zatına ulaştırır. Ve size üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka temin eder. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi şartlar bunlarsa, Allah'ın yardımı mutlak size ulaşacaksa, mutlaka sizi kendisine ulaştıracaksa, ermiş bir evliya yapacaksa, Allah'ın zatına ermiş bir Allah dostu yapacaksa ve bunun karşılığı sadece bir dilekse,
O zaman dengesizliği görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz ne yaptınız yani? Bir dilekte bulundunuz, hepsi o kadar. Ama o, bu dileğin karşılığında verdiği sözü yerine getirdi, sizi kendi zatına ulaştırdı. Aynı ibadetleri Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınızı kabul edelim. Zaten zikir yapmayacaktınız o zaman çünkü zikir farzların arasında mevcut değil. İslam'ın 5 şartını yerine getireceksiniz. Burada süre 5-6 aylık bir zaman parçasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 ay sonra ruhu mutlaka Allah'a normal şartlar altında ulaşır. Bütün mesele Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz değil 5 ay, 6 ay, 5 yıl, 6 yıl değil 5 yıl, 6 yıl, 50 yıl, 60 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsaydınız hiçbir zaman Allah'a ruhunuz ulaşamazdı. Sadece cehaletiniz yüzünden, Allah'ın böyle bir şeyi garanti ettiğinden haberiniz olmadığı için. İşte şimdi şeytanın taraftarlarının, tağutun en büyük korkusu o. Sizlerin Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeniz ve harekete geçmeniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. O zaman şeytanın uykuları kaçmaya başlar. O hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Oysa ki söylediklerimiz bir kurtuluş reçetesidir ve Kur'an'da A'dan Z'ye hepsi vardır. İblis insanlara Kur'an'daki bu hükümleri unutarak nereye ulaşıyor? İnsanları büyük bir hataya düşürmeye ulaşıyor. İnsanlar zannediyorlar ki dünyaya namaz kılmaya gelmişler, oruç tutmaya gelmişler, zekat vermeye gelmişler, hacca gitmeye gelmişler, kelime-i şehadet getirmeye gelmişler. Yapsınlar. 80 yaşında ölen bir insan düşünelim. Hadi gelin beraber. Sorumluluk 15 yaşında başlar. Bu kişi de gerçek anlamda 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, harekete geçmiş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş eksiksiz. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. 65 yıl ibadet etmiş. Boru değil. Ama gideceği yer cehennem. Arkasında ne var? Arkasında cehalet var. Kur'an'ı bilmemek var. İşte bunun için sizlere ulaştık sevgili kardeşlerim. Bunun için yarenlik ediyoruz sizlerle. Siz bu sırların sahibisiniz. Neden sır diyorum? Çünkü iblis bütün insanlara bu Kur'an hakikatlerinin hepsini unutturmayı başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyin en güzelini sizin için yaratan, sizi kurtarmak için bir tek dileğinizi yeterli bulan Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini iblis size nasıl unutturmuşsa, biz de bugün size hepsini hatırlatmakla vazifeliyiz. Şu anda dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı o biziz. Onun açısından işin kötü olan tarafı bize hiçbir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü bizim ayağımızdan çıkardığımız bir çorap kim tarafından giyilirse giysin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka onu cinlerin istilasından kurtarır, büyüden de kurtarır. Öyleyse dilek bu kadar önemli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O orada yokluktadır. Huzur namazının kılındığı yerde
yukarıda, yoklukta. Varlıklar alemi sona ermiştir. Ve her şeyi bilir, her şeyi görür. Her şeyi izler. Hepinizi ilmiyle ve rahmetiyle kaplamış durumdadır. Bunun için her yaptığınızdan anında haberdar olur. Her şeyi bilir. İşte o Yüce Rabbimiz sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın ise başlangıcı bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun karşılığı da üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlası. Sevgili kardeşlerim, bu ne biçim alışveriş demeyin. O Allah sonsuz verilerin sahibidir. Her şey O'nundur. Bilin ki kanunu adalet üzredir. Yani Allah sadece hak edene hak ettiğini verendir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o cennetin üçüncü katını hak etmiştir. O dünya saadetinin yarısını hak etmiştir. Allah Teala hak ettiği şeyi mutlaka ona 5-6 ay içerisinde teslim edecektir. Mutlak olarak böyle olacaktır olay. Hiç istisnası olmamış. Ama birçok kişi bize müracaat ediyor, diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Diyoruz biz, güzel. Peki namaz kılmayı seviyor musun? Durum ne? Yok diyor. Peki diyoruz, ya oruç tutmak? Eskisinden bir farklılık yok. Zikir yapmak, hiç yapamıyorum diyorum zikirlerimi. Biz ne diyoruz? Bu kadarı yeter diyoruz. Sevgili evladım diyoruz. Sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. İblis seni bu konuda sağlam bir şekilde aldatmış. Ama diyor, ben diyor diledim. Hem kaç defa diledim. Biz de ona babasının tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani çocuk tarihten ikmale kalmış, ertesi gün imtihana girecek, babası tarih kitabını vermiş evladına. Oğlum demiş, al bu kitabı oku sabaha kadar. Eğer demiş, sabahleyin bu kitabı bitirebilirsen sana şu kadar para vereceğim. Sabahleyin çocuk uyandırıyor babasını. Baba diyor, kitabı okudum bitirdim. İmtihana girmeye hazırım. Ver bakalım diyor şimdi paraları. Babası diyor ki, yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Oğlan gene ısrarda. Baba diyor, nereden biliyorsun okumadığımı? Okudum diyor, bitirdim kitabı, imtihana gireceğim. Ama sen bana imtihanı geçince değil, kitabı bitirince parayı vereceğini söylemiştin. Hadi ver bakalım parayı şimdi. Babası diyor ki, ver diyor kitabı bana. Veriyor. Babası son sayfasını açıyor kitabın. Para orada. Eğer diyor kitabı okumuş olsaydın, o son sayfaya mutlaka gelecektin. Ve parayı orada görecektin ve zaten alacaktın, bana da gelmeyecektin diyor. Sevgili kardeşlerim, ölçünüz elinizde. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes namaz kılmaktan birdenbire zevk almaya başlar. Oruç tutmak ona açlık getiremez. Zikir en büyük zevkidir. Huzura zikirle kavuşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek onun hoşuna gider. Kelime-i şehadet getirmek hoşuna gider. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Ne haber sizden? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Eğer dilemediyseniz dileyin sevgili kardeşlerim ki Allah sizi kendisine ulaştırsın ve ermişlerden birisi yapsın. Yani ruhu Allah'a
şu dünya hayatını yaşarken dönmüş, Allah'a ermiş olan bir insan yapsın. Hazır, hepinize sözü var. Ve Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaya çalışın. Siz dünyaya ibadet etmek için değil, Allah'a kul olmak için geldiniz. Kul olmanın başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetsiz bu hedeflere gidilemez. Öyleyse ibadet etmek hedef değildir, vasıtadır. Hedeflerle vasıtaları birbirinden sağlam bir şekilde ayırın. Allah Teala hepinize hedefler tayin etmiş. Birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hedefiniz irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmek. 14. basamak. Birincisi 3. basamak. 3. hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ve 22. basamak. 4. hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. 6. hedefiniz irşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. Ve 7. hedefiniz iradenizi de Allah'a teslim etmek. 28. basamağın 5. kademesi. Gördünüz mü? 7 tane safha var önünüzde ve 4 tane de teslim. Bunun için yaratıldınız. Her safhayı vücuda getirdiğinizde Allah'ın yeni ve daha üst seviyeli bir kulu olursunuz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tecelli etmiştir. Tağut'un kulu olmaktan burada kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Burada tağutun dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Burada küfürdeyken mümin oldunuz. Burada takva sahibi değilken takva sahibi oldunuz. Burada dalaletteyken hidayet sahibi oldunuz. Burada cehenneme gidecek biriyken cehennemin birinci kademesini kazandınız. Birinci kat cenneti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerinden haberdar olan birisi oldunuz. Allah'ın ayetlerini öğrenen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Şirkten kurtuldunuz. Öyleyse sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, bakınız sizi ne kadar Kur'an hakikatinin hepsinin muhtevasının içine aldı. Bütün negatiflerden kendinizi kurtardınız. Cehenneme gidecek biriyken bir tek dileğin sahibi olarak Allah'ın cennetine ehil oldunuz. Hem de 3. kat cennete. Öyleyse acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem? İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. Kimlerden bahsediyor? Son derece basit bu sualin cevabı. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlardan bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledi, ertesi günde öldü. İbadeti filan yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah gördü, işitti ve bildi. O kişi için olay bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an onun kalbine bakan, kalbini dinleyen, kalbini gören Allah Teala, kalbinde Allah'a ulaşmayı talebini görür.
işitir ve bilir. Bildiği anda

sevabı vardır. O sevabı sebebiyle günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Birinci kat cenneti elde etti kişi. Ondan sonra Allah Teala ona bütün ibadetleri sevdirecektir. İbadetlerini zevkle yapan bu kişi 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakınız üst tarafını. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Gideceği yer cennettir. Cehennemlik amel işlemiştir. Hiç ibadet yapmadığına göre hep günahlar işlemiştir bu kişi. Ama Allah Teala bütün günahlarını örtmüştür. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cehennemlik iş işlemiştir. Öbür taraftan demin verdiğimiz misali düşünün. 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Bu sözlerimizi ciddiye almayanlar cehenneme gittiğiniz zaman sorumluluğu başkalarına yüklemeye kalkmayın. Siz sorumlusunuz. Sözlerimizi incelemediğiniz için. Hele öğretim üyesiyseniz iki kat sorumluluğunuz var. Çünkü siz sadece öğrenmekle vazifeli değilsiniz. Aynı zamanda öğrendiklerinizi talebelerinize öğretmekle vazifelisiniz. Ve bunların hiçbirisini bilmediğiniz için öğretmiyorsunuz. Müfredat programınızda da yer almadığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse sevgili öğretim üyeleri, sevgili kardeşlerim, sizler de bizim can dostlarımızsınız. Ama lütfen inceleyin. İncelemezseniz sadece kendiniz cehenneme gitmeyeceksiniz. O din öğrettiğiniz herkes sizinle beraber cehenneme gidecek ve onların vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Onun için bize kızmaktan vazgeçin de söylediklerimizi inceleyin. Kur'an ayetlerine bakın. Her söylediğimizin doğru olduğunu gördükçe bize kızıp da harcadığınız günleri hasretle yad edeceksiniz. Ben nasıl oldu da bu kadar günümü, bu kadar zamanımı boşa geçirdim, Allah'ın hakikatlerini öğrenemedim ve talebelerime de öğretemedim diye acı duyacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir yarenlik saati ne yazık ki çabucak doldu. Sizlere doyum olmaz ama zaman doldu. Öyleyse tekrar beraber olmak üzere, tekrar bu müstesna mutluluğu gönül gönüle yaşamak ümidiyle, tekrar en büyük sevgilerle bir arada olmak ümidiyle Allah Teala sizler ve biz bir sevgi halesi içinde bir defa daha birlikte olmak ümidiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde inşallah bizi birlikte kıldı. Nerede izlediniz sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz ki biz de oradayız. Aramızda mesafeler hamdolsun ki yok oldu. Hangi odadaysanız, hangi salondaysanız biz de sizinle beraber aynı yerdeyiz. Ve oradan, sizin bulunduğunuz yerden size sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sözlerimize hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle girmek istiyoruz. Mutluluk temel kaynağını sevgiden alır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret üzerine mutluluk kurulamaz. Ancak mutsuzluk köprüsünden geçerek mutsuzluğa ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, nefret köprüsü mutsuzluk köprüsüdür. Nefret mutluluğu oluşturamaz. Sadece insanı huzursuz kılar, intikam afetini ateşler. Nefret bedava bir olgu değildir. İnsan başkalarından kötülük görür. O gördüğü kötülük üzerine o kişiden, kişiyi sevmemeye, daha sonra kötülük devam ederse nefret etmeye başlar. Nefret nefsin afetlerinden önemli bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size sevgiyi öğütlüyoruz. Sevgi. Hayatınızın mihveri olmalıdır sevgi. Sizin için şu kainattaki en güzel duygu sevgidir. Allah'ı seveceksiniz. Bir, etrafınızdaki insanları seveceksiniz. İki, bir aile yuvasındaysanız yuvanın her ferdi sizin için sevgiye layık olarak görülmelidir. Siz onları severseniz onlar da sizi sevecektir. Öyleyse sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı nefrettir. Mutluluğu oluşturan tek faktör sevgidir. Mutsuzluğu ise sevginin mevcut olmayışı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, başkalarını hesaba çekerken evvela kendinizi hesaba çekmeyi usul haline getirin. Davranış biçimlerinizde nerede eksiklerim var diye devamlı kendinizi hesaba çekin. Acaba ben falanca ile olan o konuşmamda onun kalbini kıracak bir şey söyledim mi diye hep içinizde bir sual olsun. Böyle bir şey hissettiğiniz anda af dilemeyi usul haline getirmelisiniz. Af dilemek bir tevazu işaretidir. Ve anlaşmazlıkların kökünden söken bir vasıta olarak teşekkür eder. Kim bir hata işlemişse onun yapması lazım gelen şey daha karşı taraf ona hatasını bildirmeden af dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman büyüklüğünüzü göstermiş olursunuz. Biliyor musunuz, şeytan size der ki, bak ona adam gibi davrandın, ona haddini bildirdin, şimdi af dileyip küçülüyorsun. Hayır sevgili kardeşlerim.
Birinci, davranışınız da hata, başkalarının haddini bildirmek. İkinci, davranışınız da şeytan tarafından yanlış değerlendirilerek size ulaştırılıyor ki af dilemenize mani olsun. Af dilediğiniz zaman dostluk köprüsünü oluşturmuş, vücuda getirmiş olursunuz. Dostluklar mutlaka sevgiye dayalıdır sevgili kardeşlerim. Hiçbir hatanız olmasa da size birisi kötü davrandığında, beklemediğiniz kadar kötü davrandığında, bir defa daha tekrar ediyorum, hiçbir hatanız olmasa dahi siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman kişinin elindeki bütün savaş imkanlarını elinden almış olursunuz. Bekliyor ki siz ona daha sert bir tonla, daha sert bir cevap verebilirsiniz de o da size haddini bildirsin. Gerekirse vursun. Yani sizden intikamını alsın. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir suçunuz yok. Ama gelmiş size birisi bağırıyor. Ondan af dilediğinizi düşünün. Hatanız olmadığı halde ondan af dilediniz. Onu bocalatabilecek olan en kestirme çareye başvurdunuz. Beklediği şey sizin de ona karşı tepki göstermeniz, küfür etmeniz, ona yumruk atmanız veya bir şeyler. Onu daha çok harekete getirecek olan, size daha çok zarar vermeye sevk edecek olan bir şeyler. Ama siz af diliyorsunuz. Beklediği bütün dünyayı yıktınız. Onun nefret dolu dünyasında güneş doğdu. Siz af dilediğiniz anda onun nefret dolu karanlık dünyası yok oldu. Ve aklı başına geldi. Hatasını anladı. Ne olur dersiniz? Sevgili kardeşlerim, burada şeytanın dizaynına bakın. Af dilediğiniz zaman işte sen bir korkaksın. Bak o sana saldırmak için hazır. Sen sana hakaret ediyor ki sen ona saldırasın, o da sana saldırsın. Sen ona haddini bildirecek yerde af diledin. Bu korkaklıktır. Sen bir korkaksın. İşte şeytan size bunu söyler. Oysa ki şimdi öbür tarafın dünyasına gelin. Öfkeyle, nefretle size gelmiş, en ağır kelimeleri söylüyor. Siz de karşısına geçmişsiniz, hiç hatanız olmadığı halde ondan af diliyorsunuz. Şeytanın göstermek istediği size küçüklük izafe etmek tam tersine bir netice verecektir. O kişi haksız yere size öyle davrandığının ancak siz ondan af dilediğiniz zaman farkına varacaktır. Ve devam etmesi için elindeki bütün kozları almış olacaksınız. Devam edebilmesi artık mümkün değildir. Sonuç mu? Sonuç, onun da sizden af dilemesidir. Deneyin sevgili kardeşlerim. Size af diletmemek için şeytan her şeyi yapar. Ama af dilediğiniz zaman mağlubiyetini kabul edip sizi rahat bırakır. Size af dilediğinde marifet mi yaptın diyen iblis, karşı tarafın af dilemesi karşısında derin bir sıkıntıya düşer. Sevgili kardeşlerim, göreviniz şeytanı daima azaba sokmak. Nasıl yapacaksınız bu işi? Evvela şunu unutmayın. Şeytan muhteşem bir doğruluk öğretmenidir. Hopala. Hep bize yanlışı öğretiyor. Her zaman bizi yanlışlar yapmaya sevk ediyor. Tamam. İşte tamam. Zaten biz de onu söylemek istiyoruz. O bir doğruluk öğretmenidir. Ne zaman? Onun söylediğinin tersini yaptığınız zaman. Tersi mutlaka doğrudur. Ne yapar iblis? Sizin Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister. Bir, iki, Allah'ın bir yasağını da işlemenizi ister.
Öyle söylediği zaman, Allah'ın bir yasağını işlemenizi istediği zaman işlemeyeceksiniz. Bitti olay. Şeytan yenildi 1-0. Allah'ın emrettiği bir şeyi size yasaklar, sakın onu yapma der. Sen şimdi onu yapacaksın da ne olacak diye binbir dereden su getirmeye çalışır. Siz hiç ona aldırmadan Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. O su getirirken sizin namaz kılmamanız için bütün gayretine rağmen namaz kıldığınızı görünce çileden çıkar. Ama yapabileceği bir şey yoktur. İblis sizi mutsuz etmenin şu dünyadaki en büyük faktörüdür. Hepinizde ayrı ayrı meşgul olan şeytanlar söz konusudur. Ve Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir şeytan tarafından. Münker, yapılmaması lazım gelen bir şeyi yaptırmak. Fuhuş da gene yapılmaması icap eden şeylerden fuhşiyatla alakalı kesim. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın münkerden de fuhuştan da sizi men etmesi söz konusu. İşte şeytanla mücadele ettiğiniz zaman, ona karşı çıktığınız zaman zaferi kazanacaksınız. İblis bir yenilir, iki yenilir, üç yenilir veya sizinle o an alakalı olan şeytan vazgeçmez. Ömrü boyunca sizi mutlaka mağlup etmek için elindeki bütün kozları kullanacaktır. Ama onu deli divane edebilirsiniz. Her seferinde onu yenerek. Bundan çok büyük sıkıntı duyar. En sonunda sizi yenememesi onu büyük sıkıntıya sokar. İşte hani eskiler demişler ya, şeytan azapta gerek diye, sebebi budur. Allah'ın dostları iblisi her zaman duman ederler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın eli mahkumdur. O sizi yenemez. Siz söylediklerimizi yaptığınız takdirde tabii. Öyleyse Allah'a giden bütün yolları tıkayan O'dur. Sizin mutluluğunuzun en büyük engeli. Ne diyor? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, bana mühlet verirsen o güne kadar, ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına engel olacağım. Engel olabilir mi? Olabilir sözü yeterli değil. Daha ötesi var. Engel olacağı insanların büyük kısmının Allah yolundaki hedeflerine ulaşmalarına engel olacağı kesin. Sonuç veriliyor. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. İşte zamanın bütün boyutları oradadır. Mekanın da öyle. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bu şeytana kul olanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Herkes doğuşundan itibaren şeytana kuldur. İnsan ve cin şeytanlara kuldur.
Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, tağuta olan kulluktan kurtulur. Ne olur? Allah'a kul olur. Ve Allah'a kul olduğu andan itibaren bir muhteşem müdafaa sistemi Allah Teala tarafından onun etrafında vücuda getirilir. İblis artık ona tesir edememenin sıkıntısını, hüznünü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hep yaşayacaktır. Kudurur iblis. Şeytanlar kudurur bu işe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Başından başlayalım. Şura 13. Bu konunun, yani konumuzla alakalı kesimin başından başlayalım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, onlar müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler onlar. Geri kalan 72 fırkanın her birindeki insanların %90'dan fazlası şeytana, tağuta kul olanlar sevgili kardeşlerim. Onun için biz hepimiz kitle halinde Allah'a çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün hepimiz kurtulmuşuz. Gerçekten insan Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulur mu? Elbette kurtulur. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesini bir defa daha söyleyelim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki, tağutun şeytan bildiğimiz şeytan. Şeytanlar da onun kabilesi. Cin tayfasından, ateşten yaratılmışlar, dumansız ateşten. Asıl bugünkü ifadeyle enerjiden yaratılmışlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar çamurdan yaratılmışız, topraktan yaratılmışız. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne dediğine bakalım şimdi. Ne diyor Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Sahabe Allah'a yönelmiş ve tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut bu noktadan sonra sahabeye fena halde içerlemiş. Artık sahabe şeytanın etki alanının tamamen dışına çıkmış. Sahabe dediğimiz kimler? Allah'a ulaştıktan sonra da Allah'ı vekil tayin etmeye devam edenler, fizik vücutlarını teslim etmek için vekil tayin edenler, etmişler, nefslerini teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler, irşada ulaşmak için Allah'a vekil tayin edenler, etmişler, iradelerini Allah'a teslim etmek için Allah'a vekil tayin edenler, hepsini gerçekleştirmişler ve irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'ın tayin ettiği kadar bir süre yaşarsınız. Herkesin zamanın hangi noktasında ve mekanın hangi koordinatında öleceği Allah Teala tarafından evvelden bellidir. Bu evvelden takdir ediş Allah Teala'nın kaderi oluşturmasıdır. Ölüm
bir kaderdir. Ve de bileceksiniz ki Allah sizin için ölümü hangi gün ve kainatın ya da bu dünyada verilen gezegenin hangi noktasında tayin etmişse, hem zaman koordinatı bellidir. Hangi ayın, hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi saatinin, hangi dakikasında öleceksiniz. Bu önceden bilinir Allah-u Teala tarafından. Allah'ın buradaki takdirinden muradı budur. Öyleyse bir insan başkaları tarafından öldürüleceğinden falan korkuyorsa onun korkusu boşunadır. Bilsin ki o gün o korktuğu düşmanı tarafından öldürülmeseydi başka bir sebeple mutlaka öldürülecekti. Öldürmeye çalışanlar için de aynı şey söz konusudur. Bilsinler ki o öldürmeye çalıştıkları kişiyi onlar öldürmeselerdi başka bir sebepten o kişi mutlaka o dakikada ve orada ölecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki bu muhtevayı koymuş yerine. O zaman sevgili kardeşlerim, ölümden korkmanın bir anlamı kalıyor mu? Hele ölümü yaşadıysanız, ölmeden evvel öldüyseniz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Sonra ikinci anahtar, ömür boyu devam edecek olan zikir müessesesi. Elbette bütün ibadetler Allah katında değerlidir. Ama en değerlisi zikirdir. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin afetlerini yok eder, yerine faziletleri getirir, yerleştirir nefsinizin kalbinde. Eğer ruhunuz zaten sizi terk edip ayrılacaktır sizden. Fonksiyonel olması Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren bitmiştir. O noktadan itibaren artık nefsinizin afetleri var. Ama Allah'a ulaşıncaya kadar da Allah'ın yardımıyla karşı karşıyasınız. Nefsiniz sizi dilediği istikamette asla kullanamaz. Şeytan hiç kullanamaz. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an üzerinize Allah-u Teala tarafından gelmiştir. Şeytan size şu veya bu şekilde bir zarar vermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tam bir korunma altına girersiniz. Allah-u Teala sizi korunma altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendine ulaştıracağına söz verdiği için tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hegemonyası siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anmıştır. Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğinizi görür ve derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu tecelli sizi furkanlarla teçhiz eder. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Bu korunma vasıtalarını, doğruyu yanlıştan ayırma furkanlarını Allah'ın size lütfedip vermesidir. Allah sizi bunlarla teçhiz eder. Cihazlandırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kurtuluş mu diyorsunuz? Elinizin altında. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olur? Hiç. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Nefsinin yarısından fazlasını mutlaka nurla doldurur. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Dünya saadetinin de %51'inin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Peki neyin karşılığı? Bir dileğin, bir talebin karşılığı. Şuradan kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Ve
Ben eminim ki ben bunu istediğim zaman sen beni mutlaka göreceksin. Mutlaka sen beni kendine ulaştıracaksın. İşte bu kadar. Kim böyle bir durumdaysa, bunu yaparsa o kişi bilmelidir ki Allah-u Teala mutlaka o kişinin yardımına ulaşacaktır. Bu yardıma dikkat edin. Allah-u Teala o kişiyi adeta bir fanusun içine alır. Koruyucu sistem çalışmaya başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı yer olan 21. basamağa kadar, sonra da ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağa kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Tağut ona asla münkerle ve fuhuşla emredemez. Teklif ederse hiçbir zaman teklifinin kabul olmayacağını bilmektedir. Ve uzaktan hasetinden çatlar İblis. İşte böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde kim olursanız olun, şuradan kalbinizden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Başka bir alternatif yok. Peki bu cennet mutluluğu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala sizi furkanlarla teçhiz etti. Sizi huşu sahibi kıldı. Kalbinizdeki %2 nur birikimiyle. Ancak bu noktada mürşidinizi talep ederseniz Allah gösterir. Tabi oldunuz. O noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Kalbinize iman yazıldı. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması için emretti. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ulaşma süreci içerisinde nefsinizin kalbinde ruhunuzun gök katları boyunca yapacağı yolculuğun her bir katında %7 fazı birikimi gerçekleşir. Her gün o kişinin kalbi biraz daha, biraz daha, biraz daha aydınlanır. Öyle ki ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın verdiği söz yerine geldiği zaman, o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi olur. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşer. Şeytan açık ve kesin bir şekilde yenilmiştir. Yarıdan fazla nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, insanları dostlarınız olarak kabul edin. Onları sevin. Bu anlattığımız şey cennet mutluluğunun buraya kadar gelen kesime işaretleridir. Cennet mutluluğunun işaretleridir. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 22. basamak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlara dolduktan sonra Allah'ın zatında da yok oldu. Peki sonra? Sonra mı? Sonra tehlike başlıyor. Sadece Allah'ı kendisine vekil tayin edenler bu tehlikenin dışındadırlar. Kim şöyle düşünürse o kurtulur. Ya Rabbi, sen bana buyurdun ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştırayım. Ben sana ulaşmayı diledim, sen de gerçekten beni kendine ulaştırdın. Öyleyse ben bana düşeni yaparsam mutlaka bunun gerçekleşeceği kesin. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler için diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kim bunlar? Huşu sahipleri. Yetmez. Onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar geri döndürüleceğinden de emindirler. Kesin şekilde ona da inanırlar. İşte Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler bu imanın sahipleri olan kişilerdir. Ve Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu insanlar evvelce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ondan sonra da bu noktaya Allah-u Teala tarafından getirilmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. Talebena ve cebena diyor. Siz talep edin, bize, biz de icabet edelim diyor Allah-u Teala. Ama dikkat edin ki, talep eden kişinin davetini Allah-u Teala'nın icabeti, onun Allah'ın yolunu seçmesi veya seçmemesi istikametindir. Kim? Allah'ın yolunu seçerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunursa, yani ben ya Rabbi sana ulaşmak istiyorum, o kişinin mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu ona üçüncü kat cenneti sağlar ama dünya saadetinin sadece yarısını sağlar. Kişi daha ötesini isterse öteye geçebilir, istemezse vaziyetini koruması gerekir. O güne kadar ulaştığı 33 bin zikrini hiç aşağı indirmemesi lazım. İndirirse tehlike başlar. Kişinin fıska düşmesi mümkün olabilir neticede. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolunda dünya mutluluğunun muhtevası nedir? Allah sizin hem cennet mutluluğunun hem de dünya mutluluğunun sahibi olmanızı istiyor. Cennet mutluluğu, cennette her şeyin temin edildiği mutlu bir ortamda sonsuza kadar mutlulukla yaşamaktır. Kıyametten sonraki devreyle alakalı. Peki dünya saadeti? Dünya saadeti bu dünyada mutluluğu yaşamaktır. Peki dünya saadetine ulaşmak ister misiniz? Bunun yolu, bu noktaya ulaştıktan sonra, ruhunuzu Allah'alaştırdıktan sonra yoldan vazgeçmemek ve Allah'tan fizik vücudunuzu teslim alması için Allah'a tevekkül etmekten geçer.
Allah'a tevekkül edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Ne düşünmüştünüz? Allah Teala bana diyor ki, eğer sen bana ulaşmayı dilersen, şu kalbinden bir dileğin sahibi olursan, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım, ben böyle dilediğim için beni hamdolsun ki kendine ulaştırdın. Ben ermiş bir evliya oldum. Senin sayende sen beni ermiş bir evliya kıldın. Allah'a ermiş bir evliya, ermiş oldum. Şimdi de ben senin fizik vücudumu da teslim almanı diliyorum senden. Benim talebim bu. Bunun için bana düşen her şeyi yapmaya hazırım. Allah Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir. Size daha çok zikretmeniz için arzuyu, zikirden zevk almanızı, namazdan zevk almanızı, orucu tuttuğunuz zaman acıkmamanızı, zekat verirken mutluluk duymanızı Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Eğer dilerseniz, Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ederseniz, bir başka ifadeyle sizi kendisine ulaştıran Allah-u Teala'nın sözünü burada da yerine getireceğinden siz eminseniz, buna Hulusi kalple inanıyorsanız, bu inancın sahibiyseniz, Allah Teala mutlaka sizin fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bunun manası nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve fizik vücudunuz artık nefsinizin kalbinde kalan %19 karanlığı hesaba bile katmamaktadır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmekte, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bundan sonrası artık zor değildir. Fizik vücudun tesliminden sonra bir kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Bunun yardımı da mutlaka Allah'tan gelecektir. Kişi gene Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istedim. Sana tevekkül ettim. Gerçekleştirdin. Fizik vücudumu sana teslim etmek istedim ve sana onun için tevekkül ettim. Sen onu da gerçekleştirdin. Öyleyse ben irademi de sana, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Beni teslim al. Nefsimi de teslim al. Beni daimi zikre ulaştır. Ben ötekiler konusunda tam bir inancın sahibiydim. Gene tam olarak inanıyorum ki sen beni mutlaka daimi zikre ulaştırırsın. Evvelkileri gerçekleştirmen geleceğinde teminatıdır. İnanıyorum ki sen bunu gerçekleştirirsin. Beni daimi zikre ulaştırırsın. Kim bu inancın sahibi olursa zikrinin arttığını ve daimi zikre ulaştığını görecektir. Sonra o kişinin daimi zikirle dünya saadetinin de bütününe sahip olması söz konusu. Nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, mutluluk adı verilen müessese, bir uyum halidir sevgili kardeşlerim. Nasıl bir uyum hali? Dünya mutluluğu mutlaka huzuru gerektirir. Kavganın bitmesini gerektirir. Huzur ve uyum hali oluşmasını gerektirir. Neden insanlar mutsuzdur başlangıçta? Nefsleri var, afetlerle dolu, ruhları var, hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Eğer siz de bu söylediklerimizi tatbik etmiyorsanız, iş dünyasında
derin bir kavganın sahibi olan insanlarsınız. O kavga, içinizdeki kavga sizin için sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz edecek olan en büyük faktördür. Dikkat edin. İş dünyanızda nefsiniz, başlangıçtasınız daha. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Yasaklarını ise mutlaka çiğnemek ister. Yasakları işlemek ister. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiiller ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin istediği diğerinin mutlaka itirazını gerektirir. İkincinin istediği de birincinin itirazını gerektirir. Öyleyse ikisinin talepleri birbirine taban tabana zıt olan iki varlık iş dünyanızda yaşamaktadır. Ve devamlı akla tesir etmeye çalışacaklardır. İki tesir ard arda gelir aklınıza. Nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek istediğini söyleyerek aklın kendi istikametinde vücuda emir vermesini ister. Ruh da Allah'ın yasak ettiği o fiili işlemek istemediğini söyler. Bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Bunu yasakla tarzında talep gönderir akla. Vücudun kumandanı akıldır. Hangi ortamda neşvi nema bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o ortamın gereklerine göre hareket edecektir. Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği fiillerin ise işlendiği bir dünyada şuurlanmışsa, elbette Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emrettiklerine de hayır diyecektir. Böylece nefsinin emrinde bir akıl olacaktır. Ruh her seferinde yenilecektir. Bunun arkasından da ruh elindeki yetkiyi kullanacak, nefse huzursuzluk verecektir. Allah'ta her yapılan suçtan sonra fizik vücudu cezalandıracaktır. Ona azap verecektir. Öyleyse insanların dünya mutsuzluğu bu sebebe dayalıdır. Allah'ın emirlerini asla işlememek, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle kişi hem Allah tarafından cezalandırılacak, hem de nefs ruh tarafından cezalandırılacaktır. Nefs ruha huzursuzluk verecek, affedersiniz, ruh nefse huzursuzluk verecek, Allah da fizik vücuda azap edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir hatanız yoktur ki o hatayı işledikten sonra o vicdan azabı dediğimiz azabı duymuyorsunuz. Ama az ama çok mutlaka duyarsınız. Öyleyse neden mutsuzuz? Dünya hayatını yaşarken neden mutsuzuz? İç dünyamızda devamlı kavga, yani kaos olduğu için mutsuzuz. Birinci sebep. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve içinizde nefsinizle ruhunuz devamlı bir didişme içerisinde, devamlı kavga halinde, o zaman siz mutsuz bir insansınız. Ve de devamlı her yaptığınız yanlıştan sonra fizik vücudunuzda, nefsinizde cezalandırılıyor. Allah tarafından ve ruhunuz tarafından. Birisi fizik vücudunuz Allah tarafından, nefsiniz de ruhunuz tarafından. Peki Allah Teala niçin acaba ruha böyle bir yetki vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruh Allah'tan bize verilen bir emanet. Doğuşumuzda bize üfürülmüş ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Tam 12 ayet-i kerimede Allah Teala emanetini geri istediğini söylüyor ve Allah'a doğru onun yola çıkarılmasını istiyor, ulaştırılmasını istiyor.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ait olduğunu, Allah'tan verilen bir emanet olduğunu hiç unutmayın. Göreviniz sizin bu emanetinizi Allah'a teslim etmenizdir. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde sizde olanlardan birincisinin teslimi ruhunuzun Allah'a teslimidir. Sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Sonra nefsinizin teslimi gelir. En sonra da iradenizin teslimi gelir. Öyleyse fizik vücudun nefsinizi, fizik vücudunuzu, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emirleridir. Allah Teala bu konuları açık bir şekilde dile getirmiş. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde hiçbir negatif faktör kalmaz. Daha önce ruhunuzu Allah'laştırmışsınızdır. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Bu size Allah'ın verdiği sözün yerine getirilmesi olayıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu noktaya o kişiyi mutlak olarak getirir. Mutlaka o kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Özellikle zikri sevdirir. Allah'ın emirleri o kişi için bir zevk haline gelir. Allah onu kendisine ulaştırdığı güne kadar Allah'ın özel ihtimamıyla o kişi mutlu bir devre geçirir. Bu devre gerçekten tam bir mutluluk devresidir. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolunun dışına çıkarmasına asla müsaade etmez. Bütün kapıları şeytana kapatmıştır. Kişi mutlak bir koruma altına alınmıştır. Allah'ın ilahi iradesi kişiyi bir fanus gibi kaplamıştır. O kişi Allah'ın koruyucu iradesinin koruması altındadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ruh emaneti Allah'a teslim edilmiştir. 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Buraya kadarı Allah Teala için verilen bir sözün gereğidir. Herkes buraya kendisini zorlamasına gerek kalmadan mutlak olarak ulaşır. Allah bütün ibadetleri o kişiye sevdirir ve o kişi bu noktaya mutlak olarak ulaşır. Önemli olan sevgili kardeşlerim bundan sonrasıdır. Bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için daha büyük gayretler sarf etmek mecburiyetindedir. Zikre giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e, 61'den 71'e, 71'den de 81'e yükselecektir. 81'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu mu? Cennet mutluluğunun 4. katına yükselmiştir. 4. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ruhunun dizaynı içinde Allah Teala o kişinin daha ruhunu Allah'laştırdığı noktadan sonraki 22. basamakta Allah'a ruh teslim olmuştur. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Ruhla kişinin ilişkisi sona ermiştir. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır artık, koruyucu kalkan olarak. Onu şeytanın bütün hamlelerinden, bütün saldırılarından mutlak olarak korur. Şu
büyüye uğrayan, hüddama uğrayan insanlar bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse devrin imamının ruhu mutlaka başlarının üzerine gelir ve onlara büyünün, hüddamın tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, nefsinizin kalbinde %81 nuru ifade eder. Bundan sonra 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikirle 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterilir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman daimi zikre ulaşırsanız asıl mutluluğu o zaman yaşarsınız. Mutluluğun ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum halidir. Eğer nefsinizin afetlerine tabiyseniz bu uyum hali tahakkuk etmemiştir. Ne zaman nefsinizdeki afetleri yarı yarıya yok ederseniz bu sizi yarı yarıya mutlu kılan bir olaydır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde %90 mutlu kılan bir olaydır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde ise %100 mutlu kılan bir olaydır. O zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. İç dünyanızda neden? Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun hasletlerinin bir benzeri olan fazıllar nefsinizin kalbini %98 işgal etmiştir. Rahmet nurları da %2. Nefsinizin davranışlarıyla ruhunuzun davranışları birbirinin paralelinde olmuştur. Artık ruhunuz Allah'tadır ama nefsinizin tamamı %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte bu iç dünyanızdaki mutluluğu ifade eder. Eskiden neden mutsuzdunuz? Kavga vardı iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeydi. Peki ya fizik vücudunuz? Fizik vücudunuzla Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri devreden çıkardığı zaman bir büyük mutluluğun içine ulaşmıştır. Ama bu %100 mutluluk değildir. Çünkü nefsiniz afetleri hala karşı koydukları için huzursuzluk konusu oluyor. Ama nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman burada mutluluğunuz %100'dür. İşte nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde sadece iç dünyanızda mutluluğu yaşamayacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için şeytanın hiçbir dediğini fizik vücudunuz ve nefsiniz kabul etmeyecektir. Davranış biçimleriniz tamamen Allah'ın emrettiği standartlarda, emirler ve nehiler yönünde %100 Allah'a itaatle vücuda gelecektir. Öyleyse artık fizik vücudunuz hiç kimseye karşı düşmanca davranışlar tahakkuk ettirmeyecektir. Herkesi dost ve arkadaş olarak kabul edecek. Herkese en iyi davranışları sergileyecektir. Böylece başka insanlarla aranızdaki kavga da bitecektir. İşte başka insanlarla kavganın bitmesi dış dünyanızda da bir uyum halini, %100 uyum halini, bir sulh ve sükun halini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta nefsiniz başkalarına üstünlük taslıyordu. Üstün olmasını ispat etmek için de onları küçültmeye çalışıyordu. Düşmanlık edip başkalarının gözünde küçültmeye çalışıyordu. Ama şimdi bunların hepsi kaybolmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir işlemi yapmayan bir hüviyet kazanmıştı.
nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa bu artık %100 bütünlenmişti. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık kavganın yeri yoktur. Sırf ve sükun bir uyum hali sizinle dış dünyadaki diğer insanlar arasında tam bir uyum hali oluşmuştur size göre. Başkaları size düşman olabilir ama bu sizi hiç tesir altına alamaz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, emirler cephesi, Allah'ın bütün emirlerini büyük zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Emirler cephesinde bütün probleminiz yok olmuş. Yasaklar, Allah'ın yasaklarına riayet ederken bundan hiç sıkıntı duymuyorsunuz, huzursuzluk duymuyorsunuz. Allah'ın yasaklarını tahakkuk ettirirken ondan da ayrı bir haz alıyorsunuz. Öyleyse emirler cephesinde de yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali.

huzursuzluk veriyor. Allah size azap ediyor. Yetmez. Bu insanlar sizden kötülüğü gördükleri için sizden intikam almak istiyorlar. İntikamlarını aldığı zaman yeniden huzursuz oluyorsunuz. E böylece devamlı bir huzursuzluk hali çevre insanlarına sizden aranızda cereyan ediyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsi hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde bitmiştir. Dış dünyada başka insanlarla ilişkilerinizde tam bir mutluluğu yaşamaya başladınız. Allah ile onun ilişkilerde de tam bir mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer burasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak ve en azından 5. kat cennetin sahibi olmak ve neticede 7. kat cennetin sahibi olmak hem dünya mutluluğunu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde enine boyuna yaşamak hem de cennetin en üst boyutlarına ulaşmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu. Tatbikata girdiğiniz zaman bakacaksınız ki gerçekten hiç de zor bir şey değilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama bu akşamki sohbetimizde inşallah burada tamamlanıyor. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Mutlu olmanız için, sizler için her şeyi yapabileceğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'ın emrinde sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi mutlu eden en büyük faktördür. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Talin Amr. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah için olmak üzere. Kim Allah'tan bahsediyorsa, etrafındaki insanlara Allah'ı anlatıyorsa, mutluluğunu ancak Allah'a yaklaşmayı dileyerek kapısından içeri girilebileceğini anlatıyorsa insanlara, bu bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk şarkısıdır. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz, içinizin ferahladığını, huzur duyduğunuzu hissedersiniz. Allah, nerede olursanız olun, sizi işitir ve görür. O her şeye kadirdir. Amerika'da olmanız, Türkiye'de olmanız neticeyi değiştirmez. O Rab'dir. Hepimizin Rabbidir.

Bizim onu sevemeyeceğimiz kadar çok sever. Hepimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes cehennemden kurtulsun. Allah Teala ister ki herkes cennetlere ulaşsın. Ve emirlerine ve yasaklarına dikkat ederseniz, bu gayeye yönelik olarak emirlerin Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e konduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. İşte 7 safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? 7 tane safa oldu. Tevrat'ın da temeli budur. İncil'in de temeli budur. Kur'an-ı Kerim'in de temeli budur. Üç kitap da Allah Teala tarafından indirilmiştir. Zamanı farklı. Muhteva aynı. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin de teslimine kadar uzanan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Aslında esaslar Hristiyanlarda da ondan evvelki dinlerini yaşayanların, Musevilerin de muhtevasının aynı. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, nereye götürür bizi Allah'a ulaşmayı dilemek? Allah'a ulaşmayı dilemek teslimlere götürür. Ruhun teslimine mutlak olarak götürür. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor bize düşen? Bir dilek. Allah ise bu dileğin gerçekleşmesini temin ediyor. O Allah, her şeye kadir. Aynı anda herkesle meşguldür. Aynı anda herkesle konuşabilir. Aynı anda herkesi görür. Herkesi işitir. Aynı anda herkese yol gösterebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etmek, hamd etsek, şükretsek azdır ki o Allah bizlerle birlikte. Her zaman bizimle konuşur. Her söylediği bizleri mutlu etmenin merdiveninin bir basamağıdır. Sevgili kardeşlerim, onu severseniz onun tarafından sevilirsiniz. Sevilirseniz sizinle konuşmaya başladığını göreceksiniz. Daimi zikre varan herkes için mutlak bir sonuç olan bu Allah'ın kişiyle konuşması bazı insanları da çok daha evvelde tahakkuk edebilir. Allah'ın onlara karşı duyacağı hissiyatla alakalı bir konu bu. İnsan var Allah'a her şeyle teslim olur. İnsan var
Allah'a ulaşmayı bile dilemez. Ne olur dilemezse hiç gideceği yer cehennem olur. Bu dünyada bir cehennem hayatı yaşar. Gideceği yerde cehennem olur. Ne demek istiyoruz yani bu dünyada da bir cehennem hayatı yaşamak ne demek? Mutlu olamamak demek sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmadıkça şeytan sizinle irtibatını kesmez. Etrafınızda zaten 2-3 tane şeytan mutlaka bulunur. Bütün gayretleriyle sizleri mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep o istikamettedir. Allah ise sizin mutlu olmanızı ister. Yardım eder mi? Evet. Ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız Allah'tan onu alırsınız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi ve Allah Teala mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere ne yapar Allah Teala? O kişinin mürşidini tayin eder. Kişi mürşidinin kim olduğunu elbette bilemez. Onun için yapması lazım gelen şey nedir? Çok kolay. Hacet namazını kılacak. Ondan sonra Allah'tan soracak mürşidinin kim olduğunu. Allah Teala birincide olmazsa ikincide, üçüncüde mutlaka ona mürşidini işaret eder. O kişi aldığı işarete binaen bir heyecan duyar, bir mutluluk duyar, bir huzur duyar. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman o duygularının arttığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, insanların hep unuttuğu bir şey var. Allah-u Teala'nın kendilerini dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmesi onları mutlu etmek içindir. Ama insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz, huzursuz olduğunu görüyoruz, bir kargaşa içinde yaşadıklarını görüyoruz. Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan Allah'ı sevendir, Allah-u Teala tarafından sevilendir. Mutlu olan insan, etraftaki insanları seven, etrafındaki insanlar tarafından sevilendir. Burada insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'ın dostları. İki, şeytanın dostları. İşte kimler Allah'ın yoluna girmişler de kalpleri bu yola ısınmışsa, Allah'ın yolunda olmanın mutluluğunu yaşıyorsa, onlar Allah'ın dostlarıdır. Kimler de Allah'ın yoluna girmenin şartını yerine getirmişlerse, Allah'a ulaşmayı denemişlerse, mürşide ulaşıp tabi olmuşlarsa ama mutluluğu yaşayamıyorlarsa burada bir eksiklik var.
bir kişi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin mutlu olmaması mümkün değildir. Ama tabi olduğu halde huzursuzluğu devam edenler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Allah Teala herkese yardım için hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen gayreti göstersinler. Yeter ki insanlar kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesinler. Böyle bir dilek tahakkuk etmezse, böyle bir dilek yoksa, kişi "Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum" demişse, kalbi talebin dışında sadece sözleri bunu söylemişse, o kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırmaz sevgili kardeşlerim. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Mutluluk bir insanın kendi kendine yaşayabileceği bir sonuç değildir. Mutlaka Allah'ın cereyanının o kişiye geçmesi gerekir. Geçebilmesi için de el öpmek temel şartı ifade eder. Tabiyet, bir insanın mürşidin elini tutup onu öpmesi, alnına koyması şeklinde tecelli eder. Yani el eli tutmuştur. Tuttuğu anda Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçecektir. Biliyorsunuz, mürşit irşad eden, aydınlatan, huzura kavuşturan kişidir. Mürit de murad eden, önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad eden, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan, onu murad eden, sonra nefsini Allah'a teslim etmeyi murad eden, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmeyi murad eden kişidir. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği an mürit, murad eden kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bu dileğin kalpten bir dilek olup olmadığı belli olur mu? Mutlaka belli olur. Kişi bu yeni hayatına hemen adapte olur ve bu yeni muhtevanın mutluluğunu hissederse, yaşayabilirse, o kendine düşeni yapmıştır. Allah da ona yardım ederek onu gerçek bir mürşide ulaştırmıştır. Ve o kişinin ruhu tabi olduğu zaman vücudundan ayrılmıştır. Bu vücuttan ayrılık, ayrılma işi bir sonucu mutlaka oluşturacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmuşsa, ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Ne yapmıştır kişi? Allah'tan mürşidini sormuştur. "Bu benim mürşidim budur" diye o mürşit seçmemiştir.
mürşidini kendisi seçmemiştir. Allah'a sormuştur hacet namazını kılıp, Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Ona tabi ve teslim olmuştur. İslam zaten teslim demektir. Önce mürşide teslim olunur. Sonra Allah'a teslim olunur. Ve de önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yaşadıkça bu insanlar Allah'a daha çok, daha çok, daha çok hamd ederler. Allah'ın kendine verdiği manevi nimetler için daha çok Allah'a şükrederler, dünya nimetleri için. Allah Teala her ikisini de verir. Allah bolluğun ve bereketin gerçek sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kesintisiz bir şekilde mutluluk için ilk adımı atmıştır. Ve Allah'ın sevgisi artık onun üzerinde olacaktır. Bu gerçekten kalbi bir sevgi ise, kalp bu sevginin sahibi ise, bu sonucun oluşmaması mümkün değildir. Ama kişiler var, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilerler ama sözle. Fakat sonradan Allah Teala onlarda bir heves görürse, onlarda ulaşma muradını yakalarsa, Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu insanlar içinse Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman yaşadıkları mutluluk, mürşitlerine tabi olduğu zaman, tabi oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Fizik vücutlarını teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Nefslerini teslim ettikleri zaman daha üst boyuta çıkacaktır. Muhlis oldukları zaman daha üst boyuta çıkacaktır. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman daha da üst boyuta çıkacaktır. En üst boyut iradenin teslimiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamının sahibi olabilmesi Allah-u Teala'nın tayiniyle gerçekleşir. Bu tayinin gerçekleşmesi ise Allah Teala tarafından o kişinin ezelden seçilmiş olduğu neticesini verir. Bu kişi Allah'tan yardım almak üzere doğmuştur. O kişi Allah'tan kendisine gelen bu yardımla başka insanları cehennemden kurtarmak hedefine sahip kılınmak üzere doğmuştur. Allah Teala başında sonunda sahibidir. Ezelde ebedde Allah'a aittir. Zamanla da verilen bu faktör oluşmadan da Allah vardı. Zaman devam edecek. Zaman adı verilen bu müessesenin kıyamete kadar devam edeceği vakası var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah'ın güzellikleriyle süsleyin. Allah Teala
Hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, oraya ulaşmasını istediğini ve bütün insanları bu hedefe ulaşmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın gayesi, Allah'ın hedefi bütün insanları cennetinde muhteşem bir mutluluk yaşayarak sonsuza kadar onların hayatını uzatmasıdır. Gayesi budur. İster ki herkes cennete girsin, herkes cennette sonsuza kadar yaşasın. E peki Allah-u Teala böyle istediğine göre tamam, o zaman herkesi cennetine alır. O kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü kişinin derecat kazandırıcı bütün olayları onun kendi iradesiyle yapılmış olması gerekir. Ne demek bu? Kişisel talep olmadıkça o kişi Allah'ın emirlerini kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirmedikçe, oluşturmadıkça, yaşamadıkça o kişinin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Hedefleri nedir? Allah-u Teala'nın emrettiği hedefler, ruhun Allah'a teslimi, bir, fizik vücudun teslimi, iki, nefsin teslimi, üç, iradenin teslimi, dört. Dört tane teslim istiyor Allah-u Teala. Ruhunuzu da ve içinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz Allah'ın temel emridir. Ama Allah-u Teala öylesine cömert, öylesine insanların mutluluğunu istiyor ki, bir insanın Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi, o kişinin birinci kat cenneti elde etmesi için Allah'ın indinde yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ne yapılması lazımsa ben hazırım, bunları yapmayı diliyorum. Böyle bir şey iki şekilde söylenebilir. Ya kalpten söylenir, kişi gerçekten hazırdır. Ya da o da özenmiştir. Ama kalbi talebi henüz oluşmamıştır. Öyle bir şey mevcut değildir. Kişi başkalarından bir şeyler duymuştur. Ben de demiştir, söylerim. Kuru kuruya böyle bir şeyi söylemek Allah katında bir değer ifade etmez. O kişi kalbi bir talep olarak, kalbinden bir taleple Allah-u Teala'nın zatına ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe Allah-u Teala'dan o kişiye mutluluk vermesi söz konusu değildir. Mutluluğun muhtevasına baktığımız zaman kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının o kişinin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına bağlı olduğunu görüyoruz. 7 safhada Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimini oluşturan sonuçlara kadar bir insan daha çok, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olur. Nefsin kalbindeki afetler, kişi Allah-u Teala tarafından
doğarken kendisine ruh üfürülmesiyle müjdelendiği için ve bu mutlaka gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerle ruhun kalbindeki hasletler eşit olarak kişi yaşantısını devam ettirecektir. Nesi vardır baştan kişinin? Ruhu vardır. Nefsi vardır. Fizik vücudu vardır. İşte ruhun Allah'a doğru çıkması, Allah'a doğru yola çıkmasının ardından Allah-u Teala bir garanti veriyor kişiye. Bu garantiyi niye veriyor? Eşitliğin orada da sağlanması için. Neydi eşitlik? Nefsin kalbi afetlere dolu, ruhun kalbi hasletlere dolu. %50 haslet, %50 afet. Sevgili kardeşlerim, kişi bu noktadan itibaren eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mürşidine tabi olur. O zaman ruhu vücudundan ayrılır. Allah Teala o kişiye aynı garantiyi, aynı sonucu mutlaka vermek ister. Verene kadar da o kişiyi bırakmaz. Başlangıçtaki durum neydi? Kişinin nefsinin kalbinde %100 afet vardı. Ruhunun kalbinde, ruhunun kalbinde %100 hasret. Öyleyse bu bir denge unsuru. Ama kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkardı. O zaman sadece afetlerle baş başa kaldı. Allah Teala bu noktada devreye girer ve o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49 artı 2 %51 oluncaya kadar Allah o kişiye yardımcı olur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuktan evvel nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonraki devre her gök katında %7'dir. 7 kere 7, 49 eder. 7 tane 7, 49 eder. 2 de başlangıçtaki fazıl nuru devreye girerse %49 fazıllar, %2 rahmet nuru kişiyi hedefine götürmek için yeterlidir. Bu yarım mutluluktur. Dünya mutluluğu açısından meseleye baktığımız zaman nefsinizin kalbindeki hasletlerle mutluluğunuz arasında tam bir ilişki vardır. Bunlar %51 ise 7 tane 7 %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet nuru fazıllardan evvel %51. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı an %51 nurlara kavuşmuştur. Başlangıçta neydi? Gene durum %50-50 aynıydı. O kişinin ruhu vardı %50 hüviyetinde nurla doluydu. O kişinin nefsi vardı. Geri kalan %50'yi tamamlıyordu. Aslında nefse baktığımız zaman kalbi %100 afetlerle dolu. Ruha baktığımız zaman kalbi %100 hasletlerle dolu. Ama bunların ikisini bir araya getirdiğimiz zaman 50-50 bir oran çıkıyor ortaya. Hatta tatbikata girdiğimiz zaman başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7'lik nur 49 eder. %49 artı 2 %51 eder.
Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bir başka ifadesiyle, asıl ifadesiyle Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o kişi mutluluğu yaşamıştır. O kişi huzur içindedir. O kişi Allah içindir. Allah için yaşamaktadır. O kişi nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuş bir insandır. Ama zaten öyle değil miydi? Kalbi, ruhu %100, nefsi de %100 afetlerle doluydu. Ama ruhu gitti, Allah'a gitti. Onun için nefsin kalbindeki afetler %49'a düştü. %49 artı 2, %51 nur kalbe girdi. Geriye kalan karanlıklar %100'den %49'a düştü. Başlangıçtaki durum neydi? Ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Şu andaki durum ne? Sadece nefs var. Ruh Allah-u Teala'ya geri dönmüş, sahibine, Allah'ın ruhu Allah'a sahibine geri dönmüş. Geriye nefs kalmış. İşte nefsin muhtevasına baktığımız zaman 49 artı 2, 51 eder. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle o kişi %51 nura sahip olmuş. %100 afetle dolu olan bu kalp %49 afetlere ulaşmış. Kalpteki afetler %100'den %49'a düşmüş. Artık ruh yok. Ruh Allah'ta. Ne yapmıştı Allah Teala? Doğar doğmaz o kişiye ruhundan üfürmüştü ki dengeyi sağlasın. Ne olmuştu? %50 nur, %50 karanlık. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun mutlaka Allah'a geri dönmesi söz konusu. Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Ruh geri döndüğü zaman da aynı dengenin korunması lazım. İşte o denge %51'e 49 olarak. 49 artı 2, %51 nur. Geriye %49 kalıyor. %49 da karanlık. Nurların karanlıklardan %2 fazla olması olayı oluşturuyor, vücuda getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bizlerden ne istiyor? İnsan olarak yaratılmışız. Hepimizi çok ama çok seviyor Allah Teala. E istiyor ki insan olarak yarattığı bu mahluku mutlu olsun. İstiyor ki Allah Teala bu kişi yalnız dünyada mutlu olmasın. Bu mutluluğunu cennette sonsuza kadar yaşasın. Bu mutluluğun cennette sonsuza kadar yaşanması kişinin bir tek dileğin sahibi olmasıyla gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa kendisine ulaştırır. Ne demiştik demin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete girer. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennete gider. Mudis olan kişi altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin teslimi. 5. Mudis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. 7 tane safha
Buradaki teslimleri incelediğimiz zaman ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye dört tane teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok seviyor. İnsan olarak yaratıldınız. Sadece bu tek başına Allah'ın sizi sevmesi için yeterli. Peki Allah'ın sevgisi azalabilir mi? Evet, azalabilir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirecek yerde şeytana hizmet ederse, insanlara iyilik etmek, hizmet etmek yerine insanları horlarsa, kötü davranırsa, yaralarsa, öldürürse, hırsızlık yaparsa, bunların hepsi o kişilerin negatif etkenleri sebebiyle mutsuzluklarına sebebiyet verir. Oysa ki Allah-u Teala ne istiyor? Bütün insanların mutluluğunu. Mutlulukla kalbin içindeki afetlerin yok olması arasında kesin bir ilişki vardır. Nefsin afetleri %51 yok olduğu zaman yerine hasletler geleceği için o kişi %51 mutludur. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa nefsin kalbin %100 hasletlere dolar. O zaman kişi her zaman mutlu olmak imkanının sahibi olur. Bu onun için Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ister ki herkes ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin de mutluluğu dört başı mamur olarak %100 yaşasın. Ama insanlar aynı hedefe yönelik olmazlar. Allah'ın bu güzelliğini yaşamak akıllarına bile gelmez. Ve yaşadıkları o karanlık dünyada yanıp kavrulurlar. Ve hep huzursuz bir standartta dünya hayatını tamamlarlar. Sonra da ölür giderler. Oysa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişileri mutlaka cehennemden kurtaracaktı. Sevgili kardeşlerim, işte cennete girmek bu kadar kolay bir olay. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Ne kaybederler ki insanlar? Sadece bunu söyleseler cennete mutlaka girecekler. Ve Allah-u Teala onlara zikir sevgisini, Allah-u Teala onlara namaz sevgisini verecek. İnsanları sevmesini Allah sağlayacak. Her şeyi Allah yapacak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın.
Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak, onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde üç kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun üç katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar, nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler, konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah Teala onları cezalandırır. Onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur. Devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz, başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis.
Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onu niçin seveceksin? O sana bir güzel güler yüzü gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazınaya öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak, biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek, nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman, onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz,
O zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun. Ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Bunu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya, falanca A, B, C, D. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar

Ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah-u Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler.

Atsınlar ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır, her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük
yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Ve başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde
silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet, hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder. Netice vermese de o neticeye ulaşamazsanız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz, her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır.
Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsınız. Allah'a şükürler olsun. Onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun. Diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun. Ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz, onlara yardımcı olsanız, o zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarının mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızla, dileklerimizle konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın büyük bir nimeti. Beraberlik, kalp kalbe olmak, gönül gönlü olmak. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri bize yaşatıyor. Hepimiz birbirimizi sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi her yerimizden taşmalı. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara belli etmeliyiz. Onları kalbimizden sevmek, onlar tarafından bilinmediği sürece onlar için bir mana ifade etmez. Öyleyse sevenler sevdiğini belirtmeliler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle o sevdiklerini mutlu etmek istikametindeki gayretleriyle ispat etmeliler bunu. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi sevdikleri insanlardan da kendilerine sevginin geri dönmesi şeklinde tecelli eder. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları isek, bu Allah'ın dostu olmayı başka insanlara ispat etmeliyiz. Bu sadece sevgiyle, dışa vuran bir sevgiyle, başkalarının bizim onu sevdiğimizi hissettiği bir sevgiyle tahakkuk edebilir. Hepimiz Allah-u Teala tarafından bir görevi gerçekleştirmek üzere yaratıldık. Bu, başka insanları mutlu etmektir. Allah-u Teala istiyor ki, sevelim buyuruyor, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dininde bir hedef söz konusu sevgili kardeşlerim. Bu hedef başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman başkalarına mutluluk verebilirsek, o insanı mutlu etmiş olmanın huzurunu biz de yaşarız. Mutluluğunu biz de yaşarız. Allah kalbimize huzur verir, ferahlık verir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın yolunda başka insanları mutlu etmeye çalışmak Allah'ın temel hedefidir. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki herkes birbirini bu sevgi sebebiyle mutlu etmeye çalışsın. Eğer A, B'yi mutlu ediyorsa, B'nin de içinden A'yı mutlu etmek istikametinde bir talep mutlaka gelecektir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Bizim başkalarını mutlu etmemizin arkasında onların da bizi mutlu etmeye çalışması yer alacaktır. İşte biz insanlar etrafımızda her zaman birçok insanın bulunan bir bütünün parçasıyız hepimiz. Öyleyse etrafımızdaki insanları
en büyük elçiliği mutlu etmeye çalışmalıyız ki onlardan da bize bizi mutlu edecek olan davranışlar geriye dönsün. Genel olarak insanlar kendilerine güzel davrananlara her zaman güzel davranmaya çalışırlar. Kötü davrananlara da surat asarlar. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin bir müşterek hedefi var, sevmek. Hepimiz sevmeliyiz. Başka insanları sevmeliyiz ve bu sevgimizi onlara davranış biçimlerimizle, konuşma stilimizle, her halimizle ispat etmeliyiz. Bizim galiben onları sevdiğimizi onlara ispat edecek bir davranışta bulunmamamız halinde nereden bilecekler bizim onları sevdiğimizi? Nereden bilecekler ki onlar da bu sevgi sebebiyle biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler? Öyleyse açık bir olguyla karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya kaldığımız olgu, eğer biz etrafımızdaki insanları seviyorsak, o insanlara onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İspat edersek ne olur? İspat edersek, o bizim tarafımızdan sevilen insanlar mutlu olurlar. Huzur içinde olurlar. Biz de onları mutlu ettiğimiz için mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, insanları kırmak, insanları üzmek, insanlara kötü davranmak, şeytanın insanlar üzerindeki tesirini açıkça ortaya koyan bir davranış biçimidir. Şeytan tesir etmiştir ki o kişiye, o başka bir insana veya başka insanlara kötü davranışlarda bulunmuştur. Onları üzen, ağlatan, onlara sıkıntı veren davranışlar, kötülük etmek. Allah Teala ise bütün emirlerinde insanları mutlu etmemizi ister. Affetmemizi ister. Onların bize karşı yaptıkları hataları affetmemizi ister. Genel isteği budur. Ama insanlara bir hak olarak kısası da lütfetmiştir Allah Teala. İnsan var, nefsine hakimdir. Nefsi onu negatif istikametteki hedefleri sürükleyemez. İnsan var, nefsine hakim değildir. Kendisine kötülük edildiği zaman o da karşısındakine kötülük eder. Peki buna hakkı var mıdır? Evet. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Ama böyle bir şey yaptı diye, kişi kötülük yaptı diye, kendisine kötülük yapıldığı için kötülük yaptı diye derecat kaybetmeyecek mi? Kaybedecek. Kaybetmemesi mümkün değildir. Herkes yaptığının bedelini derecat olarak aynı anda öder. Kim bir başkasına onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunursa bundan derecat kazanır. Kim bir başkasına onu mutsuz edecek olan bir davranışta bulunmuşsa bundan derecat kaybeder. Ve bizi cennette sokacak olan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimizden fazla olmasıdır. Cehenneme girmemize sebebiyet veren şey de kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikre emretmiş. Çok zikre emretmiş, daimi zikri de emretmiş.
En çok derecat kazanan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü her gün daimi zikirde oldukları için devamlı derecat kazanırlar. Kazanırlarsa ne olur? Derecat kazanmak tek başına bir olay değildir. Derecatı size kazandıran olay eğer zikirse, siz başka bir açıdan çok daha önemli bir şeyi kazanıyorsunuz. Çünkü zikirle Allah'ın nurları gelip kalbinizin içine giriyor ve kalbinizi nur huzmeleriyle dolduruyor. Nefsinizin kalbi nurlanıyor. Ve gitgide bu nurlar nefsinizin kalbini dolduruyor. Eğer daimi zikre ulaşabilirseniz kesintisiz bir şekilde nurlar nefsinizin kalbini bir ömür boyu hep nurlu halde tutacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. O zaman siz başka insanlar için yaşayan, hayatınızı onlara adamış olan, her an birilerine onları mutlu edecek davranışlar ulaştıran birisi olursunuz ve bu sizin için doyulmaz bir mutluluk vesilesi olur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim aynı şeyler söz konusudur. Ve bunların hepsi sevmek masterına bağlanmıştır. Sevmezse insan mutlu olamaz. Başkalarını mutlu edemeyeceği için mutlu olması mümkün değildir. Her şeyi Allah-u Teala karşılıklı bir dizayn içerisinde koymuş ortaya. Mutlu eden mutlu olur. Mutsuz eden de mutsuz olur. Kim başkalarına fenalık ediyorsa, kötülük ediyorsa, onları üzen, sıkıntıya sokan davranışlarda bulunuyorsa, onlara zarar veriyorsa, o zaman bu insanlar hep iç dünyalarında bir vicdan azabı adı verilen huzursuzluk yaşantısı içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden? Başka insanları mutlu edip onlara o mutluluğu verdiğimiz için Allah'ın da bizi mutlu kılmasını temin etmek varken başkalarını üzerim de, başkalarını huzursuz ederim de biz de huzursuz mu olalım sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol değildir. Hiç kimse de böyle olmadığını iddia edemez. Yolun güzeli nedir? Başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğa paralel bir standartta Allah'ın bizi mutlu etmesiyle mutlu olmaktır. Allah Teala kim bir başkasını mutlu ederse ona mutluluk verir. Kim bir başkasını mutsuz ederse Allah da onu mutsuz eder, huzursuz kılar, ona sıkıntı verir. Bunun adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende Allah Teala'nın ilmi altında yaşamak, Allah Teala'nın söylediğine bakıyoruz. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman bize düşen görev ne sevgili kardeşlerim? Sevmek. Başka insanları sevmek. Bu sevmek bizim içimizde kalan bir şeyse, bu sevmeyi, sevdiğimizi o insana ispat edemiyorsak, o zaman biz onu onun de sevmemiş olan biriyiz. Öyle bir değerimiz var. Öyleyse sevgi
açığa konmalıdır. Sevgi başka insanları sevdiğimiz gerçeği o insana açıklanmakla tahakkuk etmelidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Çünkü eğer bizim davranışlarımızdan o kişiyi sevdiğimiz anlaşılmıyorsa, o zaman biz onu nasıl sevmiş oluyoruz ki? Seven, sevgisini açıklayan insandır. Eğer bir insanı sevmezseniz, onu sevmediğinizi ona ispat etmek diye bir emri vakiye muhatap değilsiniz. Sevmiyorsanız sevmezsiniz ama sevmediğinizi her vesileyle onu ispat etmek mecburiyetinde, ona ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, öyleyse etrafımızdaki insanlarla konuşurken de onlara yaptığımız telkinler başka insanları sevmeleri istikametinde olmalıdır. İki kardeşimiz birbiriyle küsmüşlerse hemen harekete geçip onları barıştırmalıyız. Birbirlerini sevmelerini yeniden sağlamalıyız. Kim bir başkasının dedikodusunu yapıyorsa, onu zem ediyorsa, onun kötü davranışlarını bize anlatıyorsa, ona demeliyiz ki, ben onun sana karşı olan kötü davranışlarını dinlemek istemiyorum. Benim sana bir tavsiyem var. İstersen ben o kardeşimize seni bir araya getirebilirim. Ve ikinizin arasını bulmak istikametinde de elimden gelen bütün gayreti sarf ederim. Yeter ki sen bu istikamette bana evet de, ben bu evetle gideyim karşı tarafa. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Küs kardeşlerimizi gördüğünüz zaman onları barıştırmaya çalışmalısınız. Herkesin bir derdi vardır. Belki bizim önem vermeyeceğimiz veya çok az önem vereceğimiz bir konuda böyle bir sonuç, negatif sonuca varılmış olabilir. Bunun bir öneminin olmadığını o kişiye ispat etmeliyiz ki o bu sebeple küstüğü kişiden gitsin de af dilesin. Öbür taraftan ona bu tarzda davranan kişiyle de konuşmalıyız ve o söyledi, yaptığı davranışın o başkası tarafından yanlış anlaşıldığını ve onun negatif bir değerlendirme neticesinde kendisiyle küstüğünü ona anlatmalıyız. İki tarafı bir araya getirip de aralarını bulduğumuz zaman, onları barıştırdığımız zaman bir büyük mutluluğun sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. İşte sevgi bunu gerektirir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey, herkesin etrafındaki kişileri mutlu etmeye çalışmasıdır. Sevgili kardeşlerim, başarabilseniz de, başaramasanız da, başka insanları mutlu etmek konusundaki çabalarınız, iç dünyanızdaki her şey Allah Teala tarafından bilindiği için, başaramasanız bile size derece kazandıracaktır. Eğer kalbiniz
başka insanları mutlu etmek istikametinde atıyorsa, böyle bir talebi size her zaman getiriyorsa, o zaman siz Allah ile bilesiniz. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Yani Allah ile beraber olmak. Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, bir başkasını mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu olmaz mısınız? Bunun bir istisnası olabilir mi? Olmaz sevgili kardeşlerim. Başka insanlara mutluluk veren herkes mutlaka mutlu olur. Mutlaka mutlu olur. Öyleyse başka insanları mutlu etmemiz aslında bizim mutluluğumuzu sağlayan bir son derece önemli müessese. Kime, hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu size de yaşatır. Siz bir kişisiniz, etrafınızda var 10 kişi, etrafınızda var 20 kişi. Bunların her birine A kadar mutluluk verseniz veya B kadar mutluluk verseniz veya C kadar mutluluk verseniz siz onların 20 katını Allah Teala tarafından size yaşattırılan bir hayat müjdesi olarak bu istikamette hedefe ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak, başkalarını mutlu olmak yoluyla, mutlu etmek yoluyla durdurulması imkansız bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanları mutlu ederek her birine verdiğimiz mutluluğun seviyesinde bir mutluluğu bizim yaşamamız söz konusu olmasına rağmen biz başka insanlara huzursuzluk veriyorsak, sıkıntı veriyorsak, bunun kaynağı onlar olsa bile gene de yanlış bir şey yapmış oluruz. Allah'ın emri bu değil. Üç davranış biçimi var. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak. İşte hepiniz için asli unsur üçüncüsü. Kötülüğe karşı iyilik yapmanız. Yaparsanız ne olur sevgili kardeşlerim? Yaparsanız kazanırsınız. Allah Teala size çok şeyler kazandırır. Bir defa o kişinin kalbini kazanmış olursunuz. O kişi düşmanlarınız arasında değil, dostlarınız arasındadır. Ne kadar çok dostunuz varsa o kadar çok mutluluğunuz vardır. Çünkü dostlar birbirini mutlu etmek için ararlar. Düşmanlar da düşmanlarını arayabilirler ama mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz, mutsuz etmeyiniz, mutsuz ettirmeyiniz tarzındaki ifadesi bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. İnsanları seveceksiniz. Çünkü onlar da insan. Ve sizi mutlu etmeleri ihtimali mutlak olarak mevcut olan insanlar. Onların size kötü davranması sebebiyle sizin de onlara kötü davranmanız bir hak mı? Evet. Allah Teala buna kısas diyor. Ama öbür taraftan bu kısas hakkını kullanmamak da var.
o kişiye böylece kötülük etmemek var. Başka bir davranış biçimi daha var mı? Evet, bir üçüncüsü de var. Size kötülük eden kişiye siz iyilik etmelisiniz. İşte Allah'ın istediği, hedef gösterdiği en güzel davranış biçimi budur. İstiyor ki herkesi mutlu edin. İstiyor ki sizi mutlu edenleri nasıl mutlu etmek istiyorsanız, mutsuz edenleri de mutlu etmelisiniz ki o insanlar sizin bu güzel davranışınız sebebiyle yaptıklarından pişmanlık duysunlar ve sizin onların kötü davranışlarının her birine ulaştırdığınız, onları kırmayan, onları incitmeyen davranış biçiminiz yavaş yavaş o insanlarda pozitif tesirini yerleştirecektir. Her kötülüğe sizin bir iyilikle mukabele etmeniz onlar arasında sizin farklı bir yerinizin olmasını sağlar. Bu farkı size yaratan şey sevgidir. İşte kim kendisine kötü davranan kişiden normal standartlarda nefret ediyorsa ve bu nefreti sebebiyle ona o da kötülük ediyorsa, böyle bir şeye hakkı var mı? Evet, hakkı var. Ama yapması gerekiyor mu? Burada ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki hayır, gerekmiyor. Gerekmiyor çünkü daha güzel bir davranış biçimi var. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülük yapmamak. Peki daha güzeli de var mı? Evet, ondan da daha güzeli var. Kötülüğe karşı iyilik etmek. Sizi üzen bir kişinin bu üzen davranış biçiminin karşılığı olarak ona ulaştırdığınız şey onu memnun eden, onu mutlu eden bir davranışsa, bu kişi belki birinci seferinde bunu çok önemli bir şey olarak değerlendirmeyebilir. Ama her kötü davranışınıza, onun size karşı kötü davranışına karşılık olarak siz ona en güzel davranışlarla cevap vermeye başlar ve bunu devam ettirirseniz bir süre sonra o kişi duraklayacaktır. Ve merak edecektir. Nasıl oluyor da ben ona kötü davranışlarda bulunmama rağmen o bana bugüne kadar hiçbir kötü davranışta bulunmadı. Her kötü davranışımın muhatabı olduğu noktada onun bana en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Bu kişi bana benzemiyor. Bu kişi ben ona kötü davranıyorum diye benden intikam almak istemiyor. Tam aksine bana en güzel davranışlarla davranmaya devam ediyor. Demek ki böyle insanlar da varmış. Demek ki mümkünmüş. İnsanların kötü davranışına kötülükle değil, karşısındakine mutluluk verecek bir davranışla cevap verebilen bir insan farklı bir hüviyette. İşte şeytanla alakayla Allah'la alaka arasında büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kim şeytanın esiri ise, şeytanın kuluysa, o kendisine iyilik edenlere bile kötülük edebilir.
Ama kim Allah'ın kuluysa o Allah Teala kendisine böyle bir hak vermesine rağmen o kişinin kendisine yaptığı kötülüğe kısasla cevap verebilme hakkı varken onu asla kullanmayarak o kişiye eline geçen her fırsatta iyilik edebiliyorsa işte o bu tarzda bir davranışta ona kötü davranan kişiye bir örnek olacaktır. Herkesin kendisi gibi olmadığını ispat edecektir. O kişinin kötü davranışına, kötü bir davranışta değil, güzel bir davranışla kendisine huzursuzluk veren bu kişiyi mutlu edecek, ona huzur verecek olan bir davranışla davrandığı zaman o kişinin kafasında bir soru işareti oluşacaktır. Ben şimdiye kadar herkese kötülük ettim ama onlardan da bunun karşılığı olarak kötülük gördüm. Onlar da bana hep kötülük ettiler. Fakat şimdi ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Ben ona kötülük ediyorum ama ondan bana kötü bir davranış gelmiyor. Tam aksine o sanki ona kötülük yapmamışım da ona iyilik etmişim gibi bana iyilik etmeye çalışıyor. Demek ki böyle insanlar da var yeryüzünde. Böyle düşünen bir insanla karşı karşıya oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. İşte siz eğer buysanız, size iyilik yapanı zaten iyilikle cevap vermek normal standartlara sahip olan herkes için geçerli. Ama eğer siz size kötülük eden insanlara da onlara iyilik ederek cevap veriyorsanız o zaman siz değişik bir standardı temsil ediyorsunuz. İşte bu Allah'ın dostu olanların standardıdır. Allah dostları. Seveceksiniz, sevdireceksiniz. Size kötülük edenlerden de nefret etmeyeceksiniz. Ve etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeye davet etmeyeceksiniz, çalışmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor ve şeytan ne istiyor? Allah Teala istiyor ki siz daima en güzel davranışlarda davranın. Size iyilik edenlere zaten normal standartlarda iyilik etmek herkesin harcıdır. Ama Allah Teala sizden bunun ötesini istiyor. Size sadece iyilik edenlere değil, size iyilik etmeyenlere de, size iyilik etmemenin ötesinde kötülük edenlere de güzel davranışlarla mukabele etmenizi istiyor Allah Teala. İşte o zaman Allah Teala'nın istediği vasıfta bir insan hüviyeti çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki öyle bir insan olun ki size kötü davranana da iyilik eden birisi olun. Bu neyi sağlar? O kişinin yaptığından utanç duymasını sağlar. Bu neyi sağlar? Yaptığından utanç duyan bu size kötü davranan kişinin siz bu güzel davranışlarınızı onun bütün kötü davranışlarına karşı ona onu mutlu edecek davranışlarla cevap vermenizi devam ettirdiğiniz sürece bu kişi size hayretle bakacaktır. Ama neticede inanacaktır ki böyle insanlar
var yeryüzünde. İşte bu davranış biçimi başka insanlara Allah'ın dostlarının varlığını ispat eden bir davranış biçimidir. Hepimiz bize iyi davrananlara nasıl iyi davranıyorsak, bize kötü davrananlara da aynı şekilde o güzel davranışlarla muhatap olabildiğimiz takdirde yeni bir dünya anlayışını ortaya koyabiliriz sevgili kardeşlerim. Bizlere has bir muhteviyat teşkil eder bu. Mihir Vakfı'na has. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği bir tek şey var. Başka insanları mutlu ederek sizin mutlu olmanızı sağlamak.

0: negatif bir davranış biçimi ulaşmayan birisi olmanız, ona asla kötü davranmamanız, o kişinin kafasında kocaman bir soru işareti oluşturacaktır sevgili kardeşlerim. Neden ben A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranıyorum da onlar da bana kötü davranıyorlar? Ama bu adama da kötü davrandığım halde o bana kötü davranmıyor. Burada başka bir fonksiyonel yapı var. Bunun arkasında ne olduğunu incelemeliyim diye bir talep oluşacaktır. O kişi size yaklaşacaktır. Yaklaştığı zaman size kötü davranışlarının neticesinin asla sizden onlara dönen bir kötü davranışa ulaşmadığı defalarca ispat edilecektir. İşte böyle bir dizaynda bu kişi size bir örnektir. Olması lazım gelen ne? Sizin de böyle bir örnek olmanız. Eğer Allah yolundaysanız en güzel davranış biçiminiz bu olacaktır. İyiliğe karşı herkes iyilik edebilir. Normal bir olay. Önemli olan bunun ötesinde size kötü davranan herkese de gene en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarabilmeniz. O zaman bütün insanlar için bir örnek insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu ancak sevginin ışığı altında gerçekleşebilen bir muhtevadır. Eğer severseniz, sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Biz diyoruz ki eğer sizi sevmeyenleri de severseniz, onlara da sevdiklerinize gösterdiğiniz o güzel davranışları sergileyebilirseniz, o zaman siz onlar için bir örnek olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için mutluluk buna dayalı. Sevgili kardeşlerim, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu istikamette Allah Teala'nın bize gösterdiği hedef hep sevgi istikametinde oldu. Bu sebeple hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sevgi mutluluğun ışığıdır. Sevgi olmazsa mutluluğun yaşanması da mümkün olmaz. Birbirinden nefret eden insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey başkalarını sevmenizdir. Sevmeniz ve ayrıca sevdiğinizi belli etmeniz, ortaya koymanız, sevdiğiniz insanlara bunu açıklamanız

0: Siz sevginizi onlara göstermedikçe sevdiğinizi ispat edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevgi bir ayrıcalıktır. Allah Teala istiyor ki herkesin birbirini sevdiği bir dünya oluşsun. İşte dünya olmasa bile Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar birbirlerini sevmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Birçok tarikat usule gelmiştir. Ama her biri hem kendi kardeşlerini hem de diğer tarikat mensuplarını çok ama çok sevmişlerdir. Öyleyse Allah'ın emirlerini orta standartlarda yaşayan insanlara göre tarikat mensupları bundan çok daha ötede olabilmek imkanına sahiplerdir. Tarikatlardan da anlaşılan şeyin bazı standartlar içinde yanlış olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. Tarikat demek insanların ruhlarını bir, fizik bedenlerini iki, nefslerini üç, iradelerini dört, Allah'a teslim etmeyi esas aldıkları ve ancak bir mürşide tabiiyet söz konusu olursa gerçekleşebilen bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi başkalarını sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. O insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırmak ve bunun karşılığında oradan size dönen güzel davranışlara muhatap olmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer ektiğiniz şey sevgi tohumlarıysa, insanlara onları sevdiğinizi açık ve net bir şekilde ispat ediyorsanız ki davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan bu net olarak anlaşılır. O zaman siz Allah'ın emrettiği boyutlarda hareket eden birisiniz. Birçok insan sizin dostunuz olacaktır. Sizin onları sevmenize mukabeleten onlar da sizleri sevecektir. Ve sevgi böylece sizinle onlar arasında hepinizi birbirine bağlayan bir sağlam bağ olacaktır. Mutluluk bağı. Tasavvuf müessesesi mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için vardır. Fizik bedenini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Nefsini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. İradesini Allah'a teslim etmesi için konulmuştur. Öyleyse bunların hepsi adım adım yaşamanız lazım gelen standartlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu istikamette hepinizin en güzele ulaşmasını istiyor. Bu en güzele ulaşmak sevgisiz gerçekleşemez. Nefret hiçbir konuda insanların arasını bağlayıcı bir hüviyet taşımaz. Tam aksine onların arasındaki bağı koparacak en kuvvetli tehlikedir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken, etrafınızdaki insanları yüceltmek varken, Allah Teala neden nefreti kabul buyursun ki? Allah Teala nefret edenleri sevmez. Allah birbirini sevenleri sever. Onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevmişlerdir, mürşitlerini sevmişlerdir. Ve etraflarındaki Allah yolunda olanları sevmişlerdir. Eğer Allah yolunda bir insan, şeytanın yolunda olan bir insanı sevmiyorsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama sevmemek, onlara kötü davranmaya zemin teşkil edemez. Bir insan tasavvuftaysa, sevmediği olabilir. Ama o sevmediğini ne kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tasavvuf mensuplarına her zaman sevmeyi emreder. O kişi bizim dostumuz da olsa, düşmanımız da olsa, tasavvuf onları sevmemizi emreder. Bir de düşman olan bir kişi bizi tanıdıktan sonra onu da sevdiğimizi idrak ettiği noktada içinde bulunduğu sınıftan ayrı bir sınıfın mevcut olduğunu, onların kendilerini sevmeyenleri de sevdiğini net olarak idrak edecektir. İşte bu terbiyeyi alan siz sevgili kardeşlerimizin üstünlüğünün bir ifadesidir. Biz size sadece sevmeyi emrediyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi emrediyoruz. Sizden nefret edenleri de sevmenizi emrediyoruz. Bu size bir şeyi kazandırmaz diye düşünürseniz büyük bir yanlışlık yapmış olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez diye düşünmelisiniz. Çünkü sevmek her zaman kazançtır. Bir insan etrafındaki insanları severse onlar tarafından sevilir. Eğer etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, davranışları da bunu sergiliyorsa, onun başkaları tarafından sevilmemesi kadar normal bir olay yoktur. Seven sevilir. Nefret edenlerden ise nefret edilir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o insanları bizlerin sevmesidir. Bir, sevdiğini onlara belli etmesi, ispat etmesidir. İki, karşı taraftan kendisine sevgi de ulaşsa, nefret de ulaşsa, o nefreti daha çok arttırıcı bir karşı nefretin sahibi asla olmamalıdır. Her zaman sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi sevenleri sevmeyi değil, onun çok daha ötesini emreder. Sadece onu değil, onun çok daha ötesini emreder. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizlerden nefret edenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın istediği, içinde bulmanız lazım gelen formasyon budur. Sevgili kardeşlerim, sizi sevenleri sevmeniz zaten eşyanın tabiatına uygun bir neticedir. Normal standartlarda herkes kendisini sevenleri sever. En azından onlardan nefret etmez. Fakat sevgili kardeşlerim, ya sevmeyenler, ya sizlerden nefret edenler, şeytan ister ki siz de onlardan nefret edin, siz de onları sevmeyin. Onlar size hangi kötülüğü yaparlarsa siz de onu yapın. Hatta daha fazlasını yapın. Şeytan bunu ister. Ama Allah onu istemiyor. Allah'ın en çok istediği şey sizi sevenleri daha çok sevmenizdir. Ama sevmeyenleri de sevmenizdir. Allah Teala acaba bunu neden istiyor? Bizi sevenleri sevmemiz normal bir şey. Allah Teala'nın bunu istemesi de çok tabii görünüyor herkese. Madem ki bizi seviyor, biz de onu sevelim. Ama Allah Teala orada kalmıyor ki. O bizlerin farklı bir boyutu daha kuşatmamızı istiyor. Bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyenler de insan. Bizden nefret edenler de insan. Aldıkları terbiye, öğrendikleri ilim onları oraya götürebilir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz sizi sevenleri seviyorsanız ama sevmeyenleri sevmiyorsanız, bunda bir eksiklik olduğunu düşünün. Göremenizin sizi sevenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, sevdiklerinize zaten en güzel şekilde davranırsınız. Onlar bunu zaten bilmektedirler. Ve bundan elbette hoşnutturlar. Ama ya sevmeyenler? Sizi sevmeyenler? Burada da iki alternatif söz konusu. Sizin de onları sevmemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Normal standart budur. Ama sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamına bağlı olanlarsınız. Biz sizlerden normal standartları değil, onların ötesini talep ederiz. Eğer devrin imamına bağlıysanız, o zaman başkalarının öğrendiği din ilminin ötesinde bir şeyler biliyorsunuz. İşte koskoca bir İslam dünyası. İşte bu İslam dünyasının büyük, çok büyük bir çoğunluğunun tatbikatı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'dan geriye kalan geniş toplumlar arasında tatbikatı en geniş olan budur. İslam'ın 5 şartı. Oysa ki tasavvuf mensuplarının gerçekleştirdiklerine baktığınız zaman bunların Kur'an'da farz olduğunu görürsünüz. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedeni Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. İradeyi Allah'a teslim etmek farzdır. İslam 5 şart arasında bunlar var mı? Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi yapılması lazım gelen farz emirlerdir. Ama orada bitmiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim istiyor ki ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Şimdi bir İslam dini düşünelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu dinde farz. Şu anda İslam aleminin çok büyük bir kısmının bunu yeterli gördüğünü görüyoruz ve hocalarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman da elbette yeterlidir diyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin, mürşide tabiyetin, ruha Allah'a teslim etmenin, fizik bedeni teslim etmenin, nefsi teslim etmenin, iradeyi teslim etmenin farz olduğunu ispat ettiğimiz zaman bunun negatif müdafasını yapamıyorlar. Çünkü ellerinde hiçbir delil yok. Onlar sadece hocaların onlara söylediklerine inanmışlar. Onlar hoca, doğrusunu onlar bilirler. Biz de gerekeni yaparız diye düşünmüşler. O gerek, yaptıkları gerek zaten varların arasında. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama bunlar hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girebilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır. Tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Yaşarsa tabiyetini gerçekleştirdiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah-u Teala'nın zatına 7-8 aylık bir devre içinde ulaşacaktır. Ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. En sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, şimdi çelişkiyi açıklamamız lazım. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Kime teslim olan demek? Allah'a teslim olan demek. Acaba namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu 5 tane faktör, İslam'ın 5 şartı kimin ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Kimin fizik bedenini Allah'a teslim edebilir? Kimin nefsini Allah'a teslim edebilir? Kimin iradesini Allah'a teslim edebilir? Hiç kimsenin. İşte şeytanın Musevileri önce, sonra Hristiyanları, en sonra da İslam'ı cehenneme ulaştırmak konusundaki tuzakları, bunları muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i net olarak devreye almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması birinci teslim, fizik bedenin Allah'a teslimi ikinci teslim, nefsin Allah'a teslimi üçüncü teslim, muhlis olmak bir yedi safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlerin sonuncusu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Allah-u Teala'nın temel şartları arasında. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince bir şeyler düşünmeniz lazım. Acaba Allah-u Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslim mevcut. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane safa, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Öyleyse bir defa başka dinlerin mensuplarını onlar gavur diye böyle bir tabir kullanarak devre dışı bırakmak çok büyük bir hata. Tam aksine hepiniz Kur'an-ı Kerim'i de, İncil'i de, Tevrat'ı da incelemelisiniz. İncelediğiniz zaman göreceksiniz ki Tevrat'ta da yedi safa ve dört teslim yer almış. İncil'de de yedi safa ve dört teslim yer almış. Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslim yer almış durumda. Ana bağlantı noktaları, hatta istinat noktaları, dayanaklar bunlar olduğuna göre o zaman bu üçlünün de yedi safa ve dört teslimi muhtevasını aldığını göreceksiniz. Bunun arkasındaki sebep nedir? Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur, Hatem-ül Enbiya'dır. Hatem-ül Nebiyyindir, nebilerin sonuncusudur. Öyleyse üç dinden bahsediyoruz: Musevilik, Hazreti Musa, Hristiyanlık, Hazreti İsa, Müslümanlık, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçü de din ve üç kitabı da incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, üç kitabın üçünde de mevcut sevgili kardeşlerim. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah-u Teala'nın hep ayrı ayrı peygamberlere aynı şeyleri söylemesi söz konusudur. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle ritüellerde, yani merasimlerde değişiklikler vücuda gelmiştir. Ama merasimler asli unsur değildir. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinin sonunda ulaşabildikleri merdiven basamakları önemlidir. Bunların aynı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, Nefsin teslimi, muciz olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Ve teslim olması lazım gelen şeyler ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Sevgili kardeşlerim, bu asli unsurlar Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de aynı ise, o zaman biz nasıl olur da onların yanlış olduğunu söyleyebiliriz? Burada hepimiz insaflı davranmak mecburiyetindeyiz. İncelemeliyiz Tevrat'ı, incelemeliyiz İncil'i, incelemeliyiz Kur'an-ı Kerim'i ve 7 Safa ve 4 Teslim'in üçünde de mevcut olduğunu hepimiz görmeliyiz. Gördüğümüz zaman merasimlerin değişik olmasının arkasındaki sebebi incelemeliyiz. Bakacağız ki Hristiyanlık Musevilikten yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Müslümanlık da Hristiyanlıktan yüzlerce sene sonra oluşan bir dindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamber midir? Elbette. Hazreti İsa bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber midir? Elbette peygamberdir. Bu sıralama zaman sıralamasıdır. Önce Hazreti Musa vardı, sonra Hazreti İsa gönderildi. En sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderildi. Bu vazifeli olarak dünyada verilen bu gezegene. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Bu hedef mutluluktur. Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanların mutluluğu için indirmiştir. Esaslara baktığımız zaman bu esasın 7 tane safa içerdiğini, 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Demin söylediğimiz faktörler. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, müşriye tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucis olmak ve iradeyi teslim etmek olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da aynı, İncil'de de aynı, Kur'an-ı Kerim'de de aynı. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi olmalı. Bu görev, dinlerin arasını açarak insanları birbirine düşman etmek değildir. Tam tersine, üç kitaplı dinin de aynı esaslara ihtiva ettiğini, üç kitaplı dinin ortaya koyucusunun hepsinin nebi olduğunu, peygamber olduğunu açık bir şekilde ortaya koymamızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın birer peygamber olduğunu inkar edemez. Çünkü kendi kitaplarında, yani Musevilikte de, İslam'da da onların peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. İşte gelecekte gerçekleşecek olan dünya sulhünün temel yapısı budur. 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de kesin olarak aynı standartlarda yer alması. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, 1. teslim. Fizik bedenin teslimi, 2. teslim. Nefsin teslimi, 3. teslim. Muhlis olmak ve iradenin teslimi, 4. teslim. 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini indiriyor. Emirlerini indirdiği ve kendilerine şeriat kitabı indirdiği nebilerine bu esaslar Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim bu açıdan incelendiği zaman üçünde de 7 tane safhanın yer aldığını, bu 7 safhanın 4 tanesinin ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri olduğu, yani teslimler olduğu kesinlik kazanıyor. Eğer Allah Teala Tevrat'ta bunları söylüyorsa, 7 safha ve 4 teslimi aynen veriyorsa, arkasından bu birinci peygamber Hazreti Musa, yani kitap sahibi, şeriat kitabı sahibi Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, en sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek Tevrat'ta mevcut. İncil'de mevcut. Kur'an-ı Kerim'de mevcut. İşte dinin esasları bunlardır ve üç kitabın da esasını teşkil eder. Öyleyse insanları Hristiyandır diye, Musevidir diye, onlar gavur, onlar dinsiz şeklinde bir karalamayla devre dışı bırakmak, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun değildir sevgili kardeşlerim. Konunun incelemesini bizler en derin standartlarda gerçekleştirdik ve gördük ki 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da mevcut, İncil'de de mevcut, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut. Ve bu 3 tane kitap 3 tane nebiye indirilmiştir, peygambere indirilmiştir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte peygamberlik sona ermiştir. Artık dünya adı verilen bu gezegene Allah-u Teala peygamber göndermeyecektir. Bundan sonra gelenler hep Resuller olacaktır. Peygamber kelimesi, Nebi kelimesiyle eş anlamlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları seviyor. İstiyor ki herkes dinini öğrensin ve bu sebeple onlara indirdiği din kitabı daha sonraki peygamber indirdiği din kitabıyla aynı paralelde. Ama aradan geçen yüzlerce yıl merasimleri değiştirmiş. Onun için Musevilerin merasimiyle Hristiyanların merasimi ve Müslümanların merasimi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Bu da eşyanın tabiatına zıt bir husus değildir. Her devre Allah-u Teala ayrı bir özellik kazandırmış dinlerin birbirinden farklı olmasını temin sadedinde. Ama hiç kimse, Müslümanlar arasındaki hiç kimse Hz. Musa'nın ve Hz. İsa'nın peygamber olmadığını iddia edemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Musa'nın da Hz. İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Nebi olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya sulhünün anahtarı nedir diye sorarlarsa, işte budur deyin. Bakın bakalım deyin Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de var olduğunu, aynen mevcut olduğunu görürsünüz. Öyleyse bizim dinimiz dindir, ötekiler gavurdur, ötekiler bir din mensubu değildir tarzında bir iddia, Allah-u Teala'nın dininde hiçbir zaman makbul bir iddia olamaz. Sevgili kardeşlerim, bizler Müslüman olmakla şeref duyarız. Ama onlar da kendi dinleriyle şeref duyarlar. Çünkü Hz. Musa da peygamberdir, Hz. İsa da peygamberdir. Ve Allah gerçek anlamda bir mukaddes kitabı Hz. Musa'ya da Hz. İsa'ya da indirmiştir. Aradan geçen yüzyıllar boyunca farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar Allah'ın realitesini değiştirmez. Tevrat'ta Hz. Musa'nın bir peygamber olduğu, İncil'de Hz. İsa'nın bir peygamber olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir peygamber olduğu açık bir şekilde yer almıştır. Hepsi bu peygamberlere Allah tarafından indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde yaşayan insanlar başka devirlerdekinden farklı telakki edilmez Allah Teala tarafından. Bu sebeple peygamberlerin her devirde var olması Allah'ın en güzel açıklamasıdır. Böyle bir dizayn içerisinde hepimize düşen vazife, üç din arasında dostluğu mutlaka gerçekleştirmemizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın izniyle bunlar mutlaka gerçekleşecektir. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak, onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde 3 kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun 3 katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah-u Teala onları cezalandırır, onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur, devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara izhar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onun için seveceksin. O sana bir güzel güler yüzü gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona izhar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep
1: cephe alıyor. Osun ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa

Onların sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini seviyor. Birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman, her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar, ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin

Yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır. Her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık.
Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Ve başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar? Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane farklı.

Birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz, onlara yardımcı olsanız, o zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarının mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızla, dileklerimizle konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
1: Esselamu
0: berekatühü.
1: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize sevmeyi öğretti. Öyleyse Allah Teala'nın kanunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bu açıdan olaya baktığımızda yapmamız lazım gelen şeyin ne olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Başkaları bizi sevmeseler de biz onları sevmeliyiz. Seven sevilir. O beni sevsin de ben onu ondan sonra sevelim tarzındaki bir felsefe Allah-u Teala'nın emri değildir, şeytanın aldatmacasıdır. O ister ki herkes beklesin. Başkası kendisini severse sevecek. Allah-u Teala da ister ki herkes birbirini sevsin ki sevilsin. Evvela bizi sevsinler, sonra biz onları severiz tarzındaki bir felsefe Allah'ın katında geçerli değil. O şeytanın bütün insanları tuzağına düşürmeye çalıştığı bir büyük yalandır. Allah Teala ister ki biz bizi sevenleri de sevelim, bizi sevmeyenleri de sevelim. Nefret ettiğimiz hiç kimse olmasın. Bütün insanlar için Allah Teala onların mutlu olmalarını istiyor. Ama sevgi yoksa mutluluk da oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen şey sevmektir. Allah'ın kanunu seven sevilir. Öbür taraftan da nefret edenden nefret edilir. Sevgili kardeşlerim öyleyse neden sevmek varken

0: O sevgiyle başkalarını severek bizim mutlu olmamız varken, başkalarının da onların tarafımızdan sevildiğini görerek bizi sevmesi varken, neden insanlara düşmanca davranalım? Neden sevmeyelim? Neden onların da bize düşman olmalarına sebebiyet verelim? Allah Teala sevmemizi istiyor. Şeytan da nefret etmemizi istiyor. Şeytan bütün gücüyle bizlerin birbirinden nefret etmesini sağlamaya çalışır. İster ki herkes kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Allah da ister ki herkes birbirini sevsin. Etrafımızdaki insanları, onlar bizi sevseler de sevmeseler de sevebilirsek, bize düşen görevi o zaman yapmış oluruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara bizi sevmelerine açık olan kapıyı biz açmış oluruz onları severek, sevdiğimizi belli ederek. Bu en güzel dizayndır. Diyelim ki biz bütün gücümüzle herkesi sevmeye çalışıyoruz. Bunu da hissettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bunda da başarılıyız. Ama bakıyoruz bazı insanlar bizi sevmiyor. İki tane alternatif var. Bir, onları sevmekten vazgeçmek. İki, onlara daha çok sevdiğimizi ispat etmeye çalışmak. Allah-u Teala'nın istediği şey ikincisi. İnsanlar bizi sevmek mecburiyetinde değiller. Biz onları kendimizi zorla da sevdiremeyiz. Ama biz onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle onlara her zaman ispat edebilirsek, her seferinde aynı sonuçla karşılaşırlarsa, her olay onları sevdiğimizin bir ispatıysa, o zaman onların bize karşı sevgisiz davranmaları bir gün mutlaka sona erer sevgili kardeşlerim. İşte o zaman ne olur? Biz bir kişiyle daha dost olmuş oluruz. Allah'ın istediği ne? Herkesle dost olmamız. Bizi sevmeyenleri de sevebilmemiz. Onları sevdiğimizi ispat etmemiz. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenleri sevmek çok kolay bir şey. Zaten o bizi seviyor. Bizim de ona karşı kalbimiz otomatik bir duyguyla sevgi penceresinden o kişiye bakar. Bu herkes için geçerli olan tabii bir sonuç. Ama Allah Teala bizden daha ötesini istiyor. Davranışlarından bizi sevmediği anlaşılan kişileri de seversek madde bir ve madde iki sevdiğimizi ispat edersek onlara. O zaman onların da bizi sevmesi için bir kapıyı biz açmış oluruz. Bu kapı bizim tarafımızdan o kişiye karşı hep en güzel davranışlar sergilememizle devamlı korunacaktır, açık kalacaktır. Başkalarının bizi sevmesini zorla gerçekleştirmemiz mümkün değil. Sevgi kalp işidir. Zorla gerçekleşebilecek olan bir şey değildir. Genel çerçeve içerisinde Allah'ı gerçekten sevenlerin birbirlerini sevmemeleri söz konusu olamaz. Allah'ı seven başka insanları da sevecektir ki bu sevdiği insanlar arasında en önemlileri Allah'ı sevdiklerini her vesileyle ispat edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Kimdir şu kainat denilen sonsuzlukta ne kadar gezegende bizim gibi insanlar yaşıyor? Sevgili kardeşlerim, bizim gezegenimizden başka gezegenlerde hayat var mı? Var olduğunu kesin olarak biliyoruz. Öyleyse onlarla bir gün karşılaşır mıyız? Dost olabilir miyiz? Şu anda uzay yolculukları başka gezegenlere, bir Sirius gezegeni biliyoruz. Oraya ulaşmış durumda. Onun ötesinde nereler var? Nerelere ulaşılmış? Onlar hakkında bir bilgimiz yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince hep aklınıza güzel şeyler gelmeli. İnsanları sevdiğimiz zaman biz bir huzur duyarız, mutluluk duyarız. Onların da bizi sevmesi halinde bu mutluluk daha fazla artar. Bizi sevenleri sevmek eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur, tabii bir sonuçtur. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz. Kendisini sevenleri herkes sever. Biz sizi sevmeyenleri de sevmenizi sizden talep ediyoruz. Mir Vakfı'nın mensupları bunun birer öncüsü olmalı. Demeliler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onlar kendilerini sevmeyenleri de severler. Bunu da hep ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada duralım ve düşünelim. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insanı, bize davranışlarıyla bunu her an ispat edebilen bir insanı, biz seversek, sevebilirsek, sevdiğimizi ispatsa dediğinde davranış biçimlerimizi değiştirebilirsek, yani onun bizi sevmemesine karşı biz de onu sevmez iken, onun bizi sevmemesi devam ettiği bir süreç içerisinde bizim onu sevmeye başlamamız ve çıtayı adım adım yükseltmemiz. Daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışmamız ve bunu da başarmamız halinde normal standartlar altında o kişinin bir süre sonra bizi sevmeye başlaması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bu Allah-u Teala'nın hepimizden istediği bir olgudur. Kendisini sevenleri herkes sever. Ama nefret edenleri herkes sevemez. İşte sevgili kardeşlerim, sevebilenler olur mu? Olur. Onlar Allah'ın yakınlarıdır. Onlara göre intikam diye bir şey yoktur. Onlar sadece severler. Onlara göre nefret yoktur. Onlar sadece severler. İşte Allah'ın gerçek dostları, Allah'a en yakın insanlar onlardır. Kendilerini sevmeyenleri de gerçek anlamda sevmeyi başarabilenler. Ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer bir insan severse o insan sevdiğini mutlu etmeye çalışacaktır. Bu konudaki çalışmaları ise karşı tarafın da onu sevmesinin zeminini hazırlar. Sonuç, en güzele doğru bir yakınlaşmayı kesin olarak kapsar. İnsan o kişi düşünebilse, ne kaybederim ben? O beni sevmiyor, tamam. Ama ben onu seviyorum. Ben onu sevmeliyim. Bu sevgimin de ona ispat edilmesi gerekir. O zaman sevdiğimi belirli bir standarda ulaştırmalıyım. Onun tarafından benim onu sevdiğim anlaşılabilmelidir. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman her davranışımızdan sevgi taşıyorsa, bu dışarıya taşan sevgi halleri o kişinin kalbine mutlaka yavaş yavaş tesir etmeye başlayacaktır. Onun bize karşı mümkün olabilecek hoyratça davranışları bizim için artık önemini kaybetmişse, onları önemli saymıyorsak, önemli saydığımız şey o kişinin dostluğunu kazanmaksa, ki Allah'ın emri budur, o zaman Allah-u Teala'dan yardım alırız sevgili kardeşlerim. Allah herkese tesir etmek yetkisinin sahibidir. O yaratandır. Yarattığı kuluna dilediği istikamete tesir etmek yetkisinin sahibidir. Yeter ki insanlar hak etsinler. İşte bu istikamette hepimize düşen görev insanları sevgiye davet etmektir. Sevginin insanları mutlu edebilecek olan en önemli faktör olduğunu hepimiz kalbimize yazmalıyız. Bunu herkese anlatmalıyız. Seven insanlar mutludur. Eğer A, B'yi, B de A'yı seviyorsa, iki taraf da mutludur. Eğer A, B'den nefret ediyorsa, B de A'dan nefret ediyorsa, iki taraf da mutsuzdur. Bunun çözümü nedir? Taraflardan birinin karşı taraf nasıl davranırsa davransın, onu sevmekte devam etmesi ve bunu her vesileyle ispat etmesi. Bu ispat adım adım sayısal bir gelişme gösterecektir. Ve karşıdaki kişi, sevmeyen kişi, bu olaylar dizisinin hiç bitmeden devam ettiğini, kendisinin karşı tarafa sert davranışlarda bulunmasına rağmen, onu sevdiği konusunda hiçbir işaret taşımamasına rağmen, hatta ondan nefret ettiği gibi bir şeyleri, davranış biçimleri ortaya koymasına rağmen, dost olmak isteyen kişi bütün gayretiyle bu istikamette bir faaliyetin sahibi olduğu zaman, başkalarını da devreye sokarak onları da falanca kişiyi aslında çok sevdiğini ama ondan pozitif davranışların kendisine hiç ulaşmadığını söyleyebilir. Bu da ona yardımcı bir davranış biçimiyle yakınlaşmanın hızlanmasını temin edebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğini bir defa daha tekrar edelim. Seviniz, sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse görevimiz var. Sadece sevmek değil, sevdirmek gibi bir görevimiz de var. Biz bir kişi, etrafımızdaki 10 kişiyi seviyoruz. Ama onların da bizi sevmesi için elimizden gelen gayreti göstermiyorsak, sadece bu bizim kalbimizde olan bir sevgi ise, karşı tarafa hissettirilmeyen bir sevgi ise, o kişi bizim onu sevdiğimizi nereden anlayacak sevgili kardeşlerim? O zaman yapmamız lazım gelen şey, açık bir şekilde kendisini ortaya koyuyor. Seven kişi sevdiğini hissettirmelidir. Bu ayıp olan bir şey değildir, Allah'ın emridir. Seviniz diyor ve sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse siz birisine başka birinden bahsederken o kişinin kötülüğünü ve yanlış davranışlarını hedef alıyorsanız eğer ve bunları söyleyerek bir nevi intikam almayı aklını size tahakkuk ettiriyorsa burada bir yanlış var sevgili kardeşlerim. O zaman şeytan devreye girmiş ve siz o kişiyi düşmanlar içine almışsınız. Ne olur sevgili kardeşlerim, bize kötü davransınlar. Bu bize kazandırır mı, kaybettirir mi? Kötü davranan kişi derecat kaybeder ama kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın istediği şey ne? Her an derecat kazanmamız. Zaman geçiyor. Bu geçen zaman parçası içinde kazandıklarımızın kaybettiklerimizden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine girebilelim. Mesela zikir size devamlı derecat kazandıran bir şeydir. Ama şu anda konumuz başka insanlarla olan davranış biçimlerimiz. O zaman bizim etrafımızdaki insanlardan pozitif davranışları bekleyebilmemiz ve buna sahip olabilmemiz bizim onlara karşı en güzel davranışlarda davranmamıza bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz sürece hep kazanırız. Onları sevdiğimizi, onları ispat ettiğimiz sürece hep kazanırız. İspat etmemiz, onların bizi sevmesini adım adım geç de olsa sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Etrafınızdaki insanlar birbirlerine karşı vaziyet almışlarsa, birbirlerine karşı bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorlarsa, o zaman sizin gene bir göreviniz var. O insanları barışmaya davet etmek, onları barıştırmaya çalışmak. Allah Teala'nın emri budur. Yalnız seviniz demiyor, sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse başka insanlarla konuşmalarınızda, başka insanların da birbirlerini sevmeleri istikametinde konuşmalar yapmanız lazım. Ne zaman birisinin bir başkasını negatif istikamette değerlendirdiğini görürseniz onlara sorun sevgili kardeşlerim. Deyin ki şu ana kadar konuştuk. Sen hep onun aleyhinde birçok şey söyledin. Bu kişinin sana hiç mi bir güzel davranışı olmadı? Şu anda sen ona karşı duyduğun kinin, nefretin açıklamalarını yapıyorsun bana. Allah'ın istediği şey bu değil ki sevgili kardeşim. Allah'ın istediği şey nefret etmek değil, başkalarından sevmek. O zaman bizim görevimiz birbirine sevmeyen insanları birbirine yaklaştırmak olmalı. Birbirini sevmeleri istikametinde uyarmak olmalı. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama severiz sevgili kardeşlerim. Ve sevdikçe seviniriz. Kalplerin birbirine karşı davranışı budur. Kalp açısından söylüyoruz. Seven kalpler, sevilen kalpleri oluşturur. Öyleyse siz sevginizi her vesileyle ispat ediyorsanız, karşındaki kişinin de sizi sevmeye başlaması çok uzakta değildir. Yeter ki vazgeçmeyin. O gene yanlışlarına devam edecektir. Bu yanlışlar sizi hedefinizden caydırmasın. Sizin bir hedefiniz olmalı. O hedef size, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden insanları sizi seven bir hedefe yönlendirmek. Bu sizin gayretinize var bir olay sevgili kardeşlerim. Gayretleriniz başka insanlardan intikam almak istikametinde olmamalı. Peki biriniz çıkıp da bana derseniz ki peki buna hakkımız yok mu? O bize kötülük etmiş. Hakkınız var sevgili kardeşlerim. Biz size hakkınız olmasına rağmen bunu söylüyoruz. O hakkınızı kullanmanız veya kullanmamanız iki ayrı davranış biçimi. Hakkınızı kullandınız, ondan intikamınızı aldınız. Peki ne kazandınız? O size bir kötülük yaptı, siz de ona aynı kötülüğü yaptınız. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama siz o anda şartlar ne olursa olsun ona bir kötülük yapmış bir insansınız. Evet, o size kötülük yaptığı için buna hak kazanmış durumdasınız. Ama bir vakayı hiç unutmayacağız. Gerçekleşmiş bir olay var. Siz de ona kötülük ettiniz. Yapmayabilir miydiniz? Eğer elinizdeyse yapmadığınızı kabul ederim. O zaman ne oldu? O size kötülük etti. Derecat kaybetti. Ama siz onun kaybettiği dereceyi kazandınız. Demek ki kötülük etmek görünürde bir dünya olayı. Fizik standartlarda bir olayla karşı karşıyayız. Size kötülük etti birisi. Siz de ona kötülük etmek imkanının sahibisiniz. Bunu yaptığınız zaman kısas gerçekleşmiş olur. Ama siz kazanmış olduğunuz bir şeyi kaybetmiş olursunuz. Kazanmış olduğunuz şey ne? O kişinin size kötülük ederek kazandırdığı dereceleri tekrar kaybetmiş olursunuz. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama onun size kötülük etmesine karşı siz ona tarafsız kalırsanız O zaman o kötülüğün karşılığında sizin kazandığınız dereceler kaybolmaz. O size kötülük etmiştir ama siz onun karşılığında derecat kazanmışsınızdır. Şimdi üçüncü devreye geçelim. Üçüncü devrede sevgili kardeşlerim, onun kötülüğüne karşı siz derecat kazandınız. Ama ona bir iyilik ettiğiniz için, o kötülüğe rağmen ona iyilik ettiğiniz için bir defa daha derecat kazandınız. O size yaptığı kötülükle derecat kaybetti. Ama siz ona yaptığınız iyilikle ikinci defa derecat kazanmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu bir kayıp mı? Madem ki cennet kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması keyfiyetine %100 bir sağlamlıkla bağlıysa, o zaman yapmanız lazım gelen şey açık değil mi sevgili kardeşlerim? Bunun aslı sevmektir. Severseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgi yoksa orada mutluluk da olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmedikçe Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olamazsınız. Ne diyor? Seviniz diyor. Bir, bu sizinle onun arasındaki bir ilişki. Şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. Sevdiriniz diyor. Yani o sevdiğiniz kişiye onun da başkalarını sevmesi gerektiğini ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz dediği vakasıyla karşı karşıyasınız. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emriyle de karşı karşıyasınız. O zaman siz Allah ile birliktesiniz. O eğer böyle yapmıyorsa, ikisini de tanıdığınız bu iki kişinin birbirine düşman olması söz konusuysa, o zaman onların arasını bulmakla vazifelisiniz. İkisine de bu sevgisizliğin, nefretin Allah'ın değil, şeytanın işi olduğunu ve şu anda yenik düştüklerini onlara anlatmalısınız. Nefret ediyorlarsa birbirlerinden, o zaman şeytan durumuna hakim demektir. İradenizi kullanmayacak mısınız diye sorun onlara. İki tarafla da konuşun. Sevgi kapılarının açılması gerektiğini anlatın. Ancak severlerse bu mutluluğu yaşayabileceklerini ifade edin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah'ın emri bu istikamette. Herkes birbirini sevmeli. Sevgi konusunda hepiniz bir gayretin sahibi olmalısınız. Temel hedef budur. İnsanların birbirini sevmeleri, madem ki emir açık bir kesin bir şekilde geliyor, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman hepinizin omuzlarında bu istikamette bir vazife var, bir vebal var. Böyle yaptırmadığınız sürece, bu tarzda davranmadığınız sürece, sevgili kardeşlerim, Etrafımızdaki insanların aralarında anlaşmazlıklar çıkarsa bu anlaşmazlıkları yok etmek istikametinde elinizden gelen gayreti sarf etmelisiniz. Onların birbirine dost olmalarını temin etmek istikametinde bütün gayretinizle çalışmalısınız. Onları seviyorsanız bunu yapmak size zor gelmez. Hele başarırsanız onların da birbirini seven insanlar olarak birbirine yaklaştıklarını görürseniz, birbirlerine ne kadar güzel muamele ettiklerini görürseniz, bundan en büyük mutluluğu alacak olan, hazzı yaşayacak olan sizsiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü bu sizin gayretinize tahakkuk etmiş olan bir olay. Neden hayatımızı hep böyle güzel şeylere adayarak başka insanların mutluluğu için çalışmayalım sevgili kardeşlerim? Kim mutlu olmayı istemez ki? Ama mutluluk bunun arkasındadır. Her zaman gayret etmemiz lazım. İnsanların, özellikle birbirini sevmeyen insanların birbirini sevmesi istikametinde elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Böyle bir gayretin sonunda onların birbirini seven bir hüviyete girmeleri bizim için çok hayırlı bir sonucu ifade etmez mi sevgili kardeşlerim? İki dostunuzun, iki kardeşinizin arasını birleştirdiniz. Onlar incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı birbirlerine küsmüşler iken onları barıştırdınız. Bu onlar için bir mutluluk vesilesidir. Ama sizin için iki kat mutluluk vesilesidir. Çünkü A'yı da B'yi de birbirine düşmanken dost hale getiren sizsiniz. İçinizin nasıl bir huzurla dolduğunu görmüşsünüzdür. Böyle bir şeyi gerçekleştirdinizse Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur ve mutluluk verdiğini yaşamışsınızdır. İşte sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey birbirine küs olan, anlaşmazlık içinde olan, birbirlerinin aleyhinde şeyler söyleyen kardeşlerimize yaklaşmak ve aracı olmak. İnsanlar kendilerini hep haklı çıkarmak isterler. Bu arada bazı şeyleri de anlatmadan atlarlar. Kendi hataları olan kesimlerde. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, siz araya girip de onları barıştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Taraf tutmadan, iki kardeşinizle konuşarak, onları birbirine yeniden bağlamayı, küslüğün sona ermesini sağlayabilirseniz, Allah-u Teala'nın emrettiği bir güzel işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. O ister ki, Allah ister ki, hiç kimse kimseyi kırmasın. Böylece onu üzmesin. Tam aksine, onu mutlu edecek davranışlarda bulunsun. Hem o kişi mutlu olsun, hem de bunu oluşturan kendisi mutlu olsun. İşte eğer siz etrafınızdaki herkesin mutluluğu istikametinde bir şeyler yapmayı usul haline getirmişseniz, her an birilerine onları memnun edecek olan hizmetlerde bulunuyorsanız, davranış biçimleriniz hep bunu ifade ediyorsa, o zaman siz Allah-u Teala'nın indinde Gerçekten kıymetli bir insansınız. Görevinizin ne olduğunu idrak etmiş ve onu gerçekleştirmek üzere elinden gelen bütün gayretleri gösteren birisi. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bütün insanlar için bunu söylemek mümkün müdür? Mümkündür. Eğer bu söylediğimiz istikamette bir davranış biçimleri dizisi o kişi tahakkuk ettirebiliyorsa, oluşturabiliyorsa, o zaman bu istikamette kendisine düşenleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiriyor demektir. Mutluluğu yaşaması onun hakkıdır ve yaşayacaktır. Herkese en güzel davranışlarda bulunmak, bütün insanlar için Allah'ın bir nimetidir. Bu güzellikleri etrafına saçan kişi, ne kadar çok insana, ne kadar çok güzel davranışta bulunursa, o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise hem kendisini hem de mutluluk verdiği insanları mutlu ettiği cihetle Allah'ın en çok istediği şeydir. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu özlem hepimizde var galiba. Sizlerle birlikte olmak, sizlere bir şeyler anlatabilmek, bir şeylerden bahsedebilmek, bir mutluluk bizim için, bir huzur vesilesi. Allah-u Teala hepimizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizim için de sizlerle konuşmak, sizlere Allah'ın bize söylediklerini söylemek. Sadece sizleri mutlu etmek için yaşamak. Bunlar hep Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı mutluluk vesileleri. Mutluluk çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Ama Allah'ın yolunda olmadan hiç kimse mutlu olamaz. Mutluluk kesintisiz bir müessese. Ara sıra yaşadığınız zevkler mutluluğu oluşturmaz. Onlar mutluluktan bir parçadır sadece. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Allah ile beraberliğinizin bir simgesidir. Mutlak bir sulh ve sükun işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, sevenler mutlu olur. Bu sevginin başında Allah'ı sevmek vardır. Allah'ı sevmek, ona aşık olmak ama son devrede Allah'a hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, öyle olunca her şey bir büyük güzelliğin arkasında görünüyor. Size ulaşıyor. bizi çepeçevre sarmalıyor. Hani bir söz vardır ya, mutluluktan uçmak. O zaman mutluluktan uçuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman sormaz mısınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bana da öyle gelse, size de öyle gelse, sevmek mutluluktur. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Sizin düşmanlarınız olabilir. Olsun, onları da sevin. Ama severseniz mutluluğu tam olarak yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hesaplar daima Allah'la kişiler arasındadır. Bizi sevmeyenleri, bizden nefret edenleri de severiz. Ömrümüz oldukça da hep sevmekte devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, kim başka birisine zarar vermeye çalışırsa sadece zarar vermeye çalışan kişi kaybeder. Zarar vermeye uğraştıysa onun zarar denettiği her şeyin gerçekleşmesi halinde devamlı derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bize de onu öğretti. Sizlere mutluluk vermek için buradayız. Sizleri huzura kavuşturmak için, sizi mutlu etmek için buradayız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Allah Teala hepinizi seviyor. Ama az ama çok mutlaka bir sevgisi vardır. Bu sevgi sizin Allah'a liyakatinize, yani Allah'a layık oluşunuza paralel bir seyir takip eder. Ne kadar layıksanız o kadar sevilirsiniz. Yani ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey çok güzel görünüyor. İçimiz ferahlıyor buradan sizlere baktıkça. Sizler bizi görmeseniz de biz sizi görürüz. Allah Teala sizleri gösterir bize. Hiç kimsenin hiçbir yaptığı şey Allah'tan gizli kalamaz. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu başka insanların mutluluğu için çalışanlara. Onlar her zaman mutludurlar. Bütün şartlar içinde onlar mutlu ve huzur dolu bir dünyada yaşarlar. Hep sorarlar kendi kendilerine, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz Allah da sizin için olur. O size karanlığı bile aydınlık gösterir. Karanlığın içinde kalp gözünüzü açar, başka bir dünya görürsünüz. Önemli olan da o başka dünyanın görülmesidir. Bu gözler o dünyayı göremez. Ama şuradaki bir tane var ya, adına kalp gözü diyorsunuz, gönül gözü diyorsunuz. İşte o göz. Allah'ın insanlara olan büyük bir bağışıdır. O bahşettiği gözle insanlara baktığınız zaman onların kalbini görmek. Allah'ın en büyük nimeti. İnsanlar vardır. Sizi çok sevdiğini söyler. Kalbine baktığınız zaman gerçeği hemen anlarsınız. Ne kadar sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, evvela bir büyük gerçeği hep beraber yerine oturtalım. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? İşte bu olay. Bu devrin Resulü olarak Allah Teala bizi seçmiş. Bizden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden söktü, aldı. Nefret afetinin yerini sevgi hasreti kapladı. Ve bütünüyle nefreti yok etti. İşte böyle bir sonuçla karşı karşıyayız ki sevgi her şeyin üstünde özel bir yerin sahibidir. Ne kadar karanlıkları sevgi nuru kaplarsa o kadar mutlu bir insan olursunuz. Mutluluğun ön adımları sevgiyi içerir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Sevgisiz, nefretle dolu bir dünyada kendisinden nefret ettikleri için herkesten nefret eden bir insanın sevmesi mümkün değildir. Bunlar kısasa kısas uygulayanlardır. Ama Allah Teala daha üst seviyede, en üst seviyede bizi sevmeyenleri de sevmemizi emrediyor. Kim yapabilir bunu? Bunu nefsinin kalbinde ahvet kalmayanlar yapabilir. Allah Teala onları daimi zikre ulaştırır. Zikri daim nefsinizin kalbine devamlı Allah'ın nurlarının yağması nefsinizin kalbini hep pırıl pırıl nurla dolu bir hüviyette bırakmasıdır. Sevgi yoksa bu sonuca hiçbir zaman hiç kimse ulaşamaz. Buradaki müşevik unsurda, nihai unsurda, müşevik bu hedefe ulaşmaya teşvik edici, nihai de sonuncu en üst noktada, en son noktada olan unsur hep sevgidir. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kardeşlerim dediğim zaman bu sevenler ön planda gelir. Ama sevmeyenler de bizim kardeşimizdir. Bizim düşmanımız olamazlar. Buradaki inceliği acaba anlatabiliyor muyum? Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. İçimizde Allah-u Teala nefret adı verilen müesseseyi bırakmamış, yok etmiş. Yerine sevgi tohumları ekmiş. O tohumlar yeşermiş. Ve her tarafımız bir sevgi gölü haline gelmiş. Sevgi dağcı. Yapraklar turuncu olmuş. Sevmek üzerine bir dünya kurmuşuz. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki bizden nefret edenler de var. Ama en çok şaştığımız şey biz onlar hakkında hiçbir kötü şey düşünmediğimiz halde insanlar acaba nasıl bize düşman oluyorlar? Arkasında hep iblisi görüyoruz. Şeytanı görüyoruz. O insanları birbiriyle devamlı sürtüşmeye zorlamak ister. O hüviyette yaşamalarını ister. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünya kurmak ister. Ama Allah ve onun dostları olan bizler, bize düşman olanlar da dahil olmak üzere bir dostluk içinde yaşamak isteriz. Bize kötülük yapanlara kin duymamız mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala kini ve nefreti kalbimizden söküp almıştır. Daimi zikre ulaştığınız noktada bu olay biter. Kin ve nefret kalmaz, yerine sevgi alır. Allah Teala bizi daimi zikre yıllarca, on yıllarca evvel ulaştırdı. Biz ulaşmadık. Kendi gayretimizle elde ettiğimiz bir sonuç olmadığı için Allah'a şükranımız sonsuzdur. O gerçekleştirdi. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir demek bir insanın kalbinde nefretin, kinin ve bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması demektir. Yok olması demektir. Yerini sevginin ve onun etrafındaki bütün güzelliklerin alması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize sevmeyi öğretti ve herkesi sevdirdi. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar herkesi severiz ve sevmediğimiz hiç kimse olmadı sevgili kardeşlerim. Bize düşmanlık edenleri neden severiz? Onlara evvela çok büyük seviyede acımayı öğretti Allah Teala bize. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Resulüne

Ne olursa olsun bu dünya sevgili kardeşlerim, insanların 50-60 sene, 100 sene, 150 sene olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Eskiden oluyormuş. Ve benim ceddim Evranos Bey 139 sene yaşamış. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir mutluluk kaynağı olmalı. Birbirimizi sevmezsek mutluluğu yakalayamayız, yaşayamayız. Ama insanlar hep şöyle düşünür. O beni severse ben de onu severim. Bu yanlış bir düşünce sevgili kardeşlerim. Hepimiz farklı bir düşünceye kendimizi adamalıyız. Ben etrafımdaki herkesi seveyim. Onlar da beni sevsinler. Ben seveyim ki sevsinler. Onlar beni sevsin de ben öyle onları severim değil. Ben onları severim, sevmeliyim. Onlar beni sevseler de sevmeliyim, sevmeseler de sevmeliyim. Hayatın bütün safhalarında kazananlar hep sevenlerdir. Sevenler sevdikleri için derecat kazanırlar. Nefret edenler derecat kaybedecek olanlardır. Nefret edenler kötülük yapmak isterler. O kötülükler akıllarında kaldıkça onlara negatif bir zarar olmaz, derecat kaybetmezler. Birisi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa kötülük etmek istiyor diye derecat kaybetmez. Ama o kötülüğü gerçekleştirdiği zaman derecat kaybeder. Başka bir kaybı var mı? Var. Hep başkaları için kötülük düşünen bir insan hiçbir zaman mutlu olamaz. Oysa ki başkalarını mutlu etmek için kendisine hedefler tayin eden bir insan her zaman mutludur. Neden? Çünkü o aklındaki güzel şeyi, başkasını mutlu etme olayını, hedefini gerçekleştirebildiği zaman o kişiyi mutlu edecektir. Hep bu hedefin güzel sonuçları için yaşamak ister. O mutluluğu yaşamak ister başkalarına, mutluluk verip, huzur verip, onları mutlu etmenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağı o mutluluğu onu yaşamak ister. O bilir. Daha evvel başkalarına iyilikler yapmıştır. Arkasından büyük bir ferahlık, büyük bir huzur, neticede kesintisiz bir mutluluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, ister ki herkese aynı güzellikleri aynı standartlarda ulaştırayım ki Allah da beni hep mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, ya kötülük edersiniz, arkasından da huzursuz olursunuz. Çünkü Allah Teala ona verdiğiniz sıkıntının aynını size de yaşatır. Mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur. Kötülüğe, kötülük, iyiliğe, iyilik. Allah Teala başkasına kötülük edenlere azap adlı bir müessese uygular. Onlar yaptıkları kötülüğün vicdan azabını yaşarlar. Ona insan halk arasında vicdan azabı denir. Ama kim bir başkasına iyilik etmişse, ona huzur verecek olan bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman o başka insanları mutlu etmenin Allah tarafından kendisine dönen mutluluğunu yaşar. Kime bir iyilik ederseniz, kime bir güzellik yaşatırsanız, kime mutluluk verirseniz, kimi mutlu etmek

sizin elinizden gelirse onu mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Mutluluğu kazanmak için bunu yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Ya mutlu edersiniz, mutlu olursunuz ya da mutsuz edersiniz, mutsuz olursunuz. Şeytanın bütün insanları birbirine düşman etmek istikametindeki gayretleri iki ayrı sebebe dayalıdır. Hem taraflardan birini diğerine düşman edecek, onun diğerine bir kötü davranışta bulunmasını temin edecek. Arkasından da o kişi mutsuzluğu yaşayacak tabii başkasına kötülük ettiği için. Yeter mi? Yetmez. Şeytan bir taşla iki kuş vuruyor. Çünkü kendisine kötülük edilen kişi de ona kötülük etmek isteyecek. Ve de bunu yapabilmek için çözümler arayacak. Başardığı zaman ona o da kötülük etmiş olacak. Ve kötülük ettiği zaman ferahlayacağını zanneden bu kişi kötülük ettiği için daha çok huzursuz olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları hep işler. Allah Teala ister ki hepiniz mutlu olun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun ister Allah Teala. Gayesi ne? Gayesi sizin mutluluğunuzla huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Yaşarsanız ne olur? Yaşarsanız siz etrafındaki insanları da mutlu etmeye çalışan birisi olursunuz. Sizden etrafınıza hep huzur ve mutluluk saçılır. Bunlar sizi dinlemekten mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Siz de onlarla konuşmaktan huzur duyarsınız. Çünkü hedefiniz onlara mutluluğu yaşatmaktır. Onları her halükarda mutlu etmektir. Kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Her yaptığınız güzel davranış, onları mutlu eden davranış, o mutluluğun size de geri dönmesine sebebiyet verecektir. Herkese mutluluk vermeye çalıştığınız için siz devamlı mutlu olan bir insan olacaksınız. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Belki bir gün bunun şarkısı da yapılır. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için Allah Teala hedef gösteriyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Yani başkalarının da nefrete ulaştırabilecek olan şeyleri başkasına söylemeyiniz manası var burada. Allah Teala sizleri ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir bilseniz, o zaman hep başkalarına bir nebzecik iyilik yapabilmek için çırpınır durursunuz. Arkasından gelecek olan o büyük iç huzurunu ve mutluluğu yaşamak için. Başkalarına her mutluluk verdiğiniz olayın arkasından kendinizi bir yoklayın. Allah'ın size ne kadar çok mutluluk verdiğini göreceksiniz. Mutlu olmak isteyen anahtarı bilsin ki başkalarını mutlu etmektir. Anahtar o anahtardır. O anahtarı bilsin. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan mutlu olabilir. Hedefi mutluluk vermektir. Onu gerçekleştirmek üzere hayatını vakfeder. Bazı insanlar belki hiç anlamazlar. O
onun öyle olduğunu. Ama onların anlamaları bir hüküm ifade etmiyor ki sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah ne diyor? Allah neyi anlıyor? Bir insan kalbindeki kötülüklerle gitsin başkalarına, iyi davransın, onlar da onu iyi sansınlar. Bu da bir kazançtır ama o kişi bundan gerekli neticeyi çıkartabilirse, yani başkalarına güzel davrandıkça onları mutlu ettiğini ama onları mutlu etmesinin arkasından kendisinin daha çok mutlu olduğunu fark ederse, o zaman hayatını başkalarına adayan birisi olur. Görür ki başkalarına mutluluk verdikçe kendisi mutlu oluyor. O zaman etrafında, herkesin etrafında 8-10 kişi olabilir. Her birine verdiği mutluluk kadar kendisi mutluluğu yaşayacaksa, başkalarına verdiğin mutluluğun 10 katını, daha kalabalık bir ortamda 20 katını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir karşılaştırın. Birine bir kötülük yaptınız. Arkasından huzursuzluk duyuyorsunuz, sıkıntı duyuyorsunuz. Hepiniz en azından tasavvufa girmeden önce böyle bir şeyler yapmışsınızdır size kötülük yapan birilerine. Biraz negatif davranışlarda bulunmuşsunuzdur. Arkasında nasıl huzursuz olduğunuzu fark ettiniz mi? Ama kime bir iyilik ulaştırdığınız zaman, onu mutlu eden bir davranışı vücuda getirdiğiniz zaman siz nasıl huzurlu oldunuz? Mutlu oldunuz? Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları hiç değişmiyor. İnsanlık tarihi boyunca bu böyle. Mutlu eden mutluluğu yakalar. Kendisi mutlu olur. Mutsuz eden de en çok kendisi mutsuz olandır. İşte A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranan bir insan, her kötülüğün arkasından kendisi huzursuz olacağı için birine yaşattığı mutsuzluğun 4 katını o kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, çünkü etrafında 4 kişinin 4'üne de kötülük etmiştir. Onları huzursuz kılmıştır. O huzursuzluğun aynını Allah da ona yaşatır. Öyleyse o her birine yaşattığı mutluluğun 4 katını yaşayacaktır ya da toplam mutluluğun hepsini yaşayacaktır. Öyleyse eğer bakarsak Allah Teala bizden ne istiyor? Niçin insan olarak yaratıldık? İnsan olmak demek Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk olmak demek. Hepimiz mahlukuz, yaratıkız. Allah Teala tarafından yaratıldık. Ama Allah Teala'nın bizden istediği şey bu dünyada bizi Allah Teala'nın vücuda getirmesi, dünyaya getirmesi, bu dünyada mutlu olmamızı sağlamak içindir. Allah Teala sadece bunu ister. Ama iblis bütün insanların mutsuz olmasını ister. Onun için şeytanları, sayısız şeytanı herkesin yanına bir iki şeytan göndererek, en az bir şeytan göndererek insanları devamlı huzursuz etmek için her şeyi yapar. Bir tarafta Allah var, hepimizin mutluluğunu istiyor. Kanunlarını ona göre koymuş, Tevrat'a koymuş, İncil'e koymuş, Kur'an-ı Kerim'e koymuş. 7 safa 4 teslim diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek,
mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safhada ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 teslim. Bu mutluluğun bütünüdür. O zaman hep mutlu olursunuz. O zaman kimseye düşman olamazsınız. Peki size düşman olanlar olur mu? Olur. Olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bu mümkün değildir. Çünkü kalbinizde kin ve nefreti Allah-u Teala bütünüyle söküp almıştır. Yoktur nefret. Kalbinizde nefret yoktur. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse güzel, gerçekten de öyle olsa gene güzel. İşte etrafınızda her zaman insanlar bulunacak. Bir tek sebeple ona sarılarak mutluluğu mutlak olarak yakalarsınız. Onları mutlu etmeye çalışma. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Diyelim ki size düşman olan birisi var. Sizinle uğraşıyor. Siz de onunla uğraşıyorsunuz. Ama o sizi mutsuz etmek için uğraşıyor. Siz onu mutlu etmek için uğraşıyorsunuz. O zaman size bütün gayretleriniz hep mutluluk verecektir. Huzur verecektir. Onu mutlu etmeye çalıştığınız için. Onun da bütün davranışları ona huzursuzluk verecektir. Sizi mutsuz etmeye çalıştığı için. Bir. İkincisi, mutsuz etmeye bütün çalışmalarının arkasından sizin hala eskisi gibi mutlu, çok mutlu olduğunuzu görmek onu mutsuz edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına, Allah'ın muhafazası altında olan dostlarına şeytanın bir zarar vermesi mümkün değildir. O da bunu çok iyi bilir. İşte sevgili kardeşlerim, dünya bu standartlar altında yaşayan insanlarla dolu. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için birbirlerine kızarlar, birisi birisine kötülük yaptığı zaman öteki mutlaka intikam almaya çalışır. İntikam alana kadar huzursuz bir insandır. İntikam aldıktan sonra huzursuzluğu geçmez. Yetmez. Onun intikam alması karşı tarafın yeniden ona saldırması için bir sebep teşkil eder. Ve bir kavga karşı tarafın da tekrar ona saldırdığını düşünelim. Bu ikinci tarafta yeniden saldırma ihtiyacını doğurur. Böylece devamlı kesintisiz bir düşmanlık müessesesi kişilerin ömürleri boyunca sürer gider. Oysa bize düşmanlık edenleri affetmek gerektiğini gösterdiğimiz zaman Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olay bu. Biz huzur içinde bir insan oluruz. Ve bize kötülük yapan bizden ona bir kötülük gelmediğini gördüğünde hakkımızda istese de istemese de bazı şeyleri kabul edecektir. Bizim ona bir kötülük yapmak istemediğimizi, o bize kötülük yapsa da bizim ona kötülük yapmak istemediğimizi fark edecektir.
O zaman bu insanlardan bir kısmının pişmanlık duyması eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Bir kısmı siz ona iyilik de yapsanız kötülüğünden vazgeçmeyecektir. Bu da onların tabiatlarıyla alakalı bir konu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'yı severseniz, ona aşık olursanız, ona hayran olursanız, insanları da mutlaka seversiniz. Size kötülük yapanlar da dahil. O zaman dünya sizin için bir cennet olur. Size düşman olanlar olabilir. Ama siz kimseye düşman olamayacağınız için hep kendinizi dostlar arasında yaşamış göreceksiniz. Kaldı ki böyle olduğunuz sürece gerçek dostlarınızın sayısı devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek o günkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi önce söylemek bizim için bir zevk sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk kaynağı. Sizler için varız. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. Ve dünya bir cennet olsun. Şeytan da istiyor ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Dünya bir huzursuzluk batağı olsun. Öyleyse bizler Allah'ın dostları. Bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Bizler birbirimize çok yakın olmalıyız. Her an görevimizin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hatırlamalı ve hemen gereğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmaları. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamaları. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde nefsin afetlerinin devre dışı kalması söz konusu. Nefsimizin afetlerinden ne kadar çoğunu yok edersek o kadar çok mutlu oluruz. Herkes dünyada verilen bu gezegende bir gün dünyaya gelir, hayatını yaşar ve sonunda mutlaka ölür. Bir hayat hepimiz için Allah Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşamak üzere bizlere Yüce Rabbimiz tarafından ihsan edilmiştir. Ve kanunu Allah-u Teala'nın etrafınıza mutluluk verin. Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan
günün her saatinde, belki her dakikasında derecat kazanan bir insandır. Ne yazık ki insanların arasında büyük bir kesim bu istikamette bir gayretin sahibi değil. Kendi hayatlarına dalmışlar ve insanları severek, insanları mutlu ederek mutlu olmayı çoktan unutmuşlar. Oysa ki mutluluğun temel kaynağı budur. Mutlu et ve mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda yüzlerce insan söz konusu olabilir, mevcut olabilir. Öyleyse her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını, madem ki biz yaşamak imkanının sahibiyiz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmamız işte söz konusu olan bu. Bütün insanlar için Allah-u Teala hep aynı şeyi emrediyor. Mutlu etmemizi istiyor. Allah-u Teala'nın kanunu etrafınızdakilerden her birine verdiğiniz mutluluk kadarını sizlerin de yaşaması. Öyleyse etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır. Onları her birini ayırmaksızın birbirinden, hepsini mutlu etmeye çalışmak her şeyden daha güzel olan bir sonuca ulaştırır bizi. Madem ki etrafımızdaki insanların her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanla 20 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanın mutluluk seviyesi aynı olamaz. Daha çok mutluluk veren kişi kendisi daha çok mutlu olacaktır. İşte hayatımız böyle geçecek sevgili kardeşlerim. Hayat Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir imkandır. Dünya bizi iki ayrı hedefe götürebilecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sonucuna bağlıdır. Eğer kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu sonuç standartları arasındaki büyük farklılığı, birinin sonsuz bir mutluluğu, ikincisinin sonsuz bir mutluluğu kapsadığını görerek değerlendirmeliyiz. Ve bu sonsuza kadar devam edebilecek olan bir gelecek hayatımızdır. Ama insanın dünya hayatını da mutlulukla geçirmesi söz konusudur. Hedef alınmalıdır. Çok kolay. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, hep bunun için yaşarsanız ve gayretlerinizin bu istikamette oluşu Allah-u Teala tarafından bilinmektedir. Bu sebeple devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz. Daha dereceleriniz, kazandığınız dereceleri, kaybettiğiniz dereceleri aştığı andan itibaren siz bir cennetlik insan olursunuz. Bütün insanlar için Allah'ın cennetine girmek hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirelim. Hep
etrafımızdaki insanları mutlu etmeye çalışarak bunu başardıkça biz mutlu olmalıyız. Ve bu imkan herkese Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Kim bir başkasına A kadar mutluluk verebilirse, A kadar mutluluk kendisi de yaşar. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda mutluluk verebileceğimiz 20 kişi varsa, ki bunun sayısı çok daha fazla arttırılabilir. 20 kat mutluluğu yaşayabiliriz. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel şey, her zaman etrafında insanlar bulunacağı cihetle onları mutlu etmektir. Ve aslında her birine verdiği mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Öyleyse hepimiz için geniş spektrumlu bir imkan her zaman söz konusu. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima bu olmalıdır. Başkalarına verdiğimiz her mutluluk bizim de aynı seviyede mutlu olmamızı gerektirdiğine göre, etrafımızda da çok insan her zaman bulunduğu cihetle ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Her birini mutlu etmeye çalışsak, mutlu edebildiğimiz ölçüde biz mutlu olsak, işte burada konunun negatif tarafına da yaklaşalım. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk ve huzursuzluk verirsek, davranış biçimlerimiz başkalarını üzen, onları mutsuz eden, onları huzursuz eden özellikler taşıyorsa, biz kaybedenlerden oluruz. Bu kaybedenlerden olmak evvela dünyada mutluluğu kaybetmek istikametinde geçerlidir. Çünkü insanlar eğer başkalarına kötü davranırlarsa, kötülük ederlerse, davranış biçimleri başkalarını üzer hüviyetteyse, o zaman onlar devamlı derecat kaybedeceklerdir. Evvela başkalarına verdikleri mutsuzluğun aynını Allah onlara da mutlaka yaşatacaktır. İç dünyalarında bir pişmanlık hissi mutlaka yerlerine oturacaktır. Ve huzursuzluk onların temel hisleri olacaktır. Ama devrede Allah varsa, eğer bizler Allah için yaşıyorsak, o zaman bunun dünya üzerindeki göstergesi başka insanlar için yaşamaktır. Başka insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı başkalarına huzur ulaştırdığınız sürece geçerlidir. Öyleyse her şeyden evvel sevmeyi öğrenmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onlara ulaştırdığımız her güzel davranış onları mutlu ederken bizi de mutlu edecektir. Şeytansa bütün insanların birbirine düşman olmasını, birbirine kötülük yapmasını ve böylece karşı tarafında kendisine kötülük yapandan hınç almak için, intikam almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Böylece A ve'ye kötü davranmışsa B de A'ya kötü davranacaktır. Ama B de A'ya kötü davrandığı için A da B'ye kötü davranacaktır. Her karşıya ulaşan kötü davranış
Oradan da bir kötü davranışın geri dönmesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bu insanlar bir ömür boyu böyle devam ederlerse huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de konunun ölümden sonraki sonsuza kadar devam eden fonksiyonel yapısı var. O noktadan olaylara göz gezdirdiğimiz zaman ya cennet hayatı ya da cehennem hayatı mutlaka bizlerin hayatı olacak. O zaman sonsuza kadar Allah'ın cennetlerinden birinde mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına kötü davranalım da Allah Teala da bizi cehenneme göndersin? Sevgili kardeşlerim, akılcı bir hedef tayini değil bu tabii. Böyle bir dizayn, yani kişinin negatif bir davranış biçimleri dizisini kendisine hedef edinmesi, öyle bir hususu gerçekleştirmesi, ondan başkasına ulaşan şeylerin diğerlerini üzen hedef tayinleri olması, o kişinin her yaptığı kötülüğün arkasından aynı miktarda huzursuzluğu yaşamasını gerektireceği için, Allah'ın kanunu bu olduğu için, kişi başkalarını huzursuz eder, tamam, ama bunun neticesi olarak her yaptığı kötülüğün karşılığını vicdan azabı olarak çeker. Öyleyse insanların davranış biçimindeki kötülüklere göre hem her kötülüğün arkasından kişinin vicdan azabı duyması söz konusu, hem de konunun karşı tarafın davranışlarına bağlı olan tarafı da var. O kişi ondan intikam almak isteyecektir ve alması da ona Allah Teala tarafından verilen bir haktır. Bunun adına Allah Teala kısas diyor. Öyleyse başka insanlara mutsuzluk verecek davranışlarımız, onların da bize mutsuzluk verecek olan davranışlarla karşılık vermesine her zaman neden olabilir, sebep olabilir. Şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Başkaları bize kötü davranıyorlar. Ama biz onların bütün kötü davranışlarına rağmen onları hep güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o kişi bize kötü davrandığı için derecat kaybedecektir. Ama biz o kişi bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Yetmez. Bu madalyonun birinci tarafı. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiğini yapacağımız için bize kötülük yapana iyilik edeceğiz. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Böyle bir dizayn Allah-u Teala tarafından içimize sindirilmişse, bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybedeceklerdir. Fakat biz, onlar bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Madde bir, bir kenara koyalım bunu. Madde iki, bizim davranış biçimimiz her zaman etrafımızdaki herkese en güzel davranışları sergilemek şeklinde olmalı. Eğer öyleyse biz kendi davranışlarımız sebebiyle de derecat kazanacağız. Ne olur? Eğer davranış biçimlerimiz, bizim davranış biçimlerimiz bize derecat kazandırıyorsa, başkalarının bize karşı yanlış davranışları da bize ayrıca derecat kazandırıyorsa, bize
derecat kazanan bir insan oluruz sevgili kardeşlerim. Bu ise bütün insanlar için aynı hedefi ifade eder. Burada mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey başka insanları mutlu etmektir. Böylece de o kişinin iki ayrı cepheden kazancı olur. Bir, o kişi derecat kazanır. Yani kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması sebebiyle gideceği yer cennet olur. Hem de kazandığı her derecatta o davranış biçimi güzel bir davranış biçimi olduğu için o derecatı kazanmıştır. O kişi hep Allah Teala tarafından mutluluğu kendisine yaşatılan bir insan olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim olması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Bu felsefeyi hiç unutmamalıyız. Mutlu et ve mutlu ol. Kim başkalarına kötü davranışlarda bulunursa, onları üzen davranışlarda, huzursuz eden davranışlarda bulunursa, karşı taraf üzülecektir. Ama Allah Teala bu kişi başkasını üzdüğü için ona huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Ve mutlu olamayacaktır. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutluluk verip de Allah Teala onları mutlu ettiğimiz için bize mutluluk vereceği için mutluluğu yaşamak söz konusuyken neden başka insanları huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Mantıklı bir şey mi bu sevgili kardeşlerim? Şüphesiz ki hayır. Görevimiz mutlu olmak. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey başkalarına ulaştırabileceğimiz her mutluluğun karşılığını Allah Teala bize de yaşatacağı için, pozitif olarak, mutluluk olarak yaşatacağı için etrafımızda ne kadar çok insan varsa ve bu insanların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabiliyorsak, onların her birini ne kadar mutlu edebiliyorsak, bunu her birinde onlara verdiğimiz mutluluk kadar yaşamak imkanı bizde olduğuna göre ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk dünyası olabilir. Ama şeytan boş durmayacaktır. İnsanların bize karşı yapabilecekleri yanlış, bizi üzen davranışları hedef olarak şeytan devamlı olarak bizden onlardan intikam almamızı isteyecektir. Peki intikam aldığımız zaman biz kaybetmiş olmuyor muyuz? Sevgili arkadaşlarım, her kötü davranışın bir derecat kaybetmesi mutlaka söz konusudur.
Ama karşı taraf bize bir kötülük etmişse, bizim o kötülük sebebiyle kazandığımız dereceler var. O kazandığımız derecelerden daha fazlasını biz onlara tatbik edersek, biz kaybetmiş oluruz. Ama neden öyle yapalım ki kardeşlerim? Bizim yapmamız lazım gelen şey, bize iyilik edenlere iyilik etmek olduğu gibi, kötülük edenlere de kötülük etmemek şeklinde tecelli etmelidir. Allah'a yakın olanlar, her geçen gün bu istikametteki davranışlarını daha ötelere taşırlar. Zikir seviyeleri arttıkça başkalarını daha az mutsuz eden ya da asıl ifadesiyle başkalarını daha çok mutlu eden bir insan hüviyetine gireceklerdir. Bu ise onların devamlı olarak mutlu olmasına sebebiyet verir. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aynı zamanda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmak önemli mi? Gayet tabii önemli. Çünkü bir insanın cennete veya cehenneme girişi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına veya kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar için ya kazanılan dereceler fazladır, o kişi cennete girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadar sürer? 100 sene sürdüğünü düşünsek, 200 sene sürdüğünü düşünsek, böyle bir şey olmaz, 200 sene olamaz ama normal hayat seviyesi biz insanlar arasında 60-70 yıl hüviyetinde görünüyor. Öyleyse bu süreç içinde bir insan hep başkalarını mutlu edecek istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olmuşsa, o zaman böyle bir insan için bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala onun mutlu olmasını isteyen bir muhteva içindedir. Allah Teala'nın istediği buysa biz de bunu yapmakla hem derecat kazanarak cennetimizi garanti altına alıyorsak hem de yaptığımız o güzel davranışla etrafımızdaki o kişiyi mutlu ediyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey sadece bu değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu ederek mutlu olmak, mutlu ederek ölümden sonraki hayatta sonsuza kadar cennette olmak. İşte olay bu kadar basit. Bir taraftan bu işi kendi cephemizden ölçersek, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar çok derecat kazanırız. Başka insanların bize davranışları açısından değerlendirirsek, biz başkalarına güzel davranışlarla davrandığımız zaman, onları mutlu edecek şeyler yaptığımız zaman, galip bir ihtimalle onlardan da bize bizi mutlu edecek şeylerin, davranış biçimlerinin geri dönmesi söz konusudur. Bunun haricinde de hala cereyan edemez mi? Edebilir. Ama onların seviyesi çok düşüktür, çok az olarak cereyan eder. Çünkü insanlarda genel çerçeve itibariyle kendisine güzel davranan kişiye
güzel davranma, sempati sahibi olma ağır basar. Kötü davranan birine de kötü davranmak ağır basar. Aksi mümkün değil midir? Mümkündür. Bazı insanlar vardır ki kendilerine kötü davranan insanlara da güzel davranırlar. Bazı insanlar vardır ki kendileri herkese kötülük yaptıkları için başkaları kendilerine güzel davransa da onlara kötü davranmaya devam ederler. Bunlardan bir tanesi devamlı derecat kazanan insandır. Başkaları kendisine iyi davransa da ona iyi davrananlar derecat kazandırır böyle bir olay. Başkaları kendilerine kötü davransa da onlara gene iyi davranışlarla davranan ve bu sebeple de devamlı derecat kazanan insanlar olabilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba niçin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de, üçü de Allah-u Teala'nın indirdiği kitaptır, üçü de mukaddes kitaptır, her birisi bir peygamberin kitabıdır. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hepsini inceledik ve gördük ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun kurulması bu fonksiyonel yapıya bağlı. Eğer biz insanlar idrak edersek ki Musevilerin kitabı olan Tevrat da, Hristiyanların kitabı olan İncil de, biz Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 teslimi içeriyorsa, aynı esasları muhtevi ise, o zaman yapacağımız şey, düşmanımız zannettiğimiz inananların bizimle dost olmanın temin etmelerini sağlayacak olan bir davranış biçimine girmek olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Hepimiz onlarla karşılaştığımız zaman bizim sizlere verdiğimiz 7 Safa ve 4 teslimi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de işaretleyen o küçücük kitabımız size çok şeyler sağlar. Musevilere gittiğiniz zaman onlara Allah'ın Tevrat'tan işaret ettiği 7 Safa ve 4 teslimi anlatmanız söz konusu olur. Hristiyanlara gittiğiniz zaman Allah-u Teala'nın onlara İncil'den verdiği 7 Safa ve 4 teslimi onlara öğretmeniz söz konusu olur. Müslümanlar zaten sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i kitap edinmişlerdir. Ama konunun hüzün verici tarafı, Kur'an-ı Kerim'in asli hükümleri devre dışı kalmıştır. İşte bugün sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorlar. Ve en hazin tarafı konunun İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannetmeleri. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Böyle İslam'ın 5 şartı bana yeterli diyen insanlara biz sorarız.
Güzel. Ay Allah razı olsun kardeşim. Ama sana bir şey sormak istiyorum ben. Bizim dinimizin adı İslam dini değil mi? Ben öyle biliyorum. İslam dini biliyorum. Sen ne diyorsun bu işe? İslam dini ise bunun manası teslim olan demek. İslam olan kişi Allah'a teslim olan kişi. Şimdi bana söyleyebilir misin sen neyini teslim ettin Allah Teala'ya? Böyle bir sualle yaklaştığınız kişinin size cevap verememesi normal bir olaydır. Ama siz ilmi din hocalarından almadınız, ilmi bizden aldınız. Biz ise Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Özellikle Allah Teala bu iki kelimeyi üç defa söyletti bize. Şimdi. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını. Biz başkalarını mutlu edebildiğimiz sürece onlara verdiğimiz mutluluğun aynını, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatır. Yeter mi? Yetmez. Bir insan başkalarına huzursuzluk veriyorsa o zaman Allah Teala onlara da aynı huzursuzluğu yaşatır. Cennetle cehennem konunun nihai tarafı, sona ulaştıran tarafı. Ama Allah Teala'nın kanunları adaleti bütün boyutlarıyla aksettirir. Kim başkalarına ne kadar kötülük yaparsa Allah ona o kadar huzursuzluk verir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk vermişse, başkalarını ne kadar mutlu etmişse Allah Teala o kişinin de her birine verdiği mutluluk kadar mutlu olmasını sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kurduğu kanunlar, ortaya koyduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de indirildiği sırasıyla bu esaslar aynen yer almışsa, değişmiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa ve hepsi farz. Ve sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine tabi olduğu zaman ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse ermiş evliya olur, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederek ölse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah Teala'ya teslim ederek ölse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olarak ölse altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ederek ölse yedinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala abesle iştigal etmez. Allah Teala kanunlarını koyar. İnsanlar dilerlerse kanunlara itaat ederler. Cennete girerler. Dilerlerse kanunlara itaat etmezler. Ama o zaman da gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın kanunları sadece değişmemek değil, onun ötesinde suçluyu cezalandırmak cehennem, suçsuz olan Allah'ın sevgisini hak eden insanları da cennete ulaştırmak şeklinde tecelli eder. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O diyor ki seviniz, nefret etmeyiniz,
Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu

0: herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ister ve sonsuza kadar cennette olmasını ister. Ama serbest iradesiyle dilediğini yapmak imkanına sahip olan insanlar ne yazık ki büyük kısmı cennete, cehenneme girecek olan bir özellik taşıyor. İnsanların serbest iradesi şeytanın onlara olan tesiriyle negatif taraflarını ağır bastırarak onların kaybettiği derecelerin daha fazla olmasını sağlıyor. Bu ise onların cennete girememesini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: El-Fatiha me'as.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz. Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şey.

Noel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza. Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız daha. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daha henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece iki tane alternatif var
Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez. Namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz.
Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir. Ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz, namazınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar, o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne ka küfte, o ka ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi, mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tartılacak olan malzeme konur ya, İşte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir.
Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2,4 saat, yani 24 saatin onda biri kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz onda birdir. Günün dörtte biri kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, dörtte birdir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize. Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede, yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım, yedişer yedişer bunlar yükselecektir. İlgisi, %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. Ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su havuzlarında su alacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, baştan %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da Sittetül Münteha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse
Tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Öncü kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman bu arada sevgili kardeşlerim, siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri sülüka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri sülüka iştirak edecektir. Seyri sülük, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta
Çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta havuzlarında bütün ruhlar su arılırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytülmakdis'in aslında, beşinci katta Beytülharam'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh.

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Bu arada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resuldür. Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirle bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım, Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanı Allah halleder. Sizleri mutlaka kendisine ulaştırır. Biliyorsunuz ki ruhunuz Allah'ın üfürdüğü ruh. Ve biz istesek de istemesek de ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek. İstersek bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dileriz. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Ve ruhumuz vücudumuzu terk eder bu tabiye sırasında. Sonra da Allah'a doğru çıktığı yolculuğu 7 tane gök katını aşarak 7. katta 7 tane alemden geçerek tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın bizlere üfürdüğü ruh böylece gene gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir farz emirdir. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaştırılması. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Yani geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Tüm insanlar için eninde sonunda mutlaka gerçekleşecek olan bir husus. 2 tane alternatif var. Birincisi, bu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek ki bu Allah Teala'nın farz emridir. Böyle bir şeyin yapılmadığını düşünelim. İnsanların hepsi Allah'ın emrinde değiller ki, bir kısmı da nefslerini ıslah etmedikleri için şeytanın emrinde kalanlardır. Bir kısmı ise özellikle şeytana tapanlardır. Şeytana tapanlar da var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki teslimlerimizi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu teslim etmişiz Allah-u Teala'ya. Sonra fizik vücudumuzu teslim etmişiz. Sonra nefsimizi teslim etmişiz. Sonra irademizi teslim etmişiz. Hepinizin bu mertebelerin hepsini aşmanızı ve ruhunuzu da ve içinizi de yani fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi dileriz Yüce Rabbimizden. Allah'ın yardımıyla hepsi mümkündür. Ve gayret ederseniz bunları sırayla Allah'ın yardımıyla sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmanın garantisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah verdiği sözden asla caymaz. Verdiği sözü %100 mutlak olarak yerine getirir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. O bütün insanların, cinlerin, bütün kainatın Rabbidir. Kainatı yaratan Allah'tır. Bizim şu dünyamız bu kainatta bir noktadır. Böyle bir noktada biz insanlar hamdolsun ki yaşıyoruz. Kainatın kim bilir neresinde, kim bilir ne kadar insan yaşıyor. Yaşadıklarına kesin olarak eminiz. Sadece bizim dünyamızda değil, birçok dünyada hayatın olduğu kesin bir gerçektir. En azından bizim aldığımız cevap, Rabbimize sorarak aldığımız cevap, evet, kainatta sizin gibi çok dünya var. Orada da insanlar da yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki yaşamak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Özellikle inançlı insanlar için. Kişi Allah'a inanıyorsa artık onun bir meşgalesi vardır. Meşgul olduğu bir şey vardır. Nedir o? Allah'a ruhunu teslim etmek. Teslim etti, meşgale bitmedi. Allah'a fizik vücudunu teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. Nefsini teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. İradesini de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an'la, Kur'an-ı Kerim'le insanlığa Allah Teala tarafından bildirilmiş ve farz kılınmıştır, emrolunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaptığımız incelemeler onu gösterdi ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 tane teslim en kesin şekilde yer almıştır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de yer almış. 2. Mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı ifade ediyor. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Sonra nefsin teslimi geliyor. 5. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. İşte eskiler demişlermişmiş ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte şu anda sizin karşınızda bir ölü konuşuyor. Yıllar evvel tabiyetimizi gerçekleştirmişiz ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış ve de ruhumuzu Allah'a biz de gayret etmişiz ama aslında Allah ulaştırmış. Ve de ona ulaşan kişilerden olmuşuz. Allah'a sonsuz Hamd ederiz, şükrederiz. Bu kadar da kalmış mı? Allah Teala bize yardım elini öyle bir uzatmış ki bizi kuyruğumuza teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. Nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. İrademizi de Allah'a teslim etmişiz. Yüce Rabbimizin yardımıyla. Biz netice itibariyle bir insanız. Allah'ın yardımı olmasaydı bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevayı eğer Allah'ın emrettiği biçimde tahakkuk ettirmek istiyorsak, realize etmek istiyorsak, yani gerçekleştirmek istiyorsak, o zaman Allah'ın emirlerine itaat etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala ruhunuzu bana teslim edin diyor. Bir, fizik vücudunuzu teslim edin diyor. İki, nefsinizi bana teslim edin diyor. Üç, iradenizi de bana teslim edin diyor. Dört. Ve Allah Teala bu teslimleri yaparken hepinize mutlak olarak büyük ölçüde yardım edecektir. Allah Teala bize yardım ettiği için biz ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebildik. Allah'ın yardımı olmasaydı bunu hiçbir şekilde gerçekleştiremezdik. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah'ın yardımı kesindir. Neden kesindir? Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşmayı dileyen kişi kendi gayretiyle, özel çalışmasıyla, gece gündüz gayret ederek bunu gerçekleştirmez diyor Allah Teala. Ben ona yardım ederim. O gayet kolay bir şekilde ruhunu bana teslim eder. Ha, fizik vücudun teslimi bir dik yokuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük ölçüde zikri muhtevasına alıyor. O zikri gerçekleştirmeden hiç kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Yani bir günün %60'ını zikirle geçirmesi lazım kişinin. Hatta %80'ini. Bu %80'e ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmak artık çok zor bir şey değil. Daimi zikre ulaşan kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra da nefsin teslimi. Bunlar teslim olunca nefs daimi zikirle teslim olur. Daimi zikrin devamı kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesiyle sonuçlanacaktır. İşte ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi dört ayrı teslim muhtevasını taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu vaktaki emri açık ve kesindir. Ruhunuzu da bana teslim edeceksiniz diyor. Veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse bunları gerçekleştirmek bir insan için neyi ifade eder? Bir insan için mutluluğu ifade eder. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes mutlu olmak ister muhakkak ki. Hayatın temel hedefidir bu. Herkes kendini bildiğinden sonraki devirde neyin ne olduğunu anladığı noktadan itibaren bunları gerçekleştirmeyi hedef ittihaz eder. Sevgili kardeşlerim, şeytanın en çok kızdığı insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip diğer insanlara örnek olanlardır. Şeytan en çok onlara içerler. Onların da Allah'a ulaşmasını bütün gücüyle engellemeye çalışmıştır. Ama başaramamıştır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmamışlar. Zikirlerini arttırmaya devam etmişler. %80'i aştıkları zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. %100'e ulaştıkları zaman nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve bir süre sonra da, daimi zikrin bir süre sonrasında da iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk diye ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini dört ana safha olarak dizayn etmiş. Hayatınızın en önemli bölümü teslimlerdir sevgili kardeşlerim. Teslim olmalısınız Allah Teala'ya, teslim olmak. Eğer teslim olursanız aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Neden bu şarkı? Çünkü nefsinizin kalbinde afetler kalmayınca sizi huzursuz eden bütün faktörler devre dışı kalacaktır. Çünkü onların hepsinin arkasında iblis vardır. Şeytan. Dileği nedir? Dileği bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşıyabilmektir. Cehenneme mahkum etmektir. Allah da bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi bir, mürşide tabiyeti iki, ruhu Allah'a teslim etmeyi üç, fizik vücudunu teslim etmeyi dört, nefsini teslim etmeyi beş,

İnsanların mutluluğuna gelince, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onun hayatında mutluluk başlar. Belki hayatının en mutlu günlerini ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği 7-8 aylık devrede yaşar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın emri nedir? Açıklaması nedir? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dediği cihetle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi ruhunu o Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Oysa ki ruhunu o Allah'a ulaştırmamıştır. Bizatihi Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. O kişi ne yapmıştır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın sözü neydi? Kim bana ulaşmayı yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki hedefi açık ve kesin. Öyle bir kolaylık sağlayacağım ki diyor size, siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermişlerden kıl. Ey Yüce Allah'ım ben de ermiş olmak istiyorum. İşte böyle bir dileğin kalpten olması kaydıyla Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah Teala da istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes en azından Allah'a ulaşmayı dilesin ki cennetin birinci katına ulaşsın. Yaşarsa mürşidine tabi olacaktır. Arkasından hemen. Ondan sonra da 7-8 aylık bir devre içinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun sağlanması istikametinde o kişinin zikrini arttırmasına Allah yardımcı olacaktır. Onun Allah'ı sevmesini Allah sağlayacaktır. Ve kişi Allah'ı daha çok sevdiği zaman daha çok zikrini arttıracaktır. Neticede 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Biliyorsunuz ki bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi, o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içinde birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olacaktır. 7 tane gök katı aşılacak. Sidretül Müntaha'ya ulaşılacak. Oradan dikey bir yolculukla

Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz? Şunu görüyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönlendirmiştir. Bu hedef mutluluktur. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını mutlak olarak ister. Çünkü en çok yarattıklarının içinde sevdiği mahluk insandır. Ve o insanın mutlu olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Ancak dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Kanununu böyle koymuş. Yoksa Allah Teala isteseydi dilemeyen kişiyi de kendisine ulaştırabilirdi. Ama kanun koymuş ve kanununu mutlak olarak uygular. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. Hepimize hakim olandır. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Bizim de Rabbimizi, Yüce Rabbimizi, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini sevmemiz, ona aşık olmamız ve sonra da ona hayran olmamız hedefleri teşkil eder. Öyleyse dünyada en mutlu insanlar Allah'a hayran olanlardır. Onlar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayan bir insanın Allah'a aşık olmaması, daha üst güzellikleri yaşayanların Allah'a hayran olmaması söz konusu olamaz. O Allah'tır. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insandır ve hedefi bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. İşte mutluluk iki ayrı bölümde tecelli eder. Birincisi dünya mutluluğu. Bu dünyada verilen gezegende kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin nefsinin kalbini başlangıçtaki %2 rahmet nuruna, 7 defa %7, yani 7 kere 7 49 eder, %49 fazıl nurunu ilave ederek o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasını, %51'ini nurla doldurur. Bu yarım mutluluktur. Allah Teala bu noktaya herkesi ulaştıracağını vaat etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı bir insan
Nefsinin kalbi %51, 7 defa 7, 49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. Başlangıçta bu kişi %2'de başlangıç nuru, rahmet nuru almıştır. 49 artı 2, 51 eder. Nefsinin kalbi o kişinin %51 nurlarla dolmuştur. Bu yarı yarıya mutluluktur. Ama kişi yoluna devam ederse, bunu Allah-u Teala o kişinin gayretine göre %80'e mutlaka ulaştırır. O kişi gayret ederse Allah'tan büyük yardım alır ve o noktaya ulaşır. %80'e nurlarla dolan bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsin teslimi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretiyor Allah Teala. Bunun manası o kişi uykuya dalarken kıbleyi sağa alıp yatacaktır. Sağa dönüp sağ tarafına dönerek uyuyacaktır. Sağ kulağa yastığa gelecektir. Ve kulağında kalbinin bu şekilde atışlarını duyacaktır. İşte her bu sesin duyuluşunda çift eceyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyecektir. Ve bunu ağzını kımıldatmadan söyleyecektir. İç sesiyle söyleyecektir. İşte bunu usul haline getirebilen bir insan, bu epeyce uğraşmayı icap ettiren bir konudur. 7-8 aylık bir gayreti mutlaka muhtevasına alır. Ama Allah-u Teala'nın bazı insanlara bağışı söz konusudur. Onlar Allah-u Teala tarafından daimi zikre ulaştırılırlar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir doyulmaz bir zevktir. Her an o kişinin kalbi Allah-u Teala'dan nur almaktadır. Ayaktayken de Allah'ı zikreder, otururken de Allah-u Teala'yı zikreder, yatarken de Allah-u Teala'yı zikreder. Ama Allah-u Teala'nın yan üstü yatarken ifadesini kullanması, o kişinin yan üstü yatması gerektiğini bize ulaştırır. Eğer yan üstü yatarsa ne olur? Kulağı yastıktadır. Kıbleyi sağına alarak yatar ve sağ tarafı dönerek uyur. Sağ kulağı yastığın üzerindedir ve sağ kulağını bastığı zaman, yastığın üzerine koyduğu zaman orada kalbinin atışlarını duyacaktır. Kalp bu tarzda atar, çift atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve kişi dilini de kımıldatmadan Allah demesini öğrenir.
İşte böyle bir dizayn o kişinin Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikretmesini oluşturur. Bunun adı zikri daimdir. Yani daimi zikir. Allah'ın ismini daimi olarak kesintisiz bir şekilde ayaktayken de, otururken de, yatarken de tekrar etmesidir. Adım adım bu kişi yanüstü yatmayı usul haline getirir ve kulağı her zaman yastıkladır. Öyle olunca kalbinin çift atışını mutlaka duyar ve de diye Allah kelimesini tekrar ederek uyur ve de daha sonra dilinde kımıldatmadan içindeki sesle

0: ısrar eder. Daim zikrin sahiplerinin ağızlarına bakıldığı zaman onların ağızlarının çok hafif bir biçimde devamlı belli belirsiz bir şekilde açılıp kapandığı görünür. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hedef budur. Kişinin zikri daime, yani daimi zikre ulaşması ve bunu usul haline getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah Teala sizi insan olarak yarattığı için hepinizi çok seviyor. Ve istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Ve onu o kadar kolaylaştırmış ki bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi, katten olmak kaydıyla ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o mutlu insanların arasına koy. Ben de ermişlerden olmak istiyorum. Böyle insanlara hepinizin bildiği gibi ermiş deniyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. O kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesi o kişiyi ermişlerden kılar. Bu bir yüceliktir, mazhariyettir. Daha üstünü fizik vücudun Allah'a teslimidir. Daha üstünü nefsin Allah'a teslimidir. En üstünü iradenin de Allah'a teslimidir. Ve Allah Teala bu teslimlerin hepsini üzerimize farz kılmıştır. Ne mutlu o farzları gerçekleştiren Allah dostlarına. Kim daimi zikre ulaşırsa o artık gerçek anlamda bir Allah dostudur. Belki de ulaşırsa değil de Allah'ın yardımıyla ulaşırsa demek daha doğru olur. Hatta Allah kimi kendisine ulaştırırsa diye söylemek belki en doğrusudur. Çünkü daimi zikre Allah'ın yardımı olmaksızın hiç kimse ulaşamaz. Ama Allah sizde o heyecanı, o talebi, o hedef arayıcılığını, mutlaka ulaşma gayretini gördüğü zaman mutlaka sizi o hedefe kendisi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevmek hepiniz için hedef olmalıdır. Hepinizin Allah'a sadece ruhlarını değil, arkasından fizik vücutlarını da, arkasından nefslerini de, arkasından iradelerini de Allah'a teslim edenlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne doğru yol alıyoruz. bir uyduya sahip olmak üzereyiz. Allah-u Teala'nın bize inşallah bunu nasip kılması, Allah-u Teala'nın bizlere yardımcı olması temel dileğimiz. Hep duada bulunuyoruz Yüce Rabbimize. En güzel şekilde uyduya ulaşmamız için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu nimeti yad etmek istiyoruz. Bu nimet için Allah-u Teala'ya şükretmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bütün dünyaya Allah'ın başkaları tarafından bilinmeyen güzelliklerini ulaştırmak, işte hedefimiz bu. Sevgili kardeşlerim, madem ki her an onunla Yüce Rabbimizle konuşmak imkanına sahibiyiz, ona her an şükretme imkanına sahibiyiz ve bunu devamlı yapmaktayız. Her an şükürle Allah-u Teala'ya yaklaşıyoruz. Hamd ile yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar ve başka insanları mutlu ederek bunu gerçekleştirsinler. Bunu usul iddia ettiğimizi zaten hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne açılıyor kapılarımız. Artık bir uyduya sahip olmak zamanı gelmiştir. Ve sizlere göklerden seslenmek söz konusu olacak.

Allah Teala'nın bu konudaki Kur'an'daki işareti de açık ve kesin. Yerden bir darbe çıkartırız diyor Allah Teala ve göklerden konuşur. İşte yerden çıkan o darbe, darbetül arz, o bizim uydumuz olacak inşallah. Yerden göklere yükselen ve bütün insanlığa mutluluğu ulaştıracak olan bir yeni hedefe yönelmiş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Uydu demek, bütün dünyaya hitap edebilen bir yeni ulaşım demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere yardımı açık ve kesin olarak geliyor. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz de Allah Teala'nın bu emrini yerine getirmek üzere bir ömür boyu bir gayretin içindeyiz sevgili kardeşlerim. İstiyoruz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin de Allah onları kendisine ruhen ulaştırsın. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu büyük hakikatin herkesin zihninde ve kalbinde yer alması Allah Teala'nın temel emri. İnsanlar kurtuluşa susamışlar. Ama ne yazık ki atalarımızın yaşadığı 7 safa ve 4 teslimlik o İslami hayat, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 teslim. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşım vasıtalarının ki bir tanesi şu anda konuştuğumuz televizyon oluyor. Sizlere en güzelini anlatabilmek için buradayız sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki her an onunla konuşabilmek imkanının sahibiyiz. Bu imkan Yüce Rabbimiz tarafından bize bir nimet olarak verildi. Bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. İnsanları sulh ve sükun içinde Allah'a layık kılmak. Bir insanın cehennemden kurtuluşu o kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır yüce Allah'ım. Bana bunu mümkün kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın. Ben de böylece senin ermiş evliyalarından olayım. Ruhu sana ulaşmış, ruhu sana ermiş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü açık ve net olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki Yüce Rabbimiz, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu dilek ister kelimelere dökülsün, ister dökülmesin. Allah'a sesle kişi yalvarsın. Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye. İsterse kalbi bir dilek olarak iç dünyasından Allah'a seslensin. İç dünyasından da insan Allah'a sesini işittirebilir. Orada bizim bu fizik dünyamızdaki sese ihtiyaç yok. Kalp konuşur. Ve Allah'a daha yakın bir statüdür bu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dünyada verilen bu gezegende bir bizlere hayat vermiş. Allah Teala bu devrin imamı olarak bizi görevlendirmiş. Huzur namazının imamı olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sevgili kardeşlerimiz, böyle bir nimetin Allah Teala tarafından bize nasip olması Allah'ın bu dünyadaki en büyük ihsanıdır. Devrin imamı olmak Allah'a en yakın kişi olmak demek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde insan sonsuz bir mutluluğa ulaşıyor, huzur içinde oluyor. Yaşantısı sadece kendini mutlu etmek istikametinde olmuyor. Başka insanları da mutluluğun kapılarını açmakla görevli. İşte bu devirdeki o görevli olan kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, artık sizlere bütün dünyaya uzaydan seslenme imkanına kavuşmak üzereyiz. Bir iki günde inşallah uzaydan sizlere seslenmek imkanının sahibi olacağız. Uydudan sesleniş. İşte Allah Teala'nın Dabbetül Arz dediği arzdan bir dabbe çıkarırız ve size göklerden seslenir diyor Allah Teala. Arzdan çıkan bir dabbe, bir konuşan muhteva, bir konuşan Allah'ın yarattığı
insan varlıklarından bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları müştereklerde bir araya getirmekle vazifelendirildik. Olaylara baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. Mürşide tabiyet, 2. Bu tabiyetin neticesinde vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 3. Vuslat, kişinin ermesi, ermiş evliya olması. Sonra fizik vücudun teslimi. 4. Sonra nefsin teslimi. 5. Sonra muhlis olmak. 6. Sonra iradeyi teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, bu basamakların hepsini açtık elhamdülillah. Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri bize nasip kıldığı için. İşte artık sizlere göklerden seslenerek bir olmak Allah'ın bize bu muhteva içindeki son hediyesi. Allah'ın bizlere bir yeni kapı açması sevgili kardeşlerim. Sizlere uydudan seslemek imkanının sahibi olmak üzereyiz. Allah Teala'nın bu büyük lütfuna Allah'ın huzurunda, hepinizin huzurunda şükrediyoruz ve hamd ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her şey öylesine güzel ki, insanları mutlu etmek için Allah Teala bize göklerden seslenmek imkanını bahşediyor. Bu Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu, keremi, ikramı. O her şeyin sahibi sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Onun için yaratmış hepsini. Ama serbest iradenin sahibi olan insanlar dilediklerini yapmak imkanının sahibi oldukları için iki ayrı cepheden dileklerde bulunurlar. Birisi Allah'ın emrettiği istikamette dualar, dilekler. İkincisi nefslerinin, afetlerinin istediği istikamette dilekler. İşte bu afetler konusundaki dileklerin gerçekleşmesi onların devamlı derecat kaybına sebebiyet verir. Ama hasletler istikametindeki her güzel gelişme o kişiye devamlı derecat kazandırır. O hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan birisi olabildiği takdirde sonsuz bir mutluluğun artık içinde olacaktır.
Sevgili kardeşlerim, davetül arz Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir nimet olarak artık birkaç gün içinde hedefe ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir nimetine mazhar olabilmek Yüce Rabbimizin bize verdiği en büyük mükafattır. Dünya üzerinde niçin böyle olduğunu söylüyoruz? Çünkü oradan bütün dünya Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, ki o hakikatler aynı zamandaki Tevrat'taki hakikatlerdir, aynı zamanda İncil'deki hakikatlerdir, bütün dünyanın öğrenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da mevcut olması, İncil'de de mevcut olması, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olması, bir tek dinin mevcut olduğunu gösterir. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin orada mevcut olduğunu görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu ne ifade eder? Bu Museviliğin de Hristiyanlığın da İslam'ın da asli unsurları üzere aynı din olduğu gerçeğine ulaştırır bizleri. O zaman dünyadaki eksik din bilgileri sebebiyle Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın ayrı ayrı dinler olmasını düşünerek diğer iki dine düşman nazarıyla bakan insanların bu şaşı bakışı artık değişecektir. Değişme zamanı gelmiştir. Allah'ın doğru düşünme alışkanlığı isimli gözlüğünü kalp gözlerine takan insanlar bu konuda hedefe ulaşanlardır. Onlara göre düşman yoktur. Başka başka dinler adını verdiğimiz aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerin yani merasimlerin değişiklik gösterdiği dinler, onların asli unsurlarına ulaşıldığında görülecektir ki aynı dinlerdir. Demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimine kadar devam eden esaslar 7 safa ve 4 tane teslim, 3 kitaplı dininde esasını oluşturur. O zaman sevgili kardeşlerim, yeni bir güneş doğuyor. Bu güneş Dabbetül Arz'dır. O göklerden seslenecektir. Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Tevrat'tan da 7 safa 4 teslimi vererek, İncil'den de 7 safa ve 4 teslimi vererek, Kur'an-ı Kerim'den de 7 safa ve 4 teslimi vererek, bu 7 safanın 4'ü
teslimlerdir. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu hakikatleri artık sizlere göklerden ulaştırma zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen davetül arzı bu devirde gerçekleşecek olan bir muhteva taşır. Bir hedefe ulaşmaktır bu. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği dünya sulhunun kurulması için en önemli adım. Madem ki üç kitaplı din de, Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da aynı yedi safa ve dört teslimi ihtiva ediyor, öyleyse Allah-u Teala tarafından indirilen bu üç kitabında, üç mukaddes kitabında aynı şeyden ihtiva etmesi, üç toplumun birbirine yaklaşması, kaynaşması ve birbirlerine artık dost olması yeni bir dünya nizamını müjdeliyor. Savaşların biteceği, insanların ayrı ayrı dinlerden olmalarına rağmen diğer iki dinde de yedi safa ve dört teslimin mevcut olması hakikatine ulaştıkları zaman onların artık düşman değil, kardeş olduğu neticesine varacaktır. Bu, sevgili kardeşlerim, bu devrin en büyük olayıdır. İşte bu muhtevanın bütün dünyaya ulaşabilmesi davetül arzla mümkün olacaktır. Yeni bir uydu ve bütün dünyaya dinlerin olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, yedi safa ve dört teslimin Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu bütün insanlığa müjdeleyecek olan yeni bir devre girmek üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye sizlere seslenebilir miyiz bu durumda? Buna zaten alışmıştınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerimiz? Bizim kardeşimiz olmayan, bizim aramızda olmayan ama aynı esaslara inanan bütün insanlar bizim kardeşimizdir. İnsanların aynı hedeflere yönelik bir dine sahip olduğunu, üç ayrı dinin de müntesipleri idrak ederse, ne olur sevgili kardeşlerim? İdrak ederse, dünya sulhu oluşur. İşte bu devirde Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu görevdir. Yedi safa ve dört teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu üç dinin mensuplarına birden ispat etmek. O zaman merasimlerin ayrı ayrı zaman parçalarında yaşandığı için birbirinden farklı olduğu tezinden hareketle merasimlerin farklılığının insanları
ayrı ayrı düşman bölümlere ulaştırması çok yanlış bir şey olurdu. Şimdi konunun doğrusuna ulaşmış oluyoruz. Madem ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Öyleyse öz aynıdır. Temel hedefler aynıdır. Farklılık ritüellerde, yani merasimlerdedir. Çünkü dinlerin var olması üç ayrı zaman parçasında gerçekleşiyor ve aradan yüzlerce yıl geçerek gerçekleşiyor. İşte geçen zaman parçası içindeki bu gelişme dizaynı asli unsurdan incelendiğinde dinlerin aynı din olduğu vakasına bizi ulaştırmaktadır. Merasimler ayrı ayrı zaman parçalarına ait olması cihetiyle onların önemli olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Herkes kendi dininin merasimlerini yerine getirecektir. Allah için üçü de mukaddestir. Üçü de doğrudur. Çünkü her devirde o devirdeki Nebi Resul devreye girmiştir. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Bu nübüvvet müessesesi onlara indirilen Tevrat'la, onlara indirilen İncil'le sırasıyla konuşuyoruz iniş sırasına göre. Onlara indirilen Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiştir. Ama Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını 7 Safa ve 4 tane, bu 7 Safa'nın 4 tane teslimi ifade etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diğer dinleri küçük görmeyelim. Diğer dinleri sadece bizim dinimiz doğru dindir, onlarınki yanlış dindir diye sakın küçültmeye çalışmayalım. Bu incelemeyi Allah Teala bize o ayetleri bizatihi göstererek ispat etti. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler değişiklik gösteriyor. Bu değişikliği negatif istikamette değerlendirerek onlar ayrı bir dinin mensubu, benim dostum olamazlar tarzında bir düşünce bütünüyle yanlışı ifade ediyor. Sebep son derece açık sevgili kardeşlerim. 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasıdır, İncil'in de esasıdır, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ayetler açık ve kesin olarak bunu ispat ediyor. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği dinlerin birleştirilmesi görevi çok açık bir şekilde ispat vasıtalarının
kesin bir ışığı altında incelenmesi lazım gelen bir konudur. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ayetlerle konuşuruz. Kur'an ayetleriyle konuşuruz. İncil ayetleriyle konuşuruz. Tevrat ayetleriyle konuşuruz. Ama 7 Safa ve 4 Teslim'e baktığımız zaman bunun Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de temelini teşkil ettiğini görüyoruz. Esaslar hiç değişmemiştir. Öyleyse Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır. 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar 7 Safa ve 4 teslimi içeren kendi dinlerinin detaylardaki farklılıklar sebebiyle başka dinlerden farklı olduğunu zannetmektedirler sadece. Ama artık dünya sucuğunun oluşacağı yeni bir döneme eriştik sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki herkes bilsin. Herkes kendi dininin, diğer iki dinin de temelde aynı esaslarına sahip olduğunu öğrensin ve başka dinlerin mensuplarını düşman veya küçük görmesin. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Üçü de nebidirler yani peygamberdirler. Üçüne de şeriat kitabı Allah-u Teala indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala eğer bize Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de bu 7 Safa ve 4 teslimi göstermeseydi, bize öğretmeseydi, dünya sülhünün kurulması da mümkün olmayacaktı. Ama Allah Teala bize bunu verdi. Herkese ispat edebilecek şekilde elimizde kainatın en sağlam delilleri var. 7 Safa ve 4 tane teslim Kur'an-ı Tevrat'ın da sırasıyla konuşuyorum, iniş sırasıyla. İncil'in de Kur'an-ı Kerim de esasını teşkil ediyor. Her devrin özelliklerine göre detaylarda elbette değişiklik olacaktır. Ama o değişiklikler neticeyi değiştiremez. O zaman dünya sulhunun kurulabilmesinin temeli bu 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinde de var olduğunu herkese ispat etmekle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin önünde bir ispat müessesesi var. Biz herkesin huzurunda ispat ederiz ki Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Ve üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimi muhtevasına almaktadır. Onun gerçekleşmesini emretmektedir. Öyleyse asli unsurlarda hiçbir farklılık yok. Ama detaylarda elbette aradan geçen yüzlerce sene itibariyle değişiklikler tahakkuk ettiği için elbette değişik olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu muhteva hangi dinden olursanız olun,
Bizim için siz bir dostsunuz. Bizim düşmanımız değilsiniz.

Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.

0: altre.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir aradayız. Allah sizi niçin yarattı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Allah'ın şu kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Her şeyi insan için yaratmış. En çok sevdiği mahlukuna bir ayrıcalık tanımış, ona ruh vermiş. Allah'a geri dönebilecek özellikte olan bir varlık, Allah'ın zatına geri dönecek olan bir emanet taşıyorsunuz hepiniz. Ve bu emanet sadece sizlerde var, insanlarda var. Ne melekler, ne cinler, ne de herhangi bir mahluk ruha sahip değil. Sadece sizler sahipsiniz. Allah'ın en çok sevdiklerisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda Allah'ın en çok sevdikleri bizlersek, Allah en çok sevdiğinden ne ister? Ben size sormak istiyorum. Çocuklarınız var. Çocuklarınızı seviyorsunuz. Eşiniz var. Eşinizi seviyorsunuz. Anneniz, babanızı seviyorsunuz. Peki sevdiklerinizin ne olmasını istersiniz? Sevdikleriniz için nedir temenniniz? Temenniniz onların mutlu olmasıdır, öyle değil mi? Hepinizden telefonlar alıyorum, e-mailler alıyorum. Etrafınızdaki insanların daha mutlu olması için hep talepte bulunuyorsunuz. Eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Sevdiklerinizin mutlu olması hepiniz için hedeftir.

İşte kainatta en çok sevdiği mahlukunun da insanın da Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Şu insana dikkatle bakın. Bir emanet taşıyor. Allah'a dönecek olan bir emanet. Allah Teala diyor ki Câsiye 13'te, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda var olan yarattığımız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldık. Emrinize amade kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse her şey insan için yaratılmış. Niçin? En çok sevdiği mahluk insan olduğu için. Madem ki Allah Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse en çok bizleri seviyor. Madem ki ruhu Allah'ın zatına dönebilecek efsaftaki bir şeyi şu bizim fizik vücudumuza emanet etmiş. Allah'ın zatına dönecek olan bir özelliğin sahibi ruh sadece insana emanet etmiş. Öyleyse en çok bizi seviyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında oradaki bütün meleklere ve cinlere diyor ki Allah Teala ona ruh verdim. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona verdiğim ruh bu secdenin sahibidir diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyor. Ama şeytan, iblis, kibir, cin secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en kıymetli mahluklarısınız. Allah Teala sizi en çok seviyor. En çok insanları seviyor. Ve kendisine en çok sevdiği mahluku kendisi için en değerli olduğu için başkalarından onu üstün kıldığı için ona ruh vermek suretiyle üstün kıldığı için ona secde edilmesini istiyor. Öyleyse en çok sevdiği mahluk bir. Allah'ın katındaki en değerli mahluk. İki, öyleyse Allah sizlerden ne ister? Siz sevdiklerinizden, sevdiklerinizin ne olmasını temenni edersiniz? Sevdikleriniz için temenni ettiğiniz şey nedir? Değerli olarak mütalaa ettiğiniz insanlar için temenniniz nedir? Onların mutluluğu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın da en sevgilisi sizler olduğunuz için, en çok değer verdiği mahluk sizler olduğunuz için, Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, tepeden tırnağa bir mutluluk kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Nasıl mutlu olabileceğinizin bütün detayları A'dan Z'ye
hiçbir şey eksik bırakılmaksızın oraya konmuştur. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu iki hedefin ötesinde daha muhteşem bir şey önerir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah-u Teala'nın sizin için hedef gösterdiği bir olgudur. Mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Bütün emirleri hep sizi mutlu etmek istikametinde, dünya saadetini, cennet saadetinin de en üstününü size vermeyi amaç edinmiş. Hedefi bu. İstiyor ki şu dünyada büyük bir mutluluğu, en üstün mutluluğu yaşayın. İstiyor ki kıyametten sonra en üst kat cennette, adın cennetlerinde olun. Bu hedefe sizi yöneltmek için konulması lazım gelen her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş, Allah-u Teala yerleştirmiş. İşte böyle bir dizayn. Kur'an bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, rehberi, bir saadet garantisidir. Kalplerinizdeki hastalıklara şifadır. Sizi mutluluğa ulaştıracak olan yegane nurdur. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü mutluluktur. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizlerin mutlu olmanız. Başka bir talep yok. Öyleyse mutlu olmak standardına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, bana kul olasınız diye sizi yarattım. Zariyat 56. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne olur kul olursanız? Kul olursanız mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hayata tam bir denge halinde gönderilirsiniz. Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz her gece rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Hangi rüyayı hatırlıyorsanız, ki yüzlerce rüyanızı hatırlayabilirsiniz, işte o nefsiniz, rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Şu fizik vücudunuz hakkında da bir şey söylemeye gerek yok. Geriye ruh kalıyor. Ruh da Allah'ın sizdeki emaneti. Onu Allah'a iade etmeniz emrolunuyor. İade etmek bir mutluluk hedefi. Çünkü ruhunuzu Allah'a iade edebilmek için nefsinizin kalbindeki afetleri %51 oranında temizlemek mecburiyetindesiniz. O zaman karanlıkla aydınlık dengesi, kötülükle iyilik dengesi, mutlulukla mutsuzluk dengesi başlangıçta %50-%50 eşit standartlarda iken, Allah-u Teala'nın hepinize verdiği emir bunu %50-%50'den %75,
25'e çıkartmanız. Öyleyse bunun için ruhunuzu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı Allah üzerinize farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ruhunuzu Allah'a kul edecek olan, fizik vücudunuzun kulluğunun %50'den fazla oluşmasını sağlayacak olan, nefsinizin kulluğunun %50'den daha ötesini sağlayacak olan Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse Allah'ın bir sözü var. Sizleri o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı sizi üçüncü kat cennetine götürmeye hazır. Cennet deyince bir sonsuzluk düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada sonsuz bir hayatınız olacak. Bu dünyada doğarsınız, büyürsünüz, ihtiyarlarsınız ve ölürsünüz. Orada ölüm yok. İhtiyarlamak yok. Enerji bedeninizde hep aynı yaşta kalacaksınız. Bütün insanlar, kadın olsun, erkek olsun, aynı yaşta olacaklar orada cennette ve hiç ölmeyecekler. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Ve Allah Teala cennetin üçüncü katını size garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Daha büyük torpil kime var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor, derhal müdahale ediyor duruma. Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli ediyor. Peki ne olur? Bu tecelli sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. O noktaya kadar Allah Teala size tam 10 tane ihsanda bulunmuştur. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak Allah Teala'nın sözüdür. Oysa ki sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Siz bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Allah Teala sizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki namaz emrini, oruç emrini, zekat emrini, özellikle zikir emrini severek yapmaya başlıyorsunuz. O davranış biçimini size veren, onları severek yaptıran gene Allah. Neden? Sevdirmese yapmazsınız. Yapmazsanız ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Oysa ki Allah Teala'nın sözü var. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracak, kendisine ulaştıracak. Ama bunun bir ucu sizde olduğu için sizi de kumandası altına alıyor. Ve sevgi veriyor içinize. İrşat makamına karşı sevgi, namaza karşı sevgi, zikre karşı sevgi, Allah'ın güzelliklerini yaşamak konusunda sevgi, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hep onları yapabilecek, ifa edebilecek olan arzuyu koyuyor içinize.
İstekli oluyorsunuz Allah-u Teala'nın güzelliklerini işlemeye, namaz ibadetini, zikir ibadetini yapmaya. Ve o ibadetleri yaptığınız zaman zevk aldığınız için istekli kılıyor size. Zevk almanızı temin ediyor. Böyle bir dizaynla Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Muradı ne? Bütün bunları yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı sizi mutlu kılmak. Ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırken yaşayabileceğiniz mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman yaşayacağınız mutluluk, dünya saadeti aynı olabilir mi? Öyleyse saadetiniz adım adım gelişecek. Daha ötede ne yapıyor? Fena, beka, züht makamlarını aşırarak fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlıyor Allah-u Teala. Neden? Sizi daha üstün bir mutluluk seviyesine ulaştırmak için. Orada nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıyor. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ediyor, oluyor. Artık dünya saadetinin de bütünlüğünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz %100 oluyor. Öyleyse Allah Teala'nın muradı ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın muradı sadece tek bir murat. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Mutluluk içinde bir dünya hayatı ve mutlaka cennet. Allah'ın size istediği şey işte bu. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefi. Acaba mutluluğu engelleyen ne? Madde bir, şeytan. Bütün insanların sadece mutsuz olmasını ister ve elinden gelen her şeyi sarf eder bu hedefine ulaşmak ve insanları mutsuz etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. En güzel ortam mutlu ortamdır. Cennet saadeti bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerinizle aynı yaşta olarak yaşayacaksınız. Herkes aynı yaşta. 3 yaşında ölen, doğarken ölen çocuklar da aynı yaşta olarak dirilecekler. 90 yaşında, 100 yaşında, 130 yaşında ölenler de aynı yaşta dirilecekler kıyamet günü. Dikkat edin ki kıyamet günü Allah'ın size nasip kılacağı yer Allah'ın cenneti olsun. Bu ise söylediğimiz gibi son derece kolay ve basit bir olay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak.
ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki saadetiniz, dünya saadetinizin unsurları neler? Dünya saadetinizin birinci unsuru bütün öteki unsurların toplamından çok daha ötede mutluluğunuzda yeri olan unsur zikirdir. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir, sesli veya sessiz. Neticede bu zikri kalbinize ulaştıracaksınız. Kalp zikri yapacaksınız. Kalbiniz her çift atışında, daima çift atar kalp, iki heceyle Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne olur zikir yaparsanız? Zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelir, iman kelimesinin üzerinde toparlanmaya başlar. Bu toparlanma oranı büyüdükçe buna paralel olarak mutluluğunuz artar. Neden? Mutsuzluğunuzun kökeninde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, savaş söz konusudur. Mutluluğunuzun sebebi bu kavga halidir, kaos halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkar. Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yapmak ister. Talebi bellidir. Şeytanla aynı istikamette. Ruhunuzun talebi ise Allah'la aynı istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasaklarını asla işlememek ister. Ama karar verecek olan ne ruhunuzdur ne nefsinizdir. Karar verecek olan aklınızdır. Öyleyse ikisi de aynı anda akla emir ulaştırırlar. Mutlaka benim dediğimi yap diye. Karar merceği akıldır. Eğer akıl zünvani bir ortamda Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının işlendiği, bunun usul haline geldiği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, aklın her aleme ait özellikleri o alemin yaşantısında kazanması söz konusudur. Kazandığı şuurla hareket edecektir. Eğer Allah'ın yasak ettiği her şey rahatlıkla işlenebiliyorsa, Allah'ın emrettikleri yasaklanmışsa, orada aklınızın kazandığı şuur negatif şuurdur. Ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Ruhunuzun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu, mutsuzluğunuzu ifade eder. Ama Allah'ın hakikatlerini öğrendikçe nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluk oranınız giderek artacaktır. Eşit şartlarda kulvara giriyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Ünite %100 ruh. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyecek olan ünite %100 bununla dolu nefs, denge. Akıl negatif istikamette şuurlandığı için nefsin taleplerine genellikle evet diyor. Başlangıç noktası.
eşitlik var ama akıl taraf tutuyor. Ve yavaş yavaş bu dengeyi değiştirmek, değişmez bir şekilde mutluluğu yaşamak üzere Allah-u Teala her şeyi dizayn etmiş. Bu denge unsurunun başlangıç noktası olduğunu düşünün ve şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünün. Daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizin kalbinin üzerinde bulunan mühür zikir sebebiyle zülvani kapıya indirilmiştir ve rahmet, fazl ve salavat nurları mührün üzerine baskı yaptığı sürece mührün zülvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığınız için bunun manası zülvani kapı daima kapalı kalacaktır. Hal böyleyse zülvani kapı kapalı kalacaksa o zaman ne olur? Zülvani kapı kapalı kalacaksa karanlıklar nefsinizin kalbine asla giremezler. Nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle, hasletlerin eş değeri olan faziletlerle dolar. Ve bu denge bir daha bozulmaz. Hayatta olduğunuz sürece daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbine en ufak bir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değil. Ve bu ortamda siz sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da sizi ulaştırmak istediği şey cennet mutluluğu. Bu noktada daimi zikre ulaşıp irşada ulaşıp iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmişseniz 7. kat cennetin sahibisiniz. Cennetin en üst kademesi olan, en üstünü olan adın cennetleri sizin için. Dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Neden öyle? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş, diğerlerini fazıllara bırakmış. Fazılların hüviyetine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını asla işlememek. Ruhunuzun hasletlerinin özelliğine aynı. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek. İç dünyanızdaki diyalektik kavga, diyalektik savaş, ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları arasındaki savaş bitmiştir. Sona ermiştir. Sonuç muhteşem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonuç muhteşem bir dünya saadeti. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına gelin beraberce bir bakalım. İnsanlar daimi zikre ulaştıkları zaman kavga bitiyor. Kavga bitmişse, kaos bitmişse mutsuzluk ve belirsizlik ortamı artık yoktur. Her şey kesinleşmiştir. Allah'ın bütün emirleri zevkle, iştiyakle yerine getirilecektir. Yasak ettiği fiillerin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ne nefs ne de ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri artık talep etmiyor. Nefsin afetleri bütünüyle yok olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, negatif talepler tarihe karışmış. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. İkisi de %100, %200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmek isteniyor. Yasaklarına gelince gene ruhunuzun hasletleri de gene nefsinizin
fazılları da %100 Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse bütün emirlerin baş tacı edildiği, bütün emirlerin yapıldığı, yasakların asla işlenmediği bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kaosun, kavganın, savaşın bittiği bir muhteşem dizayn. Allah ile beraber olma dizaynı. Bu dizayn üç alemde birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Dış aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Kulvara girdiğiniz noktada mutsuzluğunuz, daimi zikre ulaştığınız noktada mutluluğunuz söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun %100 Allah ile olan ilişkilerinizde de devreye girmesi lazım. Emirler cephesinde bütün emirleri yapan birisiniz, %100 mutlusunuz. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ediyorsunuz, gene %100 mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Sizi bu %100 mutluluk haline ulaştırabilmek, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın ahdini yerine getirmelerini emreder. Emreder mi? İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Allah'ın ahdinin, Allah'ın vasiyetinin yerine getirildiği bir takva olsun. İradenizin de Allah'a teslim edildiği bir takva olsun. O noktadaki kişinin muhtevasına bakın. O kişi mutludur. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Bir genç tasavvufa girmeye karar vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da ona irşat makamını göstermiş. 14. basamakta bu genç delikanlı
gidiyor mürşidine tabi oluyor. Tabiyetin arkasından irşat makamı diyor ki evladım, ilk imtihanına giriyorsun. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Merdivenlerden in, alt katta tam karşına gelen odaya gir. Orada birisini göreceksin. Şu anda Kur'an okuyor. Onun gidip ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı biraz şaşırmış bu işe. Tasavvufa girmiş. Başkalarını mutlu etmek hedefi. Ama aldığı emirde birisine bir tokat atmak. Mutlaka diyor arkasında bir hikmet vardır. Gidiyor. O kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. O adam da yerinden kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve delikanlı sonucu bildirmek üzere ensesini ovuştura ovuştura geliyor. İrşat makamını anlatıyor durumu. Ha diyor, öyle mi oldu diyor. Tamam diyor. Zaten öyle olması lazımdı. Şimdi o oda var ya diyor, gittiğin oda, onun sağında bir başka oda var. İkinci odaya gideceksin. Oradaki kişi de şu andaki Kur'an okuyor diyor. Bir tokatta onun ensesini atacaksın diyor ve neticeye girip bana anlatacaksın. Delikanlı gidiyor, biraz çekinerek kapıyı açıp içeri giriyor ve dalgın bir şekilde Kur'an'ını okumaya devam eden kişiye yaklaşıyor. Ensesine biraz da çekinerek bir tokat atıyor, iki adım da geri çekiliyor. Tokatı atmış, karşıdan da bir tokat gelecek bekliyor. Hayır, tokat gelmiyor. O zat yukarıya doğru gözlerini kaldırmış. Ondan sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Ondan sonra da okumasına devam. Alakadar bile olmamış bizim delikanlıyla. İlgilenmemiş. Bizimki beklemiş biraz. Bir tokat da oradan gelecek diye. Hayır, tokat gelmemiş. Kişi Kur'an-ı Kerim okumasına devam etmiş. Delikanlı bu yukarıya bakmasına, gülümsemesine, bir de göz kırpmasına ona da bir mana verememiş. Çıkmış anlatmış durumu yukarıya. Demiş ki mürşidi, tamam demiş evladım. Böyle olması lazımdı. Son imtihana giriyorsun. Onun sağ tarafında biraz daha öbür tarafta bir oda daha var. Oraya da gir. Oradakinin de ensesine bir tokat at. Ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, ensesine bir tokat atıyor. 2-3 adım geri çevirerek, çekilerek bekliyor. Eyvah, adam kalkıyor yerinden. Bizimkine doğru da 1-2 adım geliyor ve ha şimdi tokat geldi, ha şimdi tokat gelecek derken tokat falan gelmiyor. O zat gelmiş onun yanına kadar, demiş ki evladım demiş, enseme bir tokat attın, hay Allah senden razı olsun demiş. Mutlaka Allah-u Teala'nın demiş bana, sana bu tokatı attırmakla vermek istediği bir mesaj var. Şimdi demiş, ben senden bir sual sormak istiyorum. Acaba bu tokat benim sana yaptığım bir yanlış davranışın, bir haksız fiilin, seni üzecek olan bir benim tarafımdan vücuda getirilmiş olayın aksülameli midir? Sonucu mudur? Böyle yaptığım için mi, şu veya bu şekilde seni üzdüğüm için mi benim enseme tokat attın? Öyleyse eğer bu sebeple bana tokat attıysan ben kendimi şu anda suçlu mevkiinde görüyorum. Sana demek ki bilmeden bir şeyler yapmışım. Öyleyse ben Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Lütfen sana yaptığım hatayı bana söyle ki ben Allah-u Teala'ya müracaatımı yapayım. Ondan af dileyeyim. Senden de af dilerim.
hangi hatayı yaptıysam o hata sebebiyle. Delikanlı diyor ki, siz bana hiçbir şey yapmadınız. Ben size, siz bana hiçbir şey yapmadan bu tokatı attım. Yaşlı adam gülümsemiş. Demiş ki, hay Allah razı olsun. Ama demiş, mutlaka benim ensem tokatı attığın zaman senin elini acıtmıştır. Öyleyse demiş, ben Allah-u Teala'nın huzurunda ensem senin elini acıttığı için senden af dilerim. Beni bağışla. Delikanlı şaşırmış. Eli falan acımamış. Ama adamın ensesini attı tokat sebebiyle, onun ensesinin acıdığı konusunda hayır, cevap beklemediği bir tarzda geliyor. Onun ensesi bizim delikanlının elini acıtmış, o ondan af diliyor. Bizim delikanlı af diliyor ondan. Hayır diyor, benim elim acımadı ama ben sizin ensenizi acıttım herhalde. Ben sizden af dilerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Allah o kişiye bir şeyler söyletiyor. Ne söyletiyor? Diyor ki, o zat tokatı yiyen ama bundan hiç alınmayan o yaşlı zat diyor ki, yavrum diyor, sen diyor bugün bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın diyor. Ne zaman bir problemin olursa diyor, bana ulaş. O problemi çözmek için sana yardımcı olmak istikametinde elimde gelen her şeyi yaparım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir muhteva var. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek, teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap verenler, onlar bu haslet, bu sonuç herkese verilmez. Bu noktaya ulaşanlar hazzün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Demek ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek diye, seyyiate hasenatla mukabele etmek diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'imizde. Bu üçüncü kişinin davranışını anlatıyor. Nitekim bizim genç kardeşimiz mürşidine ulaşıp da orada misafir olarak bulunan o diğer mürşidin davranışını anlatıyor efendisine. Ve aldığı cevap, bu bizim söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. O diyor, son gittiğin kişi bir mürşitti diyor. Burada misafirimiz şu anda. Ve diyor, o irşat makamının sahibi. O hazzün azimin sahibi. Ötekilere gelince Allah-u Teala diyor ki, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İnsanlar şununla emrolunurlar.
Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize kısas yazıldı. Yani size kısas hakkı tanındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Affınız günahlarınıza kefaret olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demiş ki mürşidi bu delikanlıya, o birinci kişi vardı ya demiş, tokatı attın, o da sana bir tokat attı. O demiş henüz nefsini tasfiye edemedi. Bu sebeple nefsinin öfke afeti galip intikam hissinin içerisinde böyle bir hak Kur'an'da kendisine verildiği için sen ona tokat atınca o da aynı şiddette bir tokatı senin ensene attı. Ama ikincisi evliyaydı diyor. Onun nefsindeki afetlerden daha fazla haslet oluşmuştu nefsinin kalbinde. O intikam almayı dilemedi. Affedersiniz sizin için daha hayırlıdır tezinin sahibiydi. Onun için yukarıya doğru baktı. Gülümsedi Allah-u Teala'ya. Bir de göz kırptı. Yani biliyorum ki sen bu delikanlıyı beni imtihan etmek için gönderdin. Ama ben onun ensesine tokat atmayacağım dedi diyor içinden. Onun için göz kırptı, onun için gülümsedi. Kendisi için bunun bir imtihan olduğunun farkındaydı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı davranış biçimi. Birincilerde mutsuzluk var, ikincilerde denge, üçüncülerde hiçbir şekilde kötülüğe kötülükle mukabele etmemek. Öyleyse daimi zikre ulaşmış olan bir insan iç dünyasında neden mutsuzdur? Evvela nefs tezkiyesi yapmayan bir insan neden mutsuzdur? Çünkü devamlı iç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga var, çekişme var, çatışma var. Bir sürü de yanlışlık yapıyor kişi. Bu kavga ve çatışma sebebiyle kişi huzursuz iç dünyasında. Ama daimi zikre ulaştığı zaman nefs de ruh da aynı şeyleri isteyeceği için kavga, çatışma sona ermiştir. Kişi iç dünyasında artık sonsuz bir mutluluğun içine girmiştir. Diyalektik kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyasına hakim olduğu için ruhla nefs en güzel bir anlaşma zemini içerisinde nefsin ahsen olmasıyla hedefine erdiği için. Peki dış dünyasında kişi neden başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü etrafındaki insanları kırar, Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Ama etrafındaki insanlarla devamlı bir kavga halindedir. Bu sebeple kavga sebebiyle başkalarının kalbini kırdığı için, devamlı onları rencide ettiği için huzursuzdur. Günah işlemek sebebiyle. Bir sebepten daha huzursuzdur. Çünkü kötü işlemde bulunduğu kişi mutlaka intikam alacaktır kendisinden fırsatını bulursa. Fırsatını bulduğu zaman intikam alır. Kişi kendisinden intikam alındığı için kendisine haksız bir davranışta bulunduğu kanısındadır. Bir defa daha huzursuz olur. Başkasını rencide ettiği zaman huzursuzdur bir günah işlediği için. Şimdi de ona haksızlık yapıldığı için gene huzursuzdur. İki tane alternatifi kalır. O kişiden intikam almak. İntikam alabilirse yeni bir günah işlediği için gene huzursuzdur. Alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuzdur. Ama kişi hep huzursuzdur. Ya daimi zikre ulaştığı zaman hiç huzursuz değildir. Neden değildir? Çünkü
başkalarının kalbini kıracak, onları incitecek bir şey yapması söz konusu olmaz. Hep insanların kalbini kazanacak şekilde davranır. Hiç kimseyi incitmemek onun temel hedefidir. İncitmez. O zaman etrafında ki insanlarla anlaşamadığı, onları rencide edecek bir olay tahakkuk etmez. Öyleyse böyle bir olay tahakkuk etmediği için huzursuz değildir. Aksine hep başkalarına yardımda bulunduğu için, başka insanların mutluluğu için var olduğu için hep huzur içindedir. Bir. Hiç kimse kendisinden intikam almaya yeltenmeyecektir. Çünkü intikamını alacak olan bir ortamı bu kişi onun üzerinde hiç oluşturmamıştır. Onu rencide etmemiştir. Öyleyse hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Kendisine intikam alınan kişi gibi huzursuz olmayacaktır. Kendisine intikam alınmadığı için de bu kişinin karşı intikam alması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Şuuraltı birikimi ise, stres ise böyle bir insanda hiçbir zaman oluşmaz. Çünkü başkaları kendisine hasbelkader bir kötülük yapsa da onu kötülük hanesine kaydetmez. Onun için alelade bir olay olmuştur. Anında affetmiştir. Hatta bu o kişiye bir iyilik yapması için bir fırsattır onun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki daimi zikir insanları iç alemlerinde de mutluluğa ulaştırıyor. Kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun haline. Dış alemlerinde de kesintisiz bir mutluluk ve sülh ve sükun haline ulaştırıyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz, yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuz başlangıçta. Ama sonunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her birinin arkasından sadece mutluluğu yaşıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için onların da arkasından mutluluğu yaşıyor. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile size gösterdiği hedef daimi zikre ulaşmanız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz ve bu müstesna mutluluğu ömrünüz boyunca kesintisiz bir şekilde iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşamanız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece, onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır. Her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsanız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız. Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Duhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyayı bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor. Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız
hala Osmanlı kanı.

Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim. O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız. Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz. Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle, atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra, yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet.
Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete ithaf ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriye'nin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'den fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında, benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı. Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920-2080 yıla der. 3 yıl daha 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum. Senetlerin %70'i, 80'i çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan
ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan, seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise verdiği emirlerde Allah'ı sevin diyor. Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör, nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazılların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır.
Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün, neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim? Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde. Bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela
şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş, karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamete hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah-u Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya, aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri
bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda iki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine, ikincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim. İşte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası, nefsler, birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister. Kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanları da hissettirerek bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azap da üzüldü. Bu sefer de
Başkasına, başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi anlamamış intikama, yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz, ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı, insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi, o zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda, bu dışa yansıdı, başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksiz olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim.
O zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler? Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple, bir dilekle. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız, insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gökkatı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi, sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden 3. kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Ne ile?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet, duyulmaz bir müessese, bize büyük

engelleyecek ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah-u Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler. İki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun

gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah-u Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam bulur diyor Allah-u Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam, mühürlenerek son bulmak demek. Hatem de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte. Daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskeleden. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir.
İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşma edinemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum" demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek,
Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dil ile de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik. O dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah Rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin yani zayid derecelerin yani pozitif derecelerin artı derecelerin kaybettiğiniz derecelerden yani nakıs derecelerden negatif derecelerden eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum bir kısmı diyecek ki ah ah sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah Teala ah benim saf hocam. Hiç Allah Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet sevgili kardeşim. O en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen adam öldürmüşsün. Hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen Allah'ın cennetine gidebilirsin. Hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi. Bunca soygunu yapan sen. Sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin, buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Allah Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek. Ve size mağfiret etsin diyor. Aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala? Aynen bunu söylüyor.
Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bizi işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Sevgili kardeşlerim, nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki arkadaş, benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir hem de sahabeymiş, gelmiş, isim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Çok çirkin bir dizayn içindesiniz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır. Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan'dır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde buyuruyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin
Onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı, bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı, bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı, zaten Hazreti İsa'nın şeriatı ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. İlluminati, şeytanın takımı inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde, şeytanın taraftarları savaşın dışında sadece savaşa kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safa. İrşada ulaşmak, altıncı safa. Ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak, irşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 383 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir.
Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an tasavvufun misilini oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu yedi safhasını adım adım terk etmişler. Bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem dizayn. Mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn. Kur'an dizaynı. Ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar sevgili kardeşlerim. Hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yücelebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün
negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları, verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Sevgili kardeşlerim, o günler uzakta değil. Onlar göreceksiniz ki eğer incelerlerse, incelemek zahmetinde bulunurlarsa, incelemeyi de küçüklük olarak kabul ediyorlar. Hatırlarsınız, bir televizyon konuşmamızda bir doçent kardeşimizle tartışmak üzere çıktık. Diyor ki bu genç kardeşimiz bize, doğrusunu isterseniz diyor, benim için sizinle beraber olmak bir zuldür. Ben aslında sizinle konuşmaya tenezzül etmezdim ama bu arkadaş beni böyle bir vazifeyle vazifelendirdi. Tenezzül etmediğim halde sizinle beraber bulunmak mecburiyetindeyim. Biz ona dedik ki, aziz kardeşim, hay Allah senden razı olsun, ama sana küçücük bir sualimiz var. Hidayet nedir biliyor musun? Tabii biliyorum dedi, hidayet doğru yoldur. Biz de dedik ki hayır, hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ben dedi doçentim, sen mi öğreteceksin bunları bana dedi. Benim bir şey dememe kalmadı. Burada kendisine fikir olarak müracaat edilen birilerini hazır bulunduruyorlarmış. Ve hemen telefon açıldı ve din açısından gerçekten kendisine güvendiğimiz bir kardeşimiz bu. Telefonda. Ve hakem olarak telefonda, benim yanımdaki doçent soruyor ona. Diyor ki, benim söylediğim doğru öyle değil mi diyor, hidayet doğru yoldur. O da diyor ki, hayır diyor, senin söylediğin doğru değil.
Onun söylediği doğru. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü? Bu genç kardeşimiz bizimle aynı programda görünmekten gocunurmuş, bizimle birlikte olmaya tenezzül etmezmiş. Açık açık böyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize tevazuyu öğretti. Şimdi bunca yıl sonra tevazu noktasında değiliz. Allah Teala insanları üçe ayırıyor. Tevazu sahipleri olduklarından daha aşağıda görünmeye çalışanlar. Kibirliler olduklarından daha yukarıda görünmeye çalışanlar. Bir de ait oldukları seviyede görünmeye çalışanlar var. İşte sevgili kardeşlerim, biz ait olduğumuz seviyede görünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala açıklamaları yaptırdı. Biz Allah'ın Resulüyüz. Resul, Risalet, aynı kökten gelen iki kelimedir. Peygamber olan Resuller de vardır. Peygamber olmayan Resuller de vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde bir Resul, peygamber olmayan bir Resul bütün milletlerde yaşıyor. Her millette ayrı bir Resul şu anda yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Resul'dür. Onunla bizi sakın birbirine karıştırmayın. Biz peygamber değiliz. Nübüvvet müessesesi kainatın Allah'a en yakın, en üstün müessesesidir. Huzur namazının imamlığını peygamber Resuller asaleten gerçekleştirirler. Biz de şu andaki huzur namazının imamıyız, bu andaki. Ama biz o görevi vekaleten gerçekleştirebiliriz sadece. Biz bir vekiliz. Arkamızda hayattayken bu görevi asaleten yapan bizim arkamızda namaz kılıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu yüzlerce kişiye göstermiştir. Ve bu Allah'ın kanunudur. Huzur namazının imamlığı hayatta olan insanlar için mümkündür. Peygamberlik müessesesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında son nevi Hatem-i Enbiya devrinde sona erdiği için o noktadan itibaren huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecektir ama o noktadan itibaren peygamber olmayan veli resullerle yürümüştür bize kadar. Biz de bir veli resulüz, evliya resulüz. Asla peygamber değiliz. Zaten Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında Allah-u Teala bir yerine diyor ki, peygamberlerin dışında bir adama, bir insana ilk defa Cebrail aleyhisselam görünüyor. Bize görünüyor. Peygamberlerin dışında birisi diyor bizim için. Sonra da Allah Teala bir başka yerinde de buyuruyor ki sen nebi değilsin. Sen habercisin. Peygamber olmadığımızı bir defa daha vurguluyor Allah Teala. 5. sayfada birisi, 15. sayfada birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hengamedir gidiyor ülkede ama şu karşımızda olanlar eğer söylediklerimizi incelemek zahmetinde bulunurlarsa o zaman kiminle karşı karşıya olduklarını çok net olarak görecekler.
kendilerinde olmayan bir ilmin bize verildiğini ve onların ilimlerinin hiç kimseyi kurtaramayacağını ama Allah'ın bize öğrettiklerinin onları da kurtaracağını görecekler. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlara biz kalkıp karşılarına kavga mı edelim onlarla yani? Onları kurtarmakla vazifeliyiz. Bunun farkında değil zavallılar. Öylesine güveniyorlar ki kendilerine, aa diyorlar biz şundan, şundan, şundan, şundan onların bütün kitaplarını okuyarak ilim almışız. Bu zavallıya soruyoruz diyorlar. Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor zaten diyorlar adam. Bu kitaplardan hiçbirini okumamış. Ve adam çıkmış ortaya, ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor, Resulüm diyor. Hiç onun bildiği bizim bildiğimizde bir olur mu? O zavallı doçent gibi böyle söylüyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Şimdi biz onları kurtaracak olan kişi, onlara diyoruz ki ey aziz kardeşlerim yahu bırakın bana sataşmayı. Biz sizin sataşmanızla bizi küçük görmenizle küçülmeyiz. Hakaretleriniz de umurumuzda bile olmaz. Bize o ilmi veren Allah, o size söylediğimiz şeyleri, ihtarları okuyun. Aranızdan bir kişi bile acaba bunca ihtarımıza hayır, o senin söylediğin yanlıştır diyebilecek mi? Ha benim saf kardeşlerim, ha benim zavallı kardeşlerim, ha benim cehennem yolcusu kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne olur? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Daha zaten birinci ihtarda film bitecek. Piliniz bitecek. Çünkü göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler safındasınız. Çünkü sizin o Beyzaviler, o kitapları yazanlar, isimlerini bile hatırlamayız doğru dürüst. Onlar size Allah'ın bize verdiği ilmi veremezler. Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu, Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz hayatının 30 senesini dinin dışında geçirmiş, hatta soğuculuğun da belli bir noktasına kadar gitmiş birisi, Allah-u Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet, solcuyduk sevgili kardeşlerim. Vakıflar Bankası'nın teftiş heyetinde en soldaki kişiydik. Planlamada da o nokta giderek, aşınarak, normale doğru yaklaşarak ama gene de kimliğimiz sol taraftaydı. Birinci defa planlamaya girdiğimizde. Ne zaman ki Allah-u Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Halep oradaysa arşın burada. Şimdi karşımızda olup da ahkam kesen, bize çatan bir sürü kişi var. Bizim vaktiyle hani kendimiz için kullanıyorduk ya ukala tabirini. Gerçekten de ciddi bir ukalaydık yani. Her neyse sevgili kardeşlerim. Sonuca ulaşmak istiyoruz.
Şimdi bu zavallı insanlar o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu delinin söylediklerine inanır mıyız? Ha bir de delilik payımız var. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemimayı seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir tekine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz. Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah-u Teala
Ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için? Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar. Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününde unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğru olduğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam, bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu kardeşimize Allah-u Teala bizi ulaştırdı. Bir bayram sonrası Bayram Gazetesi'ne bir beyanat vermişti Sayın Yazıcıoğlu. Ve demişti ki bu tasavvufu yaşayan kardeşlerimize çok sempati duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri'nde de kardeşlerimiz bu güzelliği yaşasınlar. Biz ziyarete gittik kendisini ve ona anlattık Allah'ın bize öğrettiklerini. Sonunda şunu söyledi. 3. güzelliği yaşadık orada. Dedi ki ben kelamcıyım. Bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana Kur'an'ı anlattınız. Kur'an'ı tasavvuf olarak bütünleştirdiniz. Allah razı olsun dedi, bu benim için bir ziyafetti dedi. Sonrası daha acıklı sevgili kardeşlerim. Çünkü Yazıcıoğlu bizimle bir neticeye ulaştı. Biz müftülere ve il müftülerine ve kaza müftülerine ayrı ayrı 2 seminer düzenleyecektik. 2'şer ay süreli ya da günlerini unuttum artık, o aradan çok süre geçti. Onunla bu konuda beraberliğe varmamıza rağmen sonra sevgili kardeşlerim Diyanet İşleri'nin teşkilatı, Diyanet Vakfı hepsi karşımızda oldular.
ve o seminerleri gerçekleştirmemize engel oldular.

nereye gitti gördünüz mü? Ama her şey en güzel standartlarda değil mi sevgili kardeşlerim? İşte biz bütün gönlümüzle herkesin mutlu olmasını isteriz. Bize düşman olduklarını zannedenlerin de mutlu olmasını isteriz. Çünkü hakikati öğrendikleri gün düşmanlıkları kalır mı ki hiç? İmkanı var sevgili kardeşlerim. Eğer onlar da din öğreniyorlarsa ve öğretiyorlarsa farklı bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Daha evvel bu çarktan kaç defa, üç defa geçmiş birisi olarak sesleniyoruz hepinize. Mutlu olun. Eğer hala Allah'a ulaşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen Ya Rabbi ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum deyin ona. Şuracıktan kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece, onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır, her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim,

Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsanız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız, Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Duhan. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyayı bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor, Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim. O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız. Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz.
Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz, hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz. Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında iki ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar, sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar, onlar. İstanbul'dan çıkan haberci, 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle, atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir millettiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki İnkırazından sonra, yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete ithaf ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını, esnafın tamamı tasavvuftan, ordunun tamamı tasavvuftan, bahriyenin tamamı tasavvuftan, halkın büyük kısmı tasavvuftan,
ilmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan, geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan, borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'den fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke, Türkiye. Arkasında, benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı. Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı, Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920 2080 yıl eder. 3 yıl daha 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum.

senetlerin %70'i, 80'i, çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise verdiği emirlerde Allah'ı sevin diyor. Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazıların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir. Osmanlı'daki mutluluk Allah'ın mutluluğuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır. Bunların sebebiyet verdiği belirsizlik ortamı vardır. Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim?
Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde. Bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim, karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir,
insanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamete hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah-u Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır. Emrettiklerini de yapmamaya. Aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda iki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz. Nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini
onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası? Nefsler birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister, kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanları da hissettirerek, bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı, kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa, ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır, nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azapla üzüldü. Bu sefer de
başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksızlığa uğramış kişinin hüznünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi alınamamış intikama, yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz, intikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı, insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi, o zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda, bu dışa yansıdı, başkalarına adadınız kendinizi. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksiz olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim. O
zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenler Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler? Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple, bir dilekle. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah-u Teala.

insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir, %49'u fazıldır ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır, ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz, siz Allah'a ulaşmadınız, ruhunuzu size Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden 3. kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanlara Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Ne ile? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak, mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak, bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah-u Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla, sözlerimizle.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, bizi de herkes gibi birisi zannetmek saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Ceviz kabuğu olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bizi Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz Olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa Allah'ını mutlaka bizim gerçek kimliğimizi, Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar, Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iktidarlarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa, ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar, o zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerlerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olmaz ve görmedikleri için Allah-u Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini yerlerine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Bir de bizi sevmeyenleri de Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derece kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. E biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz, bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık. Ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler, insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez. Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah Teala bizi bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah-u Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah-u Teala geleceği de bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kalınmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah Teala söyledi, emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kinse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki o Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şey ise son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirsiniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki sevin, nefret etmeyin, Ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret meselesini Allah Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi, oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, insanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah Teala bize böyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler. Paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceli Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olma. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala ile en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah-u Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı, hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın, şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala birlikte kıldı. Size Allah'ın sizin için en çok istediği şeyden bahsetmek istiyorum. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemiyor. Allah-u Teala'nın ibadetleri sizin mutluluğunuz için bir vesile olsun diye konulmuştur. Her ibadet Allah'ı düşünerek yapabilirseniz, Allah'ı zikrederek yapabilirseniz, sizin için bir mutluluk vesilesidir. Saadet vesilesidir. Unutmayın, Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yarattı. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor. Zariyat 56. Biz insanları bize kul olsunlar diye yarattık. Bundan başka bir yaratış sebebimiz yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Allah'a kul olmak. Mutlulukla Allah'a kul olmak paralel bir müessesedir. Birinci, kulluğa ulaştığınız yerde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâvî ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Yani sahabe Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Bütün insanlar için İşaret aynı standartlardadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın ilk kulluğuna ulaşır. Bunun arkasından Allah'ın derhal o talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi gelir. Anında Allah-u Teala ondan haberdar olur. İşitir, bilir ve görür. Sonra mı? Sonra rahim esmasıyla harekete geçer. Derhal kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde mutlaka anında haber alır ve derhal rahim esmasıyla o kişiye tesir etmeye başlar.
tecelli söz konusudur. Rahim esmasıyla tecelli, o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura adlı bir perdeyi alır. Bütün insanlar kördürler. Bu perde sebebiyle Allah Teala bütün insanları kör, sağır ve idraksiz birer hayat başlangıcıyla hayata gönderir. Bu noktada o insanlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Hem gözleri kördür, hem de görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Hem kulaklarında vakra olduğu için sağırdırlar, hem de işitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Ve kalplerinde mühür vardır. Aynı zamanda kalplerinde işitme, kalplerindeki idrak hastası engellidir. Ekinet isimli bir engel vardır kalplerinde. İdrak edemezler. Ve Allah Teala böyle insanlar için onlar ölüdürler diyor. Sen kulaklarında vakra olan, işitme hastası mühürlenmiş olan bu insanlara, ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Allah Teala'nın dizaynı açık. Görebilmemiz için işlevler yapması lazım. Hicab-ı mestureyi alması lazım. Gışaveti alması lazım. İşitebilmemiz için vakrayı alması lazım. İşitme hastasının üzerindeki mühürü açması lazım. İdrak edememiz için kalbimizdeki mühürü açması lazım. Küfür kelimesini alması lazım. Kalbimizdeki ekinleti alması lazım, yerine ihfat koyması lazım. Hepsi ard arda gelen işlevler. Ve sadece bir tek dileğimize dayalı olarak gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar için geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluktan bahsetmek gibi bir imkanı Allah Teala bize nasip kılmış. Ve mutluluk diyoruz. Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir sonuç, mutluluk. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş Allah Teala. Mutluluğunuzu garanti ediyor ve hepinizi mutluluğa davet ediyor. Biz de o davetin standartları içinde biz de sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah'ın sizden istediği yani şey. Mutsuz musunuz? O zaman tam yerindesiniz. Size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Ve mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sadece
sizin gayretinize bağımlı bir dizayn söz konusu. Mutlu olmayı istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu cennet saadetinin de dünya saadetinin de açılış noktasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi 12 defa üzerine farz kılınan bir vetireyi gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, tam 12 defa üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Öyleyse Allah Teala niçin farz kılıyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı niçin üzerinize farz kılıyor? Çünkü Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizin yerine geçecektir. Ve sizin derhal tağuta açık olan kapınızı Allah Teala kapatacaktır. Tağut artık size tesir edemeyecektir. İnsan ve cin şeytanlar, birinci adımı attınız mutluluk yolunda. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza, ulaştırdığınız noktaya kadar geçecek olan üçüncü basamakla 21. basamak arasındaki bütün basamakları siz geçmeyeceksiniz. Allah sizi o hedeflerin her birine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yükselme devresi içerisinde Osmanlı neden bir mutluluklar diyarıydı? Çünkü insanların büyük bir kısmı, yarıdan çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Allah yolundaydılar. Askerlerin hepsi, esnafın hepsi. İlmiye sınıfının büyük kısmı, halkın yarıdan fazlası. Herkes Allah'ın yoluna baş koymuştu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan sizi yakalayacak olan andan itibaren sizi yakalayacak olan mutluluk Allah'ın bir büyük ihsanıdır. O sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse kendi kendinize sorun. Mutsuz musunuz? Mutluluğun kapıları açık. Allah Teala sizi davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkese davetiye çıkarmış. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Peki dilerseniz ne olacak? Cevabı Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala yehdi ilehi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi o Allah

Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaksa üzerinize farz kılınmış. Allah-u Teala kurtuluşun, Allah'a kul olmanın Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını söylüyor demin söylediğimiz gibi. Ve takva sahibi olmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekun diyor ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan da böylece kurtul. Müşriklerden olma diyor böylece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kararınızı verin. Bu alemde şu etrafınızdaki %90'dan daha fazla insan gibi mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Yoksa %10'dan daha azı gibi mutlu mu olmak istiyorsunuz? Evvela bilin ki insanlar mutluluk mefhumunu pek bilmezler. Herhangi bir zevki yaşamak onlar için mutluluk zannedilir. Mutluluk zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Yani hayatınızın her saniyesinde mutlu olmanız söz konusu. İç aleminizde mutlu olmanız, dış aleminizde mutlu olmanız, yani insanlarla ilişkilerinizde mutlu olmanız ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olmanız, üç ayrı cephe oluşturur. Üçünde de mutlu olduğunuz zaman, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız zaman ve unutmayı mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükuna ulaştığınız zaman mutlu olursunuz. Mutluluk bu standartlardaki bir müessesedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi yaratırken sizlere bedavadan, hiç para ödemeden, sizin tarafınızdan ona hiçbir para ödenmeden ne kadar çok şey verdiğini düşündünüz mü hiç? Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor, burnunuz koku alıyor, nefes alabiliyorsunuz, iç uzuvlarınızın hepsi çalışıyor, hareket edebiliyorsunuz, yürüyorsunuz. Allah'ın size verdiği bunca nimetin gerçek hüviyette değerini sadece onları kaybeden insanlar en üst seviyede anlarlar. Göremeyen bir insan görmenin kendisi için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu en iyi bilendir, hissedendir, yaşayandır. Elindeki bütün imkanları görebilmek için vermeye hazırdır. Bütün paralarını. Sizse bütün bunları Allah-u Teala'dan bedavadan aldınız. Sizi o kadar çok seviyor ki hayata getirdi ve bütün bunlar

La mücehhez kıldı, teçhiz etti, donattı sizi. Her şeyiniz var. Görebilmek, işitebilmek, yürüyebilmek, nefes alabilmek, yemek yiyebilmek, eritebilmek. Sevgili kardeşlerim, her biri ayrı bir ihsan, her biri belli bir noktadan sonra ayrı bir nimet. Ve hala mutsuz olan insanlara bunları söyleyin. Mutlu olmak istiyorlarsa mutluluğun yolu sadece tek istikametlidir. Ve bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek sizi dünya mutluluğunun mutlaka yarısına ulaştırır. Cennet saadetinin üçüncü katına ulaştırır. Bir tek dileğiniz mutlaka sizi Allah-u Teala'nın 21. basamağa ulaştırmasını, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu, Allah'ın hepinizden istediği ve mutlu olmanız için elzem olan bir müessesedir. Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü neden Allah'a ulaşmak değil? Çünkü siz ulaşmayacaksınız. Sizi Allah kendi zatına ulaştıracak. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Etrafınızdaki insanlarla nasıl bir ilişki içindesiniz? Sizlere sesleniyorum, mutsuz olanlar. Şu anda şu dünyadaki en mutsuz insan benim diyenler. Her şeyden ümidini kesmiş, mutluluğun kendisi için ulaşılmaz bir şey olduğunu zannedenler, mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. Mutsuz olmanızın arkasında başkaları yok, sadece siz varsınız. Bir tek kabahatiniz var, büyük bir hatanız var, tek bir hata, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Diyeceksiniz ki, neden dileyelim yani? Allah'a ulaşmayı dilemek bize ne sağlar? İşte size her şeyi sağlayacak olan bu basit dilektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bir dilek eşittir mutluluk. Gerçekten bu kadar kolay mı diye neden sormuyorsunuz? Allah'a ulaşmayı size diletmemek için iblisin ne kadar büyük bir gayretin içinde olduğunu bir bilseydiniz, sırf onu yenmenin hazzı için Allah'a ulaşmayı dilerdiniz, bu ise zaten kurtuluşunuz olurdu. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinizle Allah Teala sizin iradenizi devreden çıkartıyor, kendi iradesini, ilahi iradeyi devreye koyuyor ve sizin üzerinizde derhal tesirlerini icra etmeye başlıyor. Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah'a açıyor. O yapıyor bütün bunları, siz yapmıyorsunuz. Bunların hepsini yapan Allah. Öyleyse
demin söylediğim hususlardan başka ne yapıyor? Bir defa onları yaparken, her birini vücuda getirirken size derecat kazandırıyor. Öyle bir şey yapıyor ki bunları gerçekleştirdiğiniz zaman, yani siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ard arda vücuda getirdiği demin söylediğimiz işlevler gerçekleştiğinde gözlerinizin görmeye başlaması, kulaklarınızın işitmeye başlaması, manaya varabilmeniz ve manasına vardığınız şeyi kalbinize indirip onu kendine mal edebilmeniz, kendinize mal edebilmeniz, onu idrak edebilmeniz sizin elinizde olan bir şey değil. Bunu sadece Allah yapabilir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde vücuda getirir. Onun dışında hiç kimsenin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti almaz Allah Teala. O insanlar ölene kadar, bu fizik alemde gerçek anlamda ölene kadar sağır, dilsiz, kör ve idraksiz olarak yaşarlar. İşte mutsuzsanız onlardan birisiniz sevgili kardeşlerim. Aramızda olsanız da kardeşimizsiniz. Olmasanız da kardeşimizsiniz. Bizimle birlikte olsanız da dostumuzsunuz. Bizimle birlikte olmamışsanız da, bize düşman da olsanız, siz gene bizim dostumuzsunuz. Allah Teala bize bunları öğretti. Öyleyse o öğretiyi sizlere öğretmekle ve sizleri mutlu kılmakla vazifeliyiz. O kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim, mutluluğa ulaşmak. Bir tek dileğinizle Allah-u Teala sizin için her şeyi yapar. O gözleriniz, kulaklarınız ve kalbinizde yaptığı işlevlerden sonra göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek yararak bir nur yolu açar, kalbinize ulaşır, kalbinizden, göğsünüzden içeri girer, kalbinize ulaşır ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Zikir yapmaya başlarsınız, Allah Teala katından size rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru üç basamak sonra göndermeye başlar. Önce sadece rahmetle faz gönderir. Gözünüzden kalbinize o yolu açtığı zaman kendi kendine mi gönderir? Hayır, kendi kendine göndermez. Gene sizin iradeniz devreye girecek. Siz zikir yapacaksınız. Allah'a sizi yaklaştırmakta en büyük unsur olan zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar edeceksiniz. Allah'ı Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Öyleyse ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle faz gelir bu aşamada. 10. basamaktasınız. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzde aşarak
kalbinize ulaşıyor ve kalbinizde fazılları kendisine çekecek olan bir manyetik alan mevcut olmadığı için fazıllar kalbinize giremiyor. Ama rahmet nurları kalbinize giriyor. Ama onların da %2'den fazla kalbinize girmesi pek mümkün değil. Onların girmesinin neticesinde ne olur? Huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %2 nispetinde rahmetle donandığı zaman, sadece %2 rahmet nefsinizin kalbine girebildiği zaman, ki daha fazla zaten rahmetin girmesi mümkün değildir, o zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olanların Allah'tan bir hakkı doğuyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidi sormak. Sorunca mutlaka Allah Teala gösterir. Kişi mutlaka o mürşide ulaşır. Ne diyorum? Kişi mutlaka ulaşır diyorum. Neden? Ulaşmayabilir. Hayır, ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o kişinin kalbine sadece o mürşidin sevgisini Allah koyar. Mutlaka ona ulaşacaktır ve severek, isteyerek, gönülden isteyerek ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sualim şöyle olsun. Dünya saadeti mi istiyorsunuz, cennet saadeti mi? Dünya saadeti hayatınız boyunca adım adım kazanılan bir mutluluktur. Ama cennet saadeti derhal kazanılan bir mutluluktur. Ne var ki dünya saadeti dünyada yaşanır, ahiret saadeti ise kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Söyleyin, hangisini istiyorsunuz? Eğer derseniz ki cennet hayatı sonsuz bir yaşamdır, ben cenneti istiyorum, o zaman hepinize hemen müjdeyi vereyim ki hiç kimse için cennete ulaşamamak söz konusu değildir. Herkes sadece Allah'ın emirlerini bilmediği için ve şeytan onları gizlediği için cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gireceği yer mutlaka benim cennetimdir diyor Allah Teala. Sözüme dikkat edin. Allah Teala şu sözü vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka felaha erer, mutlaka cennete ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyeni biz mutlaka cennete ulaştırırız diyor. Hem Allah'a kul olur, Allah'a ulaşmayı dilediği anda, hem de iki müjde birden alır. Hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi, arkasından öldü. Birinci kat cennet onundur. Hiçbir şekilde kimsenin şekki ve şüphesi olmasın ki
Allah'a ulaşmayı kişi dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelli eder. Tecelli ettiği anda değişim başlar kişide. Gözler, kulaklar, kalp Allah'ın istediği hüviyete döndürülür. Her birinin dönüşünde mutlaka kişi Allah-u Teala tarafından derecatla mükafatlandırılır. Bu işlevler tamam olduğu anda 5-6 dakikadır süre. O kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ne yapmıştır peki bu adam? Çok mu zor bir şeyler yapmıştır? Hayır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve dileği onu mutlaka sevapları, günahlarını aştığı cihetle mutlaka Allah onu cennetine ulaştırır. Ümitsizler, sizlere sesleniyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Niçin söylüyor? Belki bu sırrı öğreneceksiniz de Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda olay bitmiştir. Hangi günahların sahibi olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bütün günahlarınızdan daha fazla sevabı size mutlaka o işlevleri yaparken kazandıracaktır. Mutlaka cennete gireceksiniz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bir takım saflar bizim bize tabi olmazsan cehenneme gidersin ha dediğimizi söylerler hep. İyi ama bunu söyleyecek olan ben değil miyim? Söylemiş olması lazım gelen ben değil miyim? Böyle bir şeyi hiçbir zaman söylememiz mümkün mü sevgili kardeşlerim? Biz size diyorsak ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cenneti mutlak olarak elde ettiniz. Birinci kat cennet sizindir. Kesin sözü var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka cennetini nasip edeceğine dair o kişi amini olmuştur. Ve amini olanlar ve o kişiye Allah-u Teala müjdesini kesin olarak söylüyor. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi vardır diyor. Kullarımı müjdele. Dikkat edin. Şeytanın kulları cehenneme girer. Allah'ın kulları cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren Allah'ın kuludur. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Öyleyse yıllardan beri bunları söylüyorsak, diyorsak ki cennete giden kişi, gidecek olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girer. Mürşide tabi olduğu için değil, Allah'a ulaşmayı dilediği için girer. Mürşide tabi olmak ondan sonraki aşamada bir şeydir. Kişi yaşarsa Allah ona zaten irşatse, mürşit sevgisini verecektir. O kişi başkasının zoruyla değil, Allah ona irşat makamını sevdiği için, sevdirdiği için ona ulaşacaktır. Ulaştığı anda yeni imkanlar kazanacaktır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Cennete mürşidin eli öpüldüğü için gidilmez. Cennete Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gidilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Şu mürşidin de tövbe etme meselesine gelelim. Hiç kimse mürşidin de tövbe etti diye
Allah'ın cennetine giremez. Mürşidin önünde tövbe edenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Ve onlar o mürşidin önünde tövbe etmemiş olsalar da gene Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Öyleyse ne demek istediğimize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İki nevi insan irşat makamına ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Hiçbirisi kurtulamaz. Mürşidin önünde tövbe etti diye o kişi Allah'ın cennetine asla girmez. Ruhu da hiçbir zaman vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Tövbe etmek bir kurtuluş değildir. Tövbe etmek şarta bağlı bir mazhariyettir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tövbe ettiği zaman netice alırlar. Ama o neticeye ulaşmadan da ölseler gene Allah'ın cennetine gireceklerdir. Öyleyse doğrulara dikkatle bakın. Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenler ve 12 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edenlerdir. O noktadan evvel ölenler birinci kat cenneti hak ettiler. Tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip birinci kat cenneti hak ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiyeti gerçekleştirdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpüp de önünde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedikten sonra ölenler, onlar ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ikinci kat cenneti elde etmeden önce birinci kat cennet onlarındı. Hepsi felaha erdiler. Farkı belirtebilmek için daha açık konuşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyen, bu sebeple tabiyetleri geçersiz olan münafıklar da tabi oldular. Tabi olmuş göründüler. Yani onlar da diğerleri gibi el öptüler. Peygamber Efendimiz söylediği sözleri tekrar ettiler. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediler. Ama onların hiçbirisi kurtulamadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değildi. Yani tabiiyet Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hiçbir zaman bir kurtuluş değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, kurtuluşun cehenneme girmekten kurtuluşun cennete girmenin bir tek anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kendinizi aldatmayın. Öyleyse dikkat edin. Tabiiyet insanları kurtarıyor mu? Sualinin cevabı. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi oldukları an ikinci kat cennetin sahibi oldular. Tabi olmadan evvel zaten birinci kat cennetin sahipleriydiler. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Peki münafıklar? Allah'a ulaşmayı dilemediler. Birinci kat cennetin sahibi olmaları mümkün değil. Tabi oldular. Aynı işlemi onlar da yaptılar. Ama tabiiyetleri geçerli olmadı. Hepsinin gideceği yer cehennem oldu. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Daha açık nasıl anlatayım? Bizim hakkımızda
Birçok yalan söylenir. Ama doğruları hep bizim ağzımızdan ömrümüz oldukça işiteceksiniz. Unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse bir defa daha tekrar ediyoruz. Tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Hiç kimseye cenneti kazandırmaz. Cenneti kazananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve diledikleri anda alan cennetinin birinci katını kazanmışlardır. Tabiiyetleri gerçekleşmeden ölseler de gidecekleri yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerse, tabiiyetleri gerçekleşse de gidecekleri yer gene cehennemdir. O tabiiyet Allah'ın emrettiği boyutta bir tabiiyet değildir. Tabiiyet 12 tane ihsanla gerçekleşir. Allah'ın rahim esması ile tecellisi, gözlerdeki hicab-ı mesureyi alması, 2, kulaklardaki vakrayı alması, 3, kalplerdeki ekinleti almak için kalbin mührünü açması, 4, kalpteki küfrü alması, 5, ekinleti alması, 6, yerine ihbat koyması, 7, Allah'ın kalbe ulaşması, 8, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 9, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması, 10, aslında önce nur yolunu açıyor, sonra kalbe ulaşıyor, sonra kalpte bu işlemi yapıyor. Sonra kişinin zikre başlaması 11. basamak. Bu basamaktan sonra 12. basamakta kişinin huşuya ulaşması, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması 13. basamak. Buraya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi, ihsanla tabi olan kişidir. O zaten mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetini kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet mutlak olarak kazanılır. Çünkü bu işlemler yapılırken Allah-u Teala tarafından gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınıp yerine Allah'a açık kapılar yerleştirilirken her birisi için Allah-u Teala o kişiye derecat verir. Bu verdiği derecat da kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Herkese farklı bir derecat sistemi uygulanır ki o kişinin Allah-u Teala tarafından kazandırılan sevapları o kişinin günahlarını aşabilsin. Ama aşacağı kesindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi dinleyen, aramızda olmayan kardeşlerimiz, hepiniz kardeşimizsiniz. Bilin ki Allah'ın cennetine kavuşmak, yani mutluluk, cennet mutluluğu hiç de zor bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun otomatik olarak sahibi olur. Bir mürşide tabi olmasa da o birinci kat cenneti mutlak olarak elde etmiştir. Öyleyse bu gerçekleri ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluktur. Allah mutluluğunuzu bir tek dilekle garanti altına almıştır. Ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman bu sefer de size 7 tane nimet verir Allah-u Teala ve ruhunuz vücudunuzu terk eder.
Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer birer aşacaktır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını sizin yapmayacağınızı onun yapacağını ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ey kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki 1. kat cenneti derhal elde etmiştir. Hemen ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde 7 defa %7'lik nefs tezkiyesi olmuştur. Ve 2 de rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 fazilet ve rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat edecek olan kesim, etmeyecek olan kesimi aşmıştır. Ruhu ise %100 Allah'ın emirlerine itaat eden bir özellik taşır. Bu kişi bu noktada dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Nefsindeki afetler, ona kötü şeyleri yaptıran, mutsuzlukları oluşturan nefsinin kalbindeki afetler azaldığı için, %51 azaldığı için o kişi şeytanın bütün hilelerine, hurdalarına rağmen, ona yaptığı bütün kötülüklere rağmen o kişi dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Cennetin ise 3. katını elde etmiştir. Ve ciddi bir gayret göstermesi de söz konusu değildir. Çünkü bu noktaya kadar onu ulaştıracak olan Allah'tır, söz vermiştir. Mutlaka ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3. kat cennete ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmaya vasıl olacaktır, Allah'ın evliyası olacaktır. 5-6 aylık bir ömrü varsa bu onun için yeterlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin de geçen sürenin nasıl dolduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ama bir de bakıyorum ki ben daha sözlerimi tamamlayamadan 1 saat bitmiş. İşte gene aynı şey oldu. Zaman bitti. Ben size bugün hem cennet saadetini anlatacaktım, hem dünya saadetini anlatacaktım vesaire. Ama yolun yarısına kadar anlatabildim. Mutlu musunuz? Öyleyse saadet denilen şey sizin elinizde. Allah sizin iradenizin devreye girmesini istiyor. Size yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 1. kat cennetin mutlak olarak sahibi olduğunuzu unutmayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, "Ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum" derse, Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan "Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum. Beni mutlu kıl" tarzında bir dua ederse, Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır ya Rabbi." İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım." Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine, men, o kişiyi, yünip, yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamberi indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi, kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse, o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse,
ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim? Otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu. Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan
üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım. Ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı, neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı, iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta
Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade.

Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsimizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla

karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey, Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır. İnsanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın, Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır, vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık, %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ya şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrol altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle 1. kata çıkan, 2. bir %7 birikimiyle 2. gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır.
Sedd-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı vail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetleri tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken, bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki
zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ve ulul elbap olacaktır. Daha sonra mucize olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir vetire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Maktubi aleyhim ve rahmetullah. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti üç. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. Dört. Nefsinizi teslim edin diyor. Beş. Muhlis olun diyor. Altı. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. Yedi. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurlarla dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn. İnsanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan beraberliğinizi Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, Lam ve Mim. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de yani sesli harfte, sonraki a da lamla mim arasına giren a da sin'den evvelki
iyi okutacak olan işaret. Lambda belki A'yı okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, lam ve mimin üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi İ'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi A'yı ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor.

Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil, herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19 da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları. Başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49 da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir.
Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne ka köfte, o ka ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının, her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun. Kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirilme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsine devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu, o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının, fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi
Elbette %100'lik bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendi eylemleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlere dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasletler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasletler yok. Öyleyse o hasletleri kazanabilmek için hasletlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2 artı 49 %51'lik yolu, %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 haslet doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla %51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah-u Teala. O kişinin nefsinin kalbi kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmare de birinci gök katını,
Revame'de ikinci gök katını, Mülhime'de üçüncü gök katını, Mutmainne'de dördüncü katını, gök katını, Radiye, Mardiye ve Teskiye'de de beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını ruh aşarak yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz yedi tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %7'lik iki rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi arttırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracak. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrin ise daimi zikre ulaşması. Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir.
Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49 artı 2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçirdikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkes de otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49+2, %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2'de rahmet nuru oluşur. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200'ü 100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezledikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları
onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah-u Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah-u Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları, hepimiz için Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak üzere bir dünya öyküsü düzenliyoruz. Aslında bütün dünya aynı dinin sahibidir. Her ne kadar Musevilik, Hristiyanlık, İslam diye tarih sırasına göre konuştum, üç ayrı din varmış gibi görünüyorsa da realiteye baktığımız zaman Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve üç ayrı zaman parçasında üç ayrı peygambere Allah-u Teala elbette görevler vermiştir. Ve böylece Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din çıkmış ortaya. Ritüellere, yani merasimlere baktığımız zaman aradan yüzlerce yıl geçmesi sebebiyle merasimlerde değişiklikler oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, asli unsurlara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ayetleri birer birer inceledik. Birer birer baktık ki, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tane Allah var. İstiyor ki herkes aynı hedeflere yürüsün. O hedefler ne? Dinimizin adı teslim dini olması hasebiyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren 4 tane teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Allah Teala sevgili kardeşlerim istiyor ki bu teslimlerin hepsini gerçekleştirelim. Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde sonuçlara erdirelim. Dinimizin adına Allah Teala İslam dini demiş. Yani teslim dini demiş. Bundan evvel Hristiyanlık gelmiş, daha da evvel Musevilik gelmiş. Din olarak Hazreti Musa, Musevilerin, Hazreti İsa, Hristiyanların, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam'ın peygamberleri olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş

0: ve inceliyoruz muhtevayı. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç kitapta dinde de var. Bir, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi var. Fizik bedenin teslimi var. Nefsin teslimi var. Muhlis olmak var. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi tane safa ve bu yedi safanın içindeki dört tane teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hiçbir değişiklik göstermiyorsa, üç kitaplı dinde de aynen yer almışsa, üç kitaplı dinin de kurucuları, Allah'tan emir alarak o dini ortaya koyanları Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala şeriat kitabı indirmiş sevgili kardeşlerim. Onlar peygamberdi. Nebiydiler. Nebi kelimesi ve peygamber kelimesi aynı manaya geliyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-i Nebiyin adıyla anılıyor. Yani nebilerin hitamı, nebilerin sonuncusu, nebilik müessesesini Allah'ın sona erdirdiği son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki nebilik peygamberliktir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-i Nebiyindir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bu gerçek. Nübüvvet müessesesinin, peygamberlik müessesesinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimizle sona ermesi Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir kanundur. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Peki ama her devrin bir imamı oluyor. Tamam, o imamlar gene var olacaktır. Ama nebi olarak değil, resul olarak var olacaktır. Bütün devirlerde o devrin imamı mutlaka vardır. Hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan soran kişi o devrin imamını Allah-u Teala'dan öğrenmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, aslında başka insanlar için yaşamaktır. Bütün peygamberler ve bütün resuller Allah-u Teala'dan emir olarak yaşantılarını devam ettirirler. Allah-u Teala ne emrederse onu yapabilirler. Onun dışında bir şey yapmak yetkileri yoktur. Ama Allah-u Teala bir şey emretmediği sürece usuller aynen tatbik edilecektir. Bütün devirlerde o devrin bir imamı Mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. O insan adı verilen mahluku en üst seviyede gösteriyor. İnsan. Cinler de var, insanlar da var. İnsan cinlerden üstün. Niçin üstün? Çünkü Allah Teala insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ama cinlerden herhangi birisine Allah'ın ruhundan üfürmesi söz konusu değil. Böyle bir üfürme olayı yok. O zaman insan Allah'ın bu kişi doğduğu zaman ruhundan üfürdüğü bir mahluk Allah Teala'nın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli bir hususiyet. Dünyada verilen bu gezegende insandan başka Allah'ın ruhuna sahip olabilecek, mekan oluşturabilecek başka bir mahluk yok. Sadece insan var ve bütün insanlardan da Allah Teala ruhunu geri istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala o kişi kendisine ulaştığı zaman onun ne yapacağını emretmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kişi Allah-u Teala'nın emirlerini gerçekleştirecektir. Bütün devirlerde hep bir en üst noktada olan kişi vardır. O kişi nebilerin var olduğu süreç içerisinde nebidir. Ama nebiler her devirde bulunmuyor. Hazreti Musa'dan çok sonra Hazreti İsa'nın görev aldığını, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'dan çok sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in görev aldığını biliyoruz. Arada fetret devirleri var. Peki görev bir peygamber yoksa o aradaki devirlerde kime veriliyor? Resullerden birine veriliyor. Bunu da Allah Teala seçiyor ve görevi o kişinin almasını sağlıyor. İşte son peygamber ki Kur'an-ı Kerim'de Hatem-i Nebiyyin diye geçer. Nebilerin hitam bulduğu, nebilerin sona erdiği son nebi Hatem-i Nebiyyin. O Allah Teala'nın indinde peygamber olmak vasfının son temsilcisidir. Ama devrin imamlığı görevi kıyamete kadar devam edecektir. Nebi yoksa Allah Teala resullerden birini seçecektir. O resulüne emredecektir. Emirlerini ona bildirecektir. İşte bu görev kıyamete kadar devam edecek olan bir görevdir. Ama son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün devirlerde bir nebi tarafından değil, bir nebi resul tarafından değil, bir veli resul tarafından gerçekleştirilecektir. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere vücuda getirmez. Vücuda getirdiği her olay, oluşturduğu her olay bizlere bir ibrettir. Bizler için örnek alması lazım gelen bir anlam taşır. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Şeytan da istiyor ki herkes cehenneme girsin kendisiyle beraber. Ve Allah Teala emirlerini veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Mürşidinize tabi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabi ikinci safa. Tabi olduğunuz an diyor, ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve bize doğru yola çıkacak. Ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane alemden geçip 7. alemde Sittetin Müntaha'ya yükselerek 7. alemden sonra bize ulaşacak diyor Allah Teala. İşte bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması. Bu o ruhun Allah ile birlikte olmasını sağlayan, Allah'a geri dönmesini sağlayan bir ruhu. Bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala sadece bir tek hedef almıştır. O hedef insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğudur. O kişinin mutlu olabilmesi ise bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa o mutluluğa hiçbir zaman insanlar ulaşamaz. İşte İslam aleminin o korkunç tuzağa düşmesi, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane faktöre dayalı olması insanların hiçbirisini hedefe ulaştıramaz. Namaz kılmak mı? Farzdır. Oruç tutmak farzdır, zekat vermek farzdır, hacca gitmek farzdır, kelime-i şehadet getirmek farzdır. Evet. Ama bir dinimizin adına bir bakalım. Ne diyor? Dini İslam diyor Allah Teala. İslam dini, teslim dini diyor. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek. Şimdi bu devirde İslam'ın 5 şartı tatbikatta. Tasavvufu yaşayanların dışındaki dini görevlerini yapan insanlar bunları yapıyorlar. Bu bizim için yeter diyorlar. Başka bir şey gerekmiyor. Biz de onları soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var. Senin dininin adı neydi? Eğer bir yanlışlık yoksa İslam diniydi. Doğru mu? Doğru demek mecburiyetinde alternatifi yok. Çünkü din İslam dini. Yani teslim dini. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Çok güzel. Bunları yaptığın zaman neyini teslim etmiş oluyorsun acaba Allah-u Teala'ya? Teslim dininden Allah-u Teala'nın muradı bir teslimlerse, hatta teslimler dizisi ise, Ki bu bir dizidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak dört tane safa gösterir. Aslında yedi safadan oluşur ama teslimler dört safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim dininin sahibiyiz. Bu sebeple İslam adını almışız. Yani teslim olan, Allah'a teslim olan. Peki atalarımız bunu gerçekleştirmişler mi? Bütün boyutlarıyla. Bir Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, padişahtan başlayarak en ufak, en rütbesiz askere kadar bütün saraya bağlı olan erkan, bütün ordu, bütün esnaf, aklınıza hangi tarz bir insan geliyorsa hepsi dinlerini yaşadılar. Osmanlı devrinde onlar dinlerini yaşadılar. En az teslim eden ruhunu mutlaka Allah'a teslim etti. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi hiç de zor bir olay değildir. Bir insan, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana teslim et." tarzında bir talepte bulunduktan sonra, eğer hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişinin başka bir mürşide değil, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve o mürşide tabi olması şarttır. Belki birçok insan diyecektir ki günümüzde artık tabiyet mi kaldı? Ne yazık ki bu sözün büyük ölçüde doğru olması vakasıyla karşı karşıyayız. Artık İslam, İslam'ın beş şartından ibaret bir noktada. Hariç olan kimler? Hariç olan tasavvufu yaşayanlar. Bütün tasavvufu yaşayacak olan insanlar, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. Alternatif yok. Tasavvuf yaşamak isteyenler başka bir şey yapamazlar. Mutlaka boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar, Allah'tan mürşitlerini soracaklar ve o mürşide ulaşıp tabi olacaklar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a doğru giden kafileye katılacaklar, yedi tane gök katını birer birer aşacaklar, sonra yedinci gök katında yedi tane alemden geçecekler soldan sağa doğru, sonra da yedinci alemden dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşacaklar, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi bu dünyada hayattayken ulaşması söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun o mürşide ulaşarak ona tabi olacak. Veya onun bulunduğu yerdeki vekiline tabi olacak. El verme yetkisinin sahibi olan vekillerinden birine tabi olacak. Sevgili kardeşlerim, dinimize İslam dini denmesinin sebebi dinimizin teslimlerden ibaret olmasından kaynaklanır. Ruhun teslimi birinci teslimdir. dedik bedenin teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. Safalarsa yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte gene yedi. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış iblis? İblisin önlemek istediği şey, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, arkasından da diğer teslimleri yerine getirmemiz. Nasıl engellemiş bunu? İnsanlara öğretmiş ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannederler ki böyle yaparlarsa Allah'ın cennetine gireceklerdir. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip, kelime-i şehadet de getirdiler mi? Tamam. Ama Allah Teala cennetlerin dizaynını yaptığı zaman böyle söylemiyor. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İkinci kat cennete girebilmesi mürşidine tabiyetine bağlı. Tabi olursa gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise bir mürşid arayışına girmemesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmaması da mümkün değildir. Eğer gerçekten bir hakkın o kişi Allah'a teslim olmayı diliyorsa mutlaka Allah'ına mürşidini gösterecektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ölmesi birinci kat cenneti ona sağlar. Yaşarsa mutlaka Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte ruhun vücuttan ayrılması mürşide tabiyet yani ikinci kat cenneti garanti eder. 7-8 ayda ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir daimi zikre ulaşıp. Beşinci kat cennet. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cenneti sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberse Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bundan daha evvelki devredeki görev alan Hazreti Musa da bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanların hedefe ulaşması. Şu anda dünya üzerinde Museviler var, sırasıyla konuşursak, Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Peygamberlerin sırasına göre bu dizayn içerisinde bir vazife oluşmuş insanlar arasında ve Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. En sonunda bizler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşuz. Üçü de peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya sulhunun kurulması bu Allah'ın bugüne kadar indirdiği kitapları incelemenin sonucunda ulaşılan o noktadır. Tevrat, Allah-u Teala'nın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Musa'ya. İncil, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse üç kitaplı din, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberlerini kimse inkar edemez. Öyleyse Allah Teala'nın kitaplarını incelediğimiz zaman Allah Teala tarafından hepsinin indirildiğini kabul etmemek mümkün değildir. Her kitap başlı başına bir ispat vasıtasıdır. İslam standartlarının sahibi olan hiç kimse Tevrat'ı ve İncil'i inkar etmez. İslam standartlarının sahibi olan bir kişi Hazreti Musa'nın da bir peygamber, Hazreti İsa'nın da bir peygamber olduğunu kabul eder. Çünkü kendi kitabı bunun bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünya soyunun var olabilmesinin arkasında ne var? Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın bir araya gelerek aslında üç dinin de Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitaba bağlı olan din olduğunu, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de bir peygamber olduğunu, herkesin kendi kitabından anlamasıyla sonuca ulaşılabileceğini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. O bir tek şey ister. Dünya üzerinde sulh ve sükun. Bu sulh ve sükun oluşabilmesi ise insanların Allah'la olan ilişkilerinin mutlaka gerekli boyutlara ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse Hristiyan bir ailenin çocuğu, Musevi bir ailenin çocuğu ve İslam bir ailenin çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu ayrı ayrı dinlerin sahipleridir. Bu ayrıcalık ancak ritüellerde oluşan bir muhtevayı ifade eder. Çünkü aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinci dine göre ikincisinin oluşması, ikinciye göre üçüncüsünün de oluşması, aradan yüzyılların geçmesinden sonra tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indirdiği dinler, o din indirilen kişilere bir vasıf verir. Hazreti Musa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti İsa bir peygamberdir, nebidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir, bir nebidir. Ve hatemün nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği kişi, son nebi, son peygamber. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey tahakkuk ettiğine göre artık dinlerde bir değişiklik olması söz konusu değil. Bu üç dinde, üç peygamberin ayrı ayrı dinleri olarak ama aynı esasları muhtevi 7 tane safha, 4 tane de teslim içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış. İstiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan ya Rabbi Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir gerçek taleple talepte bulunduysa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi gidip o mürşit neredeyse dünyanın öbür ucunda da olsa oraya ulaşıp ona tabi olacaktır. Ve tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Ve 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Bütün insanlar için bunu garanti ediyor Allah Teala. Hiç kimse için negatif bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh 7 tane gök katını aşıp 7. katta 7. katta Sütret-i Münta'ya ulaşıp Allah'ın zatına ulaşmak üzere harekete geçiyor ve Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. O ruh artık Allah'ın zatındadır. İnsanlar ruhsuz yaşayabilirler mi? İşte şu anda bir ruhsuz kişi sizinle konuşuyor. Ruhun hayat vermekle, hayat almakla alakası yoktur. Allah Teala bütün ruhların bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasını Tevrat'ta da emretmiş, İncil'de de emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emretmiş. Üç kitaplı dinde aynı şeyi söylüyor. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması, 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alemden geçmesi soldan sağa, 7. alemden dikey bir yolculukta sifat-ı müntaha'ya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifne olması, yani yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, ermiş evliya olsun ve 3. kat cennetinde sahibi olsun. Ama cehennemden kurtulmak deyince bu çok daha başlangıçta olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diler de bundan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa Allah Teala'nın mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşmadan bu kişi mürşidine tabi olmuş ve ruhunu yola çıkardıktan sonra ölmüşse 2. kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir devrede hayattaysa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi böylece ermiş evliya olacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bu 3. kademedir ve İslam dinine adını veren müessesedir. Çünkü burada ruh o insanın vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam dininin bu ismi almasının sebebi bu ruhun arkasında fizik bedenin, arkasında nefsin ve iradenin Allah'a teslimleridir. Ne ifade ediyor bu? Çok şeyler ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Herkesin kendi düşen görevi yerine getirmesi ve teslimlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi Allah-u Teala'nın temel kanunudur, emridir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Maksat gönüller bir olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey gönlünüzce olsun. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Sizin insan olmanız hasebiyle mutlu olmanızı ister. İstediği tek şey budur. Ve Allah-u Teala'nın bunu istemesine karşılık İblis ve onun avanesi de hepinizin mutsuz olmasını ister. İşte asırlardan beri şeytanın gayretleri bir neticeye ulaşmış durumda ki insanlar Allah'ı unutmuşlar. İnsanların çoğu Allah ile ilişkili bir hüviyet içerisinde değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl hatırlamazsınız Osmanlı'yı? Her grup bir tarikatın mutlaka mensubuydu.

Askerler Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına mensuptu. Saray mensupları ayrı bir hüviyetteydi. Ülkenin Osmanlı Memleketi'nin her tarafında çeşitli tarikat grupları bütün güzellikleri, bütün boyutlarıyla yaşıyorlardı. Tarikat kelimesiyle mutluluk müessesesi bir beraberlik içindedirler. Zaman içerisinde öyle şeyler oluşmuş ki zamanımızda bir de bakıyorsunuz çok kalabalık gruplar tabi olma işlemini gerçekleştirmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması da hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ruh vücuttan ayrılmışsa, ayrılmamışsa, ayrılmadığı takdirde demek belki daha doğru. Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bu ise hidayete erememek demektir. Biliyorsunuz ki İslam dini 7 safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Mürşide tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması. 4- Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'a teslimi. 6- Muhlis olmak. 7- İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, her biri mutluluğun ayrı bir bölümü. Ama daha insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırana kadar geçen süreç içerisinde dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarlar o insanlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Onlara zikri sevdirir. Onlara Kur'an'ı sevdirir. Onlara mürşitlerini sevdirir. İnsanlar bir sevgi yumağı içerisinde mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dileme mevcut değilse, mutluluk da mevcut değildir. Hatırlayacaksınız ki Osmanlı herkesin bir ayrı tarikata mensup olduğu çok özel bir ülkeydi. Herkes bir mürşide tabi olmak için yaşar, can atar ve onu gerçekleştirirdi. Gerçekleştirince de mutluluk başlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başıydı, başlangıç noktasıydı. Bir dilek. Ama Allah Teala o dileği duyduğu anda ki aynı anda işitir, bilir ve görür. İşitir, kişi sesli de söylese, sessiz de söylese onun söylediğini işitir. Yani kalpten de söylese, fısıltıyla da söylese, sesli de söylese Allah Teala hepsini bilir. Ve Allah Teala ister ki herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah Teala bu konuda görüyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse insanlar için mutlu olmanın duvarlarını aşabilmek, mutlu olmayı başarabilmek bir insan için fevkalade kolaydır. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah sözünü mutlaka tutar. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi açık ve kesin bir sonuçtan bahsediyor bize. Allah Teala insanları en güzele ulaştırır. Onların sadece bir dilekte bulunması yeterlidir. Onlar sadece dileyecekler. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Allah Teala söz verdiği cihetle %100 sözünü mutlak olarak tutar. Böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu devreyi yaşar. Neden? Çünkü Allah Teala'nın o noktada istediği şey o kişiyi mutlu etmektir ve onu bütün boyutlarıyla sağlar. Öyle ki bu mutluluk daimi zikre ulaşan kişilerde bile aynı seviyede oluşamaz. O karanlıktan aydınlığa geçişin farklı neticesidir. Kapkaranlık bir dünyadan, nefsin bütün boyutlarıyla devrede olduğu bir dünyadan, nefsin yarı yarıya negatif hüviyetini kaybettiği yeni bir dünyaya ulaşma. Öbür yarısında yok edebilmekse daimi zikre bağlı. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması aslında onun ulaştırması değildir. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bize düşen sadece Allah'a ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dinlemek. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Kim böyle bir dilekte bulunursa Allah Teala aynı anda onu işitir, derhal harekete geçer. O kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verecektir. O kişi ne yapacaktır? Hacet namazı kılacaktır. Allah Teala'dan mürşidini soracaktır. Allah Teala da onun meşrebine uygun bir mürşidi ona sağlık verecektir. O mürşide ulaşmasını sağlayacaktır. En iyisini her zaman Allah bilir. Kalbimizin hangi yapıda olduğunu, bu yapının nasıl bir mürşide bağlanmayı ifade ettiğini Allah Teala en iyi bilendir. Bu sebeple kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kıldığı zaman o gece rüyasında Allah Teala ona tam onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. İşte kişinin o mürşide ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki
Allah Teala insanları çok seviyor. Bizler de insanız. Dikkat edin ki bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu bir tek mahluk var. O insandır. Allah Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürüyor. Ruh derhal onun vücudunun, Adem Aleyhisselam vücudunun şeklini alıyor. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva anamızla Adem Aleyhisselam'ın tüm dünyadaki muhtevayı oluşturması söz konusu, insan muhtevasını. Sevgili kardeşlerim, hiç insan yokken bir insan oluşturuyor. Allah Teala ve ona ruhundan üfürüyor. Ruh muhtevasında olan bir tek varlık var. O insandır. Cinler de bizler gibi hayatın sahibi. Nasıl bizde resuller varsa cinlerde de resuller var. Ama bizlerde ruh var, cinlerde ruh yok. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'ın sevgili mahluklarıyız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan olarak yaratıldığınız için çok mutlu olmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala tarafından üfürülen bir ruha sahipsiniz ya da sahip idiniz. Mürşidinize tabi olunca ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve Allah'a geri dönmek üzere yola çıktı. Sizin zikrinize paralel bir seyirle 7 tane gök katını aşacak. O açtığı grupla birlikte 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir yücelerinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukta Sitte-i Münteha'dan indi ilahiye yükselecek. Ve orada Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu bir bütündür. Ruhun Allah'tan gelmesi, bizde yaşaması ve sonra da bizim onu gerçek sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz, teslim etmemiz. Bu bizim Allah'a teslim olduğumuzu gösterir. 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ayda bir gök katı yükselme söz konusu olsa bu yolculuk 7 ay sürer. Bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese bütün kapılarıyla açıktır. Ama tasavvufun yaşandığı o muhteşem devrelerden sonra Osmanlı'nın kazandığı o muhteşem zaferler hep Allah'a olan yakınlık sebebiyle kazanılmıştır. Herkes Allah için yaşıyordu. Hatırlayacaksınız hani size hep bir fıkrayı anlatırız.
Birisi bir karar vermiş, gitmiş defter satan, defter de bulunan muhtevasında bakkala demiş ki bana bir defter var. Niyeti bütün evliya olanları, Allah'ın velisi olanları o deftere kaydetmek.

sadece defterlerden birini beğeniyor. İşte diyor şu defteri istiyorum. Bakkallar satıyor o zaman defterleri de. Bu zat dükkandan ayrılırken bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. O deftere beni de yaz diyor. Allah Allah diyor adam. Nereden bildi benim böyle bir şeye, bu deftere bir takım insanların ismini yazacağımı? Hiçbir şey söylememiş. Ama olay bu kadarla kalmıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Hiçbiri birbirinden haberdar değil. Dükkanlar da yan yana değil zaten. Ayrı ayrı yerlerde. Ama Allah'ın evliyaları Allah'tan alıyor bilgiyi ve ona göre sesleniyorlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti bedava bir olay değildi. Herkes tasavvuftandı. Herkes. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi nasıl bir hayat yaşamışsa o hayatta yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan onunla beraber olamaz. Tabi olduğu anda ise tasavvuf gerçek hüviyetiyle başlamıştır. Çünkü tabiiyet ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını gerektirir. Ve de vücuttan ayrılan o ruh Allah'a doğru yola çıkan, 7 tane gök katını aşacak olan, 7. katta 7 tane alemden geçecek olan ruhları muhtevasına alır. Böylece insanlar bütün güzellikleri yaşayacaklardır. Bu 7-8 aylık devre hayatlarının en mutlu, en huzurlu devresi olacaktır. İşte bu güzel günler tasavvufa yeni giren herkes için o parlak hayatı, o muhteşem hayatı yaşamaları için bir ortam hazırlar. O zaman o kişi de bizim söylediğimizi söyler. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Her şey çok mu güzel yoksa size de mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek hayatınızın en mutlu 7-8 aylık devresini yaşayabilirsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisine sahip değilsiniz. Sizin meşrebinize göre mürşidi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Öyleyse ne yapacak böyle bir durumda? Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın evliyası olmayı dileyen bir insan ne yapacak? Gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra kalkacak. Boy abdesti alacak ve hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini isteyecek. Şartları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka kimseyi devreye sokmuyor Allah-u Teala. Kişi hacet namazını kılarak doğrudan Allah'tan istiyor. Ve de eğer o kişi gerçek anlamda

Allah için olmak Allah'ın bir muhteşem dizaynıdır. Onun için olmak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir. Bu vetire Allah Teala'nın o kişiye mürşit sevgisi vermesini sağlar. Hacet namazı kıldığında Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onun meşrebine uygun bir mürşidi mutlaka gösterir. Kişi bilemez. Acaba ben ne tür bir insanım? Hangi mürşit benim için uygundur? Onu bilemez. Ama Allah Teala ona en uygun mürşidi hacet namazını kılıp bu abdesti alacak, hacet namazını kılacak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecek. Kişiye düşen ne? Bu noktadan sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Yunus'u düşünün sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Taptuğun tapusunda kul olduk kapısında diyor. Tapduk Emre onun mürşidi. Ve Yunus'un en ağır vazifeleri üstlendiğini görüyoruz. Bütün tuvaletlerin temizliği onun tarafından derifte ediliyor. Nerede insanların istemediği işler varsa Yunus hepsine koşuyor, hepsinin de üstesinden geliyor. En üstün şekilde bir çalışma dizaynı. Allah için çalışan insan aslında tatbikatta başkaları için çalışan insandır. Başkaları için yaşayan insandır. Hayatını başkalarının mutluluğuna adamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybederiz ki bütün insanlara, bize düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunsak? Onlar bize ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar, biz onlara kötü davranmasak, onları da sevsek, bize düşman olmalarına rağmen sevsek, Allah'tan onlar için yardım dilesek, onları da kurtarmasını istesek, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Biliyorsunuz ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Kalbiniz ne diyor? Diliniz her şeyi söyleyebilir. Zihniniz de kelimeleri dizayn eder. Ama kalp sadece Allah'tan yana bir dizaynı ifade eder. Kalp Allah'ı sevenleri sever. Kalp hiç şaşırmaz. Tespiti mutlaka 12'den vurmaktır.

Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, çok güzel sözler söylerler. Ama onlarla konuşurken gerçek kalbin sahipleri bir rahatsızlık hissederler. İşte onlar farklı görünmeyi başaran, aslında Allah'ın dostu gibi görünmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'ın dostları onları da severler. Kendilerine kötülük yapsalar da gene sevmekte devam ederler. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bütün insanlar için bütün kapılar açık. Mutluluğu yaşamak herkesin hakkı. Ama insanlar mutsuz. Öfkeli, sinirli, huzursuz. Arkasında sadece nefsinin afetleri var. Kim öfkeliyse, sıkıntılıysa, insanlara kin kusuyorsa, öfke kusuyorsa, o sadece bir zavallıdır. Allah'ı tanımayan, mürşidi tanımayan, Allah'ın Resullerini tanımayan bir zavallı. Oysa ki hacet namazını kılsa, Allah'tan sorsa, Allah ona cevabı mutlaka verecektir. Şeytan onu gerçekleştirmemesi için, Allah'tan sormaması için her şeyi yapar. Şeytan Allah'ın bütün yakınlarına karşıdır. Onları hiç sevmez. Çünkü onlar insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesine mani olanlardır. Onlar insanlara derler ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cenneti sizin olur. Dilediniz, öldünüz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlaka cennettesiniz. Yaşıyorsunuz. Mürşit ihtiyacı duyarsınız. Mürşide ulaşmak için dayanılmaz bir talep oluşur içinizde. Yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormaktır. Sorarsınız. Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve ona ulaştığınızda büyük bir huzurla, mutlulukla tabi olursunuz. İçinizde sadece huzur vardır, mutluluk vardır. Davetiniz size yeni bir dünya açar. Çünkü nefs tezkiyesine başlamışsınızdır. Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimleri alan nurlardan, bu konuda da görevli olan fazıllar nefsinizin kalbine ulaşırlar ve zikir yaptığınız sürece kalbinizi doldurmaya başlarlar. İlk %7 nur birikimini başardığınız zaman emmare kademesini açtınız demektir. İkinci %7 nur levvame kademesini tamamlamanızdır. Üçüncü %7 nur mülhime kademesini tamamlamanızdır. Emare nefsin emrinde olan nefs kademesini gösterir. Levvame kendisini kınamaya başlayan, yaptığı hataların farkında olan, o sebeple kendisini kınamaya başlayan bir ruhu ifade eder.
bir nefsi ifade eder, affedersiniz. Biliyorsunuz ki ruhun hiçbir şekilde negatif bir hüviyeti olması mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Sonra mı ne olur? Sonra Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Burası mülhime kademesidir. Bu arada vücudunuzda tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuz emare kademesinde birinci gök katına ulaşır. Levame kademesinde ikinci gök katına ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü gök katına ulaşır. Mutmainne kademesinde kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Dördüncü gök katına yükselir ruhu. Sonra Allah'tan razı olur. Nefsi radiyededir. Radiye razı olan nefs demek. Sonra mardiye kademesine ulaşır kişi. Allah'ın da ondan razı olduğu bir kademedir burası. Sonra tezkiye kademesi gelecektir. Nefsin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Mürşide taviyetten evvel %2 ruhu Allah Teala o kişiye mutlaka verir. Ondan sonra %7'lik nurlarla 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurudur. Baştan kalbimize giren başlangıç noktasındaki %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Burası nurların karanlıkları yendiği ilk noktadır. %51 nur, %49 karanlık, afet. Sonra zikrinizi arttıracaksınız ve de nefsinizin kalbi çok daha fazla nurda dolacak. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra bu fizik vücudunuzu teslim etmeniz %80'e varan bir tabi bir nur birikimini ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Bu noktada nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir güzelliği yaşayacaksınız. Sonra Allah-u Teala'nın istikametinde yeni başarılar elde edeceksiniz. Muhlis olacaksınız. Ve daha sonra salihlerden birisi olacaksınız. İşte ulaşacağınız son nokta burasıdır. Salah makamı 7. kat cenneti ifade eder ve mutluluğunuzun es noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapılar açık. Allah Teala sizi bekliyor. Hadi diyor, bana ulaşmayı dileyin. Başlayın manevi hayatınıza. Mutluluğu yaşayın. Sizi biz mutsuz olmanız için şeytanın uşağı olasınız diye yaratmadık. Mutlu olasınız diye, bizim emrimizde birisi olasınız diye yarattık. Ve nefsinizin kalbine bu nurları yerleştirmek üzere harekete geçtiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece insan
salihlerden birisi olur. Salih makamının sahibi olur. Bu onun irşat makamının sahibi olması demektir. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları hazırlamıştır. O bütün insanları mutlu etmek ister. Biz de mutlu olmanızı

altar. Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzde istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz.

0: ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz, daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 105'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler.
1: Dostlarım, gönül dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, iblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki, sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafınızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihette bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanıza sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerle ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun gözündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman o zaman negatifleri bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemeniz de kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "O her zaman benim kalbimi kırar. Bana şöyle şöyle sözler söyledi. Çok üzüldüm, çok etkilendim. Söylemeseydi olmaz mıydı?" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım." derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ederim. Birinci grup davranış biçimi, başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi, başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah-u Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah-u Teala. Allah-u Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız, çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse, siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir davranışa dikkatle bakın. kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin, hangi yanlışınızı görmüşler. Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırla söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte İki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de, dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Öyleyse bu muhtevaya dikkat edin. Mutlu olmak hepinizin hakkı. Hepiniz insan olmanın haysiyetini ve şerefini yaşamak için, mutlu olmak için yaratıldınız. Hilkatinizdeki hedef budur. Allah-u Teala'nın kainatta en çok sevdiği mahluksunuz, insan. Bütün yerler, bütün gökler, her şey sizin için yaratılmış, yetmez. Emrinize amade kılınmış. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi emrimiz, sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İnsanın emrine musahhar kılmış Allah Teala. Hasretmiş. İnsanın emrine amade kılmış. Bütün göklerde olan şeyleri

yukarıya doğru sizi çıkartacaktır. Kim seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'a ruhu ulaşmışsa, ki 33 bin zikirde normal standartlarda ulaşır, o zaman o kişi o 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. Ne mutlu onlara ki Allah'a ermiş olan evliyalardan oldular. Biliyorsunuz Türkçe'de kalın çizgilerle ermiş denir evliyanın adı. Aslında evliyalık müessesesi Allah'a ulaşıldığı zaman başlamaz. Evliyalık müessesesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Bakıyoruz Allah-u Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Velisidir. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki o karanlıkları Allah'tan getirdiği %2 rahmetle ve ondan sonra da hep fazıllarla onları nefsinizin kalbine yerleştirerek karanlıkları kapı dışarı eder. %51 nur birikiminde, yani 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın evliyası olursunuz. Unutmayın, şeytan yalnız nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Ona da tesir etmesi gene gücü olduğundan kaynaklanmaz. Nereden kaynaklanır? Çünkü nefsinizin kalbi afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öyleyse ruhunuzun kalbi ve nefsinizin kalbi, biri %100 afetlerle, biri %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi denilen bir olaya gireceksiniz. Zikir yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunu yaptığınız için mutlaka nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelecek. %2 fazıl, %2 rahmet birikiminiz nefsinizin kalbinde tamamladığınız zaman siz huşu sahibi olacaksınız. O zaman irşat makamını görmeniz için Allah imkan oluşturacak. Ve neticede ulaşacaksınız irşat makamına. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. İşte bu Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun geçirdiği yolculuk 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında da 7 tane sağa doğru alem geçmektir. Bunlar gerçekleştiği zaman ne olur? Ruhunuz Allah'a ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane alem geçtikten sonra Sitretül Münta'ya ulaşır ruhunuz. Sitretül Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir betire sizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'a ermiş bir veli yapar dememiz daha doğru. Çünkü veli tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama dilimize, Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Yani Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Evliyadır aslında velilerdir manasına geliyor. Çoğul kullanıyoruz. Ama çoğulu tekil diye kullanıyoruz. Ve hepimizde normal bir kelime kabulü olmuş bu. Yani evliya kelimesi veli olarak kullanılıyor. Tekil olarak kullanılıyor. Sonra velayetin daha üst kademeleri oluşuyor. Fena, beka, züht, muhsinler.
yani fizik vücudunu Allah'a

teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşada ulaşma, sonra iradenin teslimi, bunların hepsi kademe kademe geliyor ve yaşıyorsunuz. Allah ile dost olmayı yaşıyorsunuz. Allah ile bir olmayı yaşıyorsunuz. Öyle bir gün geliyor ki iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah Teala sizi tayin ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Unutmayın, yolun başlangıcında sadece bir dilek var. Yani bir insanı cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine alacak olan şey sadece bir dilektir. Dikkat edin. Bu dilek sizde vardır veya yoktur. Eğer varsa mutlaka cennet ehlisiniz. Eğer yoksa gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye ben size bir sual sorsam ne diyeceksiniz bana? Diyeceksiniz ki mutluluğun başlangıç noktası din konusundaki, Kur'an-ı Kerim konusundaki pozitiflerin hepsinin başlangıç noktası orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar felaha ererler. Dilemeyenler hüsranda kalanlardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun simgesinden başlayalım ki mutluluğu yaşamayı öğrenirsiniz. Mutsuzluğun başlangıcı bütün insanlar için hayata geliştir. Herkes nefsinin bütün afetleriyle beraber doğar. Ruhunda ise baştan aşağı hasletler vardır. Bütün güzellikler ruhundadır ve bütün çirkinlikler nefsinde. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isterler. Bu sebeple şeytanın nefsinize hakim olması işten değil. Neden değil? Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi yasak etmişse onu işleyesiniz. Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi emretmişse onu asla yapmayasınız. Sadece size bunu emreder. Yani söyler. Eğer içinizden Allah'ın bir emrinin vakti geldiğinde, lüzum hasıl olduğunda, o emrin yapılmaması konusunda sizi kandırmaya çalışan bir ses duyarsanız, sizin sesiniz, zannettiğiniz o ses, sizin sesiniz değildir. O, iblisin sesidir. Allah neyi emretmişse, içinizden bir ses, onu yapma diyorsa size, diyorsa, işte o, iblisin, şeytanın sesidir. Ne zaman da Allah Teala bir şeyi yasak etmişse, ille de ille onu size yaptırmak istiyorsa, gene menhus şeytan sahnededir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daima şeytanlar size bir şeyler fısıldayacaktır. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığınız zamana kadar. Ondan sonra fısıldamayacak mıdır? Aslında gene fısıldayacaktır. Ama artık tesirsiz bir fısıldama. Onun için fısıldamamakla fısıldamak arasında orada farklılık yok. Fısıldasa da fısıldamasa da fısıltıları vızıltı gelir size. Umurunuzda bile olmaz. Hatta daha fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamandan itibaren umurunuzda bile olmaz. Öyleyse şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir acaba?
Ne biçim bir şey bu mutluluk? İnsanlara sorarsınız siz. Ey aziz kardeşim, sen mutlu musun? Aa der. Ben mutlu olmayacağım da kim mutlu olacak? Peki nasıl bir mutluluk bu? Sevinecek olan bütün olaylarda ben sevinirim. Üzülecek olan olaylarda o zaman da üzülürüm. Ona deyin ki hayır, sen mutlu değilsin. Mutluluk senin zannettiğin gibi bir şey değil. Sen zevkleri yaşarsın ve hüzünleri yaşarsın. Ama mutlu insan hüzünleri yaşamaz. Ne demek yaşamaz? Yaşamaz. Mutluluk devamlı bir vetiredir. O kişi bütün şartlarda mutludur. Mutluluk üç alemde birden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Öyleyse hem iç dünyanızda mutlusunuz, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir, mutluluk devamlı bir vetire, hiç kesintisiz olarak mutlusunuz. İki, üçüncüsü de mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzura kavuşma. Sulh ve sükuna kavuşma. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte sizi mutluluğa taşıyacak olan faktör iç dünyanızdaki kavganın bitmesidir. İç dünyamızda kavga mı var diyeceksiniz? O kavganın daniskası. Her an içinizde bir tartışma duyarsınız. Şu konuda karar vereceksiniz, karşı fikirler de içinizdedir. O konuda karar vermenizi sağlayan fikirler de içinizdedir. Ama karşınızda siz yoksunuz, karşınızda iblis var. Ve ne zaman konulardan bir tanesini seçerseniz, şu karar veremediğiniz konuda bir an için karara varıp da bir şey yapmaya kalkarsanız, o karara vardığınız ana kadar ki tartışmada söylemediği yeni şeyleri size iletecektir iblis. Ve öyle şeyler iletecektir ki hakikaten onları düşünemediğinizi göreceksiniz. Ve gene fikrinizi değiştirmek istikametinde bir karara varmak üzeresiniz. Diyelim ki öyle yaptınız, fikrinizi değiştirdiniz. O karar verdiğiniz şeyi değil, onun tersini uygulayacaksınız. Öyle mi? Karar verdiğiniz zaman iblis gene sahnededir ya da şeytan. Yani şeytanlardan biri, sizin etrafınızda olanı. Ve size o ana kadar sizin aklınıza gelmeyen başka bir alternatifle o karar verdiğiniz şeyin tam zıttının onun işlenmesinin, onun yapılmasının daha doğru olduğu cevabını vermeye çalışacaktır. Diyelim ki gerçekten öyle baktınız, haklı. İş dünyanız bunu düşünmüş, daha akılcı bir çözüme ulaşmış. Tamam. Birincisine geri dönüş yapıyorsunuz. İlk karar verdiğinizi gerçekleştireceksiniz. Hayır. Kararı gerçekleştirmeden evvel yeni bir fikir empoze eder size. Öyle bir şey söyler ki onu hiç düşünmemişsinizdir. Ve de aklınız yeter ki diğer kararınızı değiştirerek ikincisini uygulamak istersiniz. Böylece sizi oyuncak eder iblis. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki karar verinceye kadar düşün. Karar verdiğin zaman kesinlikle değiştirme. Azmet o kararda diyor Allah Teala. Ulul azm peygamberler kararlarında azim sahibi olan peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Bunlar ulul azm peygamberler. Ulul azm, azm sahipleri. Azimleri sağlam. Allah Teala onlara diyor ki şunu yap.
Şeytan onların karşısına aklınıza gelmeyecek güçlükler çıkarır. Herkesi onun aleyhinde kışkırtır. Herkesi o kararın yapılmaması için seferber eder. Ama onlar sebatkardırlar. Kararı vermişlerdir. Allah onlara emretmiştir ki onu yapacaklardır. Aslında Allah-u Teala yardım etmese onlar da ulul azm peygamber olamazlardı. Allah-u Teala diyor ki çünkü Hay suresinin 54. ayet kelimesinde hiçbir nebi yoktur ki diyor. Onlar bir karara varsınlar da iblis onlara vesveseler verip o kararlarından caydırmak üzere harekete geçmesin ve şiddetle arkalarına bu konuda takılmasın. Ama diyor hangi vesveseyi verse biz peygamberlerimizden onu alırız diyor Allah-u Teala. Burada nebi kullanılmış. Peygamberlere has bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluktan bahsediyorduk, öyle değil mi? Bakıyorsunuz mutluluk denilen şey, bir sulh ve sükun hali. Sulh ve sükun nasıl sağlanır? Bir tek yol var, kavganın bitmesi. Peki kavga mı var sizde? Elbette var. İç dünyanızda devamlı nefsinizle ruhunuz birbiriyle didişiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Allah'ın emrettiklerini de yapmamak. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emrettiklerini yapmak, yasaklarını yapmamak istiyor. Öyleyse nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine taban tabana zıt. Bu sebeple aralarında ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga var. Ama siz nefsinizi devre dışı bırakabilirseniz, yani onun afetlerini yok edebilirseniz, nefsinizin içini fazıllarla doldurursanız, o zaman nefsiniz şeytanın elinde oyuncak olmaz sizde. Öyleyse bu işin yolu var mı? Elbette var. Sulh ve sükûne ulaşacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci fasıl, yedinci basamakta, üçüncü basamakta dileyecek, yedinci basamağa gelecek. Allah ona furkanlar verecek. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini ve hassalarını gören, işiten ve idrak eden kişinin hüviyetine sokacak. Arkasından da idraki sağlamak üzere mutlaka o kişiye bir ekinleti alıp ihbat verecek. Kalbinin en güzele dönmesini sağlayacak. Sonra mı? Sonra günahlarını örtecek. Sonra mürşidine ulaştıracak. O kişi nefs tezkiyesi yapacak. Nefsinin kalbine Allah'ın fazılları iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayacak. İşte bu toparlanan fazıllar ruhun hasletlerinin eş değeridir. Adına fazıl diyor, kişiyi fazilet sahibi yapar. Herkes fazilet sahibi değildir. Herkesin ruhunda hasletler vardır ama herkes fazilet sahibi değildir. Fazilet sahibi olanlar nefslerinin kalbini fazıllarla dolduranlardır. Öyleyse nefsinizin kalbinin fazıllarla doldurulması noktasına gelelim. Bunun yolu zikirdir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavatı gönderecektir. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar, yani fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aksi manyetik alanların sahibi oldukları için, İman kelimesinin etrafında nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman kalbinizin içine iman yazılır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Böyle bir dizaynda ne olur? Böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli olur. Kişinin, nefsinin kalbi adım adım Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikirde ise tamamen dolar. Nefsin afetleri fazıllar, rahmet ve salavat nurları nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Artık nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Bu sebeple nefsinizin kalbi fazılları kendisine çeker, toplar ve nefsinizin kalbi zikriniz arttıkça Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte bu mutluluğun simgesidir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Karar merciği aklınızdır. Ve eğer Allah'ın bütün emirlerinin asla uygulanmadığı, yasak ettiği her fiilin ise serbestçe uygulanabildiği bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman bütün negatif faktörlere yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizin bütün talepleri kabul edilecektir. Ama ruhunuzun talepleri kabul edilmeyecektir. Bu konudaki karar hakkı aklınıza verilmiş. Öyleyse vücudun kumandanı olan akıl devamlı nefsin taleplerini gerçekleştirir, ruhun taleplerini gerçekleştirmez ve hep huzursuz bir insan olarak yaşamaya devam edersiniz. Nefsiniz duruma hakim olduğu sürece. Ama öyle bir durum olur ki nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. %7-7. 7 defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. 2 de daha evvel giren, nefsinizin kalbine giren rahmetle beraber nurlar %51'i bulur. Bu şeytanın yenildiği noktadır. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'ünü hükmedebilmektedir. Neden hükmedebilmektedir? Çünkü zaten onun bütün talepleri nefsinizin kalbinin talepleridir. Nefsinizdeki afetler ne istiyor? Nefsinizin afetlerinin istediği şey Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek. Ve şeytan da onları emrediyor. O zaman nefsiniz zaten buna göre programlanmış olduğu için bütün şeytanın dediklerini gerçekleştirmek istiyor. Bunun için kavga var iç dünyanızda. İç dünyanız devamlı bir kavga halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kavgada siz farkına bile varmadan iç dünyanız devamlı savaş veren bir savaş alanı olur. Bu demektir ki orada kavga vardır, mutluluk yoktur. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Öyleyse kısmi zevkleri yaşamak mutluluk değildir. Bir taraftan acılar vardır, bir taraftan mutluluklar vardır. Bu mutluluk değildir. Hem de daha iç dünyanızdayız. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda sağlam bir mutluluk oluşur. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Nefsinizin kalbini dolduran bu hasletler sizi en güzele ulaştıracaktır. Bu hasletler sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün muhteva değişmiştir. Hiç karanlık kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuz gibi pırıl pırıl aydınlık olmuştur.
fazıllarla %98, rahmet nurlarıyla %2 dolmuştur. Bunun manası nefsinizle ruhunuz arasındaki ezeli kavga, diyalektik kavga, kainatsal kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Bütün kainattaki insanlar bu standartlarda yaratılır. Nefsleri afetlerle doludur, ruhları hasletlerle. Ne oldu? Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle doldu. Ve nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Kavgasız bir hayat yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kavga bitti. Şeytan mı? Şeytan artık nefsinizin afetlerinden hiçbirisine tesir edemez. Çünkü şeytan sadece sizi huzursuz etmek ister. Bunun için, huzursuz edebilmek için Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreder. Emirlerini de yaptırmamak ister. Ama o günler geçmiştir artık. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve iblisin taleplerini kabul edebilecek hiçbir merci artık nefsinizin kalbinde mevcut değildir. Peki iç dünyanızdaki kavga burada bitti. Biterse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükun oluşur. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun hali, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali. İşte burası iç dünyanızdaki kesintisiz mutluluğun yaşandığı noktadır. Peki iç dünyanızda gerçekten nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Ya dış dünyanız? Dış dünyanızda da bitti. Neden bitti? Çünkü dış dünyanızdaki davranış biçimleri de nefsinizdeki durumla %100 alakalıdır. Öyleyse nasıl alakalıdır yani? Şöyle alakalıdır. Davranış biçimlerinizde nefsiniz saflaşmışsa, artık afetleri taşımıyorsa, o zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavgasızlık, sulh ve sükun hali dış dünyanızda da vurur. Çünkü siz öyle bir insan oldunuz ki artık başka insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Artık başka insanları ezerek onlara hakim olmak, onlara tahakküm etmek istemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz bütünüyle yok olmuş durumda. Siz onlara yardım etmek için çalışıyorsunuz artık. Her davranışınızdan bu sonuç çıkıyor. Hiç kimsenin üzerinde bir üstünlük kurmak, bunu gerçekleştirmek diye bir zavallıların içinde değilsiniz. Ama sırf öyle olduğu için bütün sözleriniz emir kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, kutuplara dikkatle bakın. Ne zaman başka insanlara hükmetme eğiliminden vazgeçebilirseniz, ki bu nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesini gerektirir. Bu temizlikten sonra siz istemeseniz de insanlar sizin her sözünüze itaat edeceklerdir. Bir emir hüviyetinde olmasa da netice değişmez. Öyleyse bunu gerçekleştirmek sizin kendi içinizdeki sulh ve sükûne bağlıdır. Ne zaman kendi içinizdeki kavgayı bitirirseniz dışarıdaki insanlarla da kavganız biter. Çünkü onlara üstün olmak falan istemiyorsunuz artık. İnsanlardan üstün olmak diye bir niyetiniz yok. Umurunuzda bile değil üstün olmak olmamak. Siz Allah'a aşık olmuşsunuz. Siz Allah'a
hayran olmuşsunuz. İç dünyanızda afetler yok ki başkalarına tahakküm etmek isteyesiniz. Her şeyin en güzelini yaşamaktan sizi men edecek olan afetler tamamen temizlenmiş nefsinizin kalbinden, yerine sizi sonsuz mutluluklara taşıyacak olan fazıllar gelip yerleşmiş. Ve muhteşem bir uyum halinde iç dünyanız şekillenmiş, kavga bitmiş. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık siz onlara bir şeyler ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir şeyler ispat ederek onlara hakim olmak, hayır, böyle bir şey tamamen tarihe karışmış, onların nefsinizin size hakim olduğu devrelerin zavallı gayretleriydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz nefsinizin kalbindeki afetler yok olunca başkalarına karşı en güzel davranışlarda bulunan birisi oluyorsunuz. Onları kırmak için hiçbir sebebiniz yok ama onları mutlu etmek için bütün sebepler oluşmuş vaziyette. Kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Onları mutlu edeceğim diye uğraşırken asıl mutlu olan siz olursunuz. Neden? Çünkü ne zaman siz bir başkasını mutlu etmek üzere bir şeyler düşünmeye başlarsanız, şu absis ve ordinat eksenleri var ya, onların kesiştiği nokta hem sağla sol arasında sıfırdır, hem de yukarı ile aşağısı arasında yine sıfırdır, sıfır noktasıdır. Başkalarına iyilik etmeye kendinizi hasrettiğiniz noktadan itibaren sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemde yaşıyorsunuz. Orası Allah'ın ülkesidir. Orada sadece mutluluk vardır. Orada huzur vardır. Orada başka insanlarla kavga tamamen bitmiştir. Onlar mı bitirdi kavgayı? Hayır, siz bitirdiniz. Onların bir kısmı hala size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Görüntünüz ne olursa olsun, realitede iç dünyanızdaki fazıllar buna hiçbir zaman müsaade etmez. Allah'ın size verdiği vazifeler vardır. O vazifeler bazen sert görünmenizi icap ettirir. Ama gene de kimsenin kalbini kıramazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Sevin ki siz mutlu olasınız. Görüyorsunuz ki iç dünyanızdaki aydınlık, iç dünyanızdaki nurlanma, iç dünyanızdaki sulh ve sükun başka insanlarla ilişkilerinize de yansımıştır. Hiçbir zaman onların kalbini kıracak bir davranışta bulunamazsınız. Böyle bir dizayn sizin için geçerli değildir. Ve etraftaki insanlar bunu çabucak yakalayacaklardır. Bu hüviyetinizi ve davranışları ona göre olacaktır. Siz sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz ya Allah ile olan ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilirseniz, yerine fızıllar gelir, nefsinizin kalbini bütünüyle donatırsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. İç dünyanız muhtevasındaki hasletler ve faziletler dolayısıyla, fazıllar dolayısıyla buna müsaade etmez. İçinizden gelen talep asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek istikametinde olamaz. Her şeyinizi feda edip mutlaka Allah'ın emirlerini gerçekleştirirsiniz. Yasak ettiği fiiller, onları işlemezsiniz.
işlemek gelmez içinizden. İç dünyanız buna müsait değildir. Öyleyse ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde sizin için hüzünlü bir sonuca ulaşmak söz konusu olmayacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu konunun muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İş dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Gene nefsinizde afetler olmadığı için çevrenizdeki insanlarla tam bir uyum haline girdiniz. Onları sadece mutlu eden bir insansınız artık. Onlara huzursuzluk veren bir insan değilsiniz. Onlar için yaşıyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, bundan hoşlanan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyet kazandınız. Öyleyse iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, başka insanlarla ilişkilerinizde. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde. Yani sevgili kardeşlerim daha ne olsun?

0: her tarafınızdan mutluluk saçılır. Mutlu insan etrafındakileri de mutlu eder. Onlara da bir sulh ve sükun, bir huzur gelir. Ve adım adım onlar da sizdeki güzellikleri yaşamak için artan bir gayretin içine girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın emirlerine herkes aynı liyakatte gerçekleştiremez. Herkesin yapısına bağlıdır, hissiyatına bağlıdır, düşünce standartlarına bağlıdır, şeytandan aldığı tesirlerin standartlarına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güzellikler böyle bir dizayn gösteriyor. Başlangıçta iş dünyanızda neden mutsuzdunuz? Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu, kavganın hiçbir an eksik olmadığı bir kaos ortamında yaşıyordunuz. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Ruhunuz sizi mutlu edecek olan davranışları gerçekleştirmek istediği halde ne aklınız ne nefsiniz ona müsaade etmezler. Ve bu istikamette bir sonuç almanız pek mümkün değildir. Geçici dünya zevkleri kısa kısa dakikalar içinde yaşanır, sonra biter. Mutsuzluk yine içiniz dışınızı kaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vapta adım adım yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın temel faktörlerini, zikrinizin seviyesine bağlı olarak mutluluğunuz devamlı artacaktır. Nefsinizin kalbi 21. basamakta nefsinizdeki karanlıkları aşacaktır. %51 nur birikecektir içinizde. Sonra bu nur artacaktır. %61'e, 71'e, 81'e. %81'de fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacaktır. İyi ama nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var. Var. Ama nefsiniz buna hiç aldırış etmiyor. O Allah ne emretmişse onu gerçekleştiriyor. Yasak fiilleri ise işlemiyor. Öyleyse bu neye bağlı sevgili kardeşlerim? Bunun bağlı olduğu şeye dikkatle bakın. Orada bu bağlanışta nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması, yerini fazılların alması. Adım adım artan fazıllarla evvela denge noktasına geliyorsunuz. Sonra da aşıyorsunuz her şeyi. Eğer ruhunuzu ve nefsinizi birer ayrı faktör olarak değerlendiriyorsanız başlangıçta denge halindesiniz zaten. Yani ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu ve böyle bir standartta pozitiflerle negatifler birbiriyle dengede. %50 negatif, %50 pozitif. Böyle bir dizayndasınız. Karanlıkla aydınlık aynı seviyede, alacakaranlıktasınız. Denge halinde kulvara girersiniz. Sonra nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olur, yok olur, yok olur. %51 yok olduğu zaman, %50 yok olduğu zaman daha nefsinizin kalbindeki afetler %50'dir. Veya %51'e ulaşırsınız, %49'dur. Ama hasletler ve fazıllar toplamı %151'dir. 200'de 151'dir. 249 afet, 251 haslet artı fazilet, fazıllar. Ama %75 mutluluğa ulaşamazsınız. Çünkü bu görüntüye rağmen şeytan nefsinize devamlı telkinlerini salacak ve sizi mutluluktan önlemek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır ve büyük ölçüde de başarılı olacaktır. Düşünce sisteminize tesir ederek mutluluk duymanız lazım gelen bütün olaylarda sizi etkileyecek ve huzursuz olmanızı sağlayacaktır. Öyleyse her güzellik sizin için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, zikrinizi arttırıp da bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetler ayrılmıştır nefsinizin kalbinden, bir daha da geri dönmeleri mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü zikre başladığınız zaman zulmani kapıyı, Rabbani kapıyı örten mühür oradan ayrılır. Rahmet, faz ve salavat nurları onu zulmani kapıya kadar iterler ve de zulmani kapıyı kilitlerler. Neyle kilitlenir? Zulmani kapıya kadar inen mühür zulmani kapıyı tamamen kapatır. Ve Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu nurların hepsinin baskısı evvela o mühürün üzerine olacağı için mühür aşağıdan gelen karanlıklara duyarlı olamaz. Karanlıklar kapıyı açamaz. Yukarıdan aşağı bastıran üç grup nur kapıyı kilitli tutar. Ard arda gelen nurlar kapının kilitli kalması için gerekli sistemi devamlı ayakta tutarlar. Mühür asla açılmaz zikir devam ettiği sürece ve kişi bir noktaya gelir ki daimi zikrin sahibi olur ve kapı bir daha asla açılmaz. Zulmani kapı açılmayınca karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Kalbiniz zaten zikre başladıktan sonra birkaç dakika içinde %100 aydınlık olur. Eğer zikri bırakmazsanız nefsinizin kalbi hep aydınlık, pırıl pırıl aydınlık kalacaktır. Nefsinizin kalbi neticede %100, %98 fazıl ve %2 rahmet olmak üzere %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmış olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de daimi zikirde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. Bu mutluluğu perçinleyecek olan şey nedir? Başkaları için yaşamak. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz ama başkaları için yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin mutluluğunu siz de yaşayabilirsiniz. Neden? Kim başkası hakkında pozitif bir şeyler düşünerek onu memnun etmek için, onu mutlu etmek için harekete geçerse, çareler ararsa, aklını, zamanını, parasını, her şeyini seferber eder de o başka insanları mutlu etmek için çalışırsa, o zaman Allah'ın ülkesinde yaşar o kişi. Ve bu düşünceye sahip olduğu andan itibaren Allah'ın ülkesinde Allah o kişiye sonsuz bir yardımın sahibi olur. O kişi bu yardımı tasarladığı sürece, tatbik sahasına koymak üzere düşündüğü sürece ve harekete geçtiği sürece ve gerçekleştirdiği sürece hep mutludur. Allah-u Teala tarafından mutlu kılınır. Çünkü her şeyini, parasını, vaktini, enerjisini, her şeyini başka birini mutlu etmek için seferber etmiştir. Ve Allah için bu son derece önemli bir şeydir. Hepinizin böyle olmasını ister. E böyle olabilirseniz yardım %100 gelir, mutlu bir insan olursunuz. Böyle devam ettiğiniz sürece. Siz başka insanlara iyilik etmek istiyorsanız, bu konuda seferber olmuşsanız, nefsinizin afetleri sizi burada tesir edemiyor demektir. Etseler, negatif bir şeyler etkileyecek, negatif bir şeylerle sizleri etkileyecekti iblis ve nefsinizin afetleri. Ve başkalarına iyilik değil, kötülük etmek için gayretin sahibi olacaktınız. O zaman mutsuz ve huzursuz olacaktınız. Öyleyse bu bapta sadece iki tane alternatif var. Birinci alternatif, başkalarını mutluluğu için yaşamak, Allah'ın ülkesinde yaşamak. Bir tarafta Allah, bir tarafta ruhunuz, bir tarafta işlediğiniz sevaplar, işlediğiniz güzellikler olmak üzere bir üçlünün içinde yaşayacaksınız, mutluluk üçgeni. Ama başkalarının kötülüğü için kafanızı yormaya başlamışsanız, başkalarına nasıl kötülük edebilirim diye kafanızı yormaya başlamışsanız, o zaman sıfır noktasının altında, eksi alemde, şeytanın aleminde yaşarsınız. Ve de nefsinizin afetleri, işlediğiniz günahlar ve şeytan olmak üzere gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bir mutsuzluk üçgeni. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden bu dünyada sizi, her şeyi kendinize zindan etmeniz, mutsuz olmanız neden? Başkalarına nefsinizin afetleri sebebiyle kötü davranıyorsunuz. Öyleyse böyle yapmamanız lazım değil mi? Öbür taraftan zikir yaptığınız zaman otomatik olarak nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar, karanlıklar olmadığı için yanlış davranışlarda bulunamazsınız zikir boyunca. Zikir yapan herkes daimi zikre ulaşmış kişinin davranışlarını verir. Zikir boyunca. Zikir boyunca nefsinin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla donatılmıştır. Ama bu fazıllar bir kısmını sağlar nurun, geri kalan kısmını fazılların dışındaki salavat ve rahmet nurları oluşturur. Asıl olan fazılların durumudur. Peki ya cennet saadeti? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. Allah Teala gökler ve yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Bütün gökleri, yerleri Allah'ın cenneti kaplıyor. Yedi kat, yedi gök katı, yedi tane cennet. Arzı, gökleri ve yeri kaplayan cennete koşuşun. Öyleyse her katta bir başka cennet söz konusu. Allah Teala ayet-i kerimede arz kelimesini kullanıyor. Yani dünyamız gibi dünyalar, yer, küreler, yer. Ama bunu eni olarak Türkçeleştirmişler. Türkçeleştirme yapanlar. Eni yerler ve gökler kadar olan cennete kuş uçun. Hayır, öyle demiyor. Arzı gökler ve yerler kadar olan, yani gökleri de kaplayan, yerleri de kaplayan, yedi kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, Kitab-ı Merkum'u illiğindedir. Diğerlerinin ise sicindedir diyor. Füccarın sicindedir diyor yerden. Bizim bu dünya zemin kattır. Bu dünya yerlerinde göklerinde başlangıç noktasıdır. Yerlere doğru girecek olursanız buradan başlarsınız. Göklere çıkacak olursanız gene buradan başlarsınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirirse 12 ihsanla ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Bir dileğinizle 3. kat cennete kadar Allah Teala sizi çıkarmaya hazır. Hayır, siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadetinin yarısı da bunun içinde. Çünkü nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar %51 nurla dolar. Bunu da Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size sonsuz mutluluklar dileriz. Allah'ın emirleri açık ve kesin. Kim onları gerçekleştirirse saadete mutlaka ulaşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sonsuz mutluluklar içinde bir ömrü ve sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala'nın size bahşetmesi, nimet olarak vermesi, sizi bunlarla nimetlendirmesi konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde, bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Onunla mutluyuz. Onunla huzur içindeyiz. O kalbimize ferahlık veriyor, huzur veriyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese her şeyden evvel bizim etrafımızdaki insanlara ulaştırabileceğimiz mutlulukla alakalıdır. kimi ne kadar mutlu edebiliyoruz? İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara hedef gösterdiği şey budur. Çünkü etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk verebilirsek, biz onların toplamı kadar mutlu olmak imkanına sahibiyiz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Allah-u Teala istiyor ki herkes başkalarını mutlu etmeye çalışsın da kendisi mutlu olsun, ama aynı zamanda onları da mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu hedefi ortaya koymuş. Mutlu edin diyor, mutlu olun diyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey mutlu ederek mutlu olmaktır. Allah Teala biliyor ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Bu yaşantıda tek başına hiçbirimiz değiliz. Hepimiz sizlerle birlikteyiz. Hepimiz başka insanlarla birlikteyiz. Öyleyse her açıdan bizim tekliğimizi tamamlayan etrafımızdaki insanlardır. İnsan olarak yaratılmışız. Her zaman başka insanlara ihtiyacımız vardır. Neyi düşünürseniz düşünün, her olay, vücuda gelen her şey insanların devreye girmesiyle oluşur, olgunlaşır. Sevgili kardeşlerim, eğer seversek seviniriz. Eğer nefret edersek bizden de nefret ederler. Öyleyse sevelim, sevilelim hedefi üzerine yürüyeceksek önce kendi görevimizi yapmalıyız. Biz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Bu kapalı bir sevgi olmamalı. Sevgimiz sevdiğimiz kişiler tarafından hissedilmeli.

Bu gayret bu kadarla Allah-u Teala'ya yeterli görünüyor mu? Hayır. Madalyonun bir de öbür tarafı var. Nefret müessesesi. Nefret etmeyiniz diyor. Ve arkasından da diyor ki nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Seveceğiz, nefret etmeyeceğiz. Sevdireceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. İşte bütün insanlar için açılan cadde bu. Bu caddeden geçeceğiz. Sevmek konunun temelini teşkil edecek. Nefret şeytanın dostlarına aittir. Sevgi Allah'ın dostlarına aittir. Hepimiz için sevgi asıldır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlara ulaştırmak istediğimiz mesaj o olmalıdır ki biz onları seviyoruz. Bu neyi sağlar? Onların da bizi sevmesini sağlar. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizden nefret eden insanları da sevsek ne kaybederiz? Onların Allah-u Teala tarafından veya başka insanlar tarafından cezalandırılmasını istemek yerine Allah-u Teala'dan o bizi rencide edenleri affetmesini dilesek, Allah-u Teala'nın daha üstün bir emrini yerine getirmiş olmaz mıyız? Affetmenin ötesi sevmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, belli süre bir hayatı yaşayacaklardır. Allah Teala kimin ne kadar yaşayacağını önceden bilir. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Allah Teala ister ki herkes huzur içinde yaşasın. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin, çok sevsin. Allah Teala ister ki hiç kimse birbirinden nefret etmesin. İşte bu sevgiye susamış dünyada eğer hepiniz Allah Teala'nın size emrettiği bu görevi gerçekleştirirseniz, yani sizi sevenleri sevmeniz tabii bir olay. Ama sevmeyenleri de sevmenizi Allah Teala istiyor. Ne sağlayabilir bu? Bu belki sizi sevmeyen insanların sizin onları sevdiğiniz açık bir raka olduğu cihetle sizi sevmesi mümkün olabilir. Belki yavaş bir olgu olacaktır. Ama mümkün olabilir. Nefrete karşı nefretle cevap verdiğimiz zaman, bir başka ifadeyle intikam aldığımız zaman, buna Allah-u Teala'nın müsaadesi yok mu? Var. Adına kısas diyor. Ama sevgili kardeşlerim, insanların, neslerin afetlerini yok etme seviyeleri birbirinden çok farklıdır. Nefsin afetlerini yok eden bir tek silah vardır. Onun adı zikirdir. Allah kelimesinin Allah Allah

0: diye tekrarı. Bu tekrar ettiği sürece nefsinizdeki afetlerde azalma olur. Neden? Çünkü siz Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından sizin kalbinize nur gelir. Bu nur otomatik bir standartta mutlaka gelir ve kalbinize girer. Kalbinizdeki afetleri de kapı dışarı eder. Allah'tan gelen nurların böyle bir özelliği var. Güçlü olan onlardır. Çünkü Allah Teala onların yerleşmesini istiyor. Kalbinize daha evvel girmiş olan yaptığınız yanlışlar sebebiyle kalbinize daha evvel girmiş olan afetler, hasletlerin kalbinize ulaşmasıyla kapı dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Alternatifleri yok. Allah'ın zikri nefsinizin kalbine nurları ulaştırır. Bu nurlar nefsinizin kalbine yerleşmek üzere gelirler. Fazıl nurları. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz için bütün insanların muhtevasına baktığınız zaman bir tek çözüm olduğunu göreceksiniz. Nefsiniz için çözüm afetlerden kurtulmaktır. Afetler hangi ölçüde güçlüyse sizi o kadar çok hata işlemeye sevk eder. Ama zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen fazıllar, nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki afetleri ne kadar ölçüde fazıl girmişse nefsinizin kalbine, afetler o kadar kapı dışarı edilir. Bu sebebe dayalı olarak daimi zikrin sahiplerinin kalpleri tamamen Allah'ın nurlarıyla doludur. Çünkü her an zikirdedirler, her an Allah'ın katından nur geliyor ve her an kalplerine ulaşıyor, kalpleri devamlı yeni nurları muhtevasına alıyor. Ama karanlıkların ulaşması için saha yok. Kimin için yok? Daimi zikrin sahipleri için yok. Bu sebeple Allah Teala zikre en büyük ibadettir diyor. Vele zikrullahi ekber. Ve mutlaka Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Başkalarından daha büyük olduğuna göre en büyük oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak imkanlarını Allah Teala hep sunuyor. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Oysa ki birçok insan için tam tersine sonuçlar elde edilir. Etrafındaki insanların her biriyle negatif istikamette bir münasebet içinde olduğu için o kişi devamlı derecat kaybeder. Devamlı başkalarını üzmesi sebebiyle huzursuz da olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Allah Teala istiyor ki Herkesi mutlu etmeye çalışalım. Neden istiyor? Herkesi mutlu etmeye çalışalım ki her bir insana, etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk verirsek aynı miktardaki mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda her zaman birçok kişi var olduğu cihetle her birine vereceğimiz mutluluğu toplam olarak düşündüğümüzde bizim mutluluğumuzun seviyesinin onların her birinin toplamı kadar olduğunu düşündüğümüzde ne kadar çok mutlu olmak imkanının sahibi olduğumuzu görürüz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Sevsek, insanları sevsek ve sevdiğimiz bu insanları mutlu etmeye çalışsak. Biz bu çalışmanın içindeyiz ya sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilsek de derecat kazanırız. Başaramasak da gene derecat kazanırız. Çünkü biz o niyetin sahibiyiz ve çalışıyoruz o istikamette. Bir gayretin sahibiyiz. O zaman etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Her birini ne kadar çok seversek onlar tarafından o kadar çok seviliriz. Bu ise bize neyi sağlar? Mutluluğu sağlar, huzuru sağlar, her şeyin en güzelini sağlar. Niçin Allah-u Teala insanlara seviniz diyor? Dinleri niçin koymuş? Allah'la ilişkileri niçin istiyor? Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın emrettiği standartlarda zikir yaparak temizleyelim de nefsimizin kalbi, afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi hasletlerle dolsun, fazlalarla dolsun. Allah Teala'nın zikrimizi arttırdıkça bizi ne kadar mutlu ettiğini yaşayınca anlıyoruz ki zikir Allah Teala'nın en büyük nimetidir. Bizlere sunduğu en büyük nimet. Çünkü sadece o, sadece zikir nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayabilir. Tam bir neka küfte, oka ekmek dizaynı bu istikamette geçerlidir. Nefsinizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl birikimi söz konusuysa, başlangıçtaki yüzde ikrametten sonra hep fazıl gelir. Ne kadar çok fazıl birikimi, rahmetle birlikte fazıl birikimi söz konusuysa, bunun yüzdesi toplam içinde ne kadarsa, bütün insanlar ancak o kadar mutlu olabilirler. Böyle bir dizaynda en çok mutlu olanların daimi zikrin sahibi oldukları şüphesizdir. Onlar nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolu olanlardır. Onlar başka insanlara düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlar eğer ellerine fırsat geçerse o kendilerine kötülük edenlere de mutlaka iyilik edeceklerdir. İntikam almayı Allah Teala onlara neden yok etmiştir? Çünkü nefslerindeki afetler yok olmuştur. Allah Teala onların nefslerinin kalbinde afet olmadığı cihetle onların başkalarına kötü davranmalarının imkansız hale gelmesini sağlamıştır. Bu Allah-u Teala'nın en büyük mükafatı değil mi sevgili kardeşlerim? Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini dostluğun, sevginin, olması. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için açık bir kapı bırakmamış mı Allah Teala? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bütün gayretlerimiz bu istikamette olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmek ve sevdirmek. Birbirine küs olanları gördüğünüz zaman hemen girin aralarına. Onları barıştırmaya çalışın. Onların barışmasıdır ki aralarındaki kini, kıskançlığı, haseti giderebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ortaya koyduğu tek hedef başkalarını mutlu etmektir. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişki. İnsanlarla Allah arasındaki ilişkide Allah'ı zikretme süresi en önemli boyutu teşkil eder. Ne kadar zikrediyoruz? İşte burada en çok mutlu olacaklar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala gayret eden herkese bunu vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen sabrı ve sadakati göstersinler ve vazgeçmesinler. Zikirlerini artırmak konusundaki savaştan vazgeçmesinler. Nefsleriyle yapacakları bir savaş bu. Nefsin negatif ve kapkaranlık bir muhtevadan pırıl pırıl nurlarla dolu bir hale gelmesi bu tek faktöre dayalıdır. Onun adı zikirdir. Zikrullah'tır. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli halde söylemektir. Veya diye sessiz halde söylemektir. Veya dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan diye Allah ismini tekrar etmektir. Her halükarda bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Annemiz, babamız birer vasıta. Sevgili kardeşlerim, madem ki insan olarak Allah-u Teala bizi yaratmış, öğrenmişiz ki bizi yaratan Allah. O zaman ona karşı olan vazifelerimizi çok dikkatli bir boyutta gerçekleştirmeliyiz. Ve mutluluk arayan bir kişi için ikinci bir yol söz konusu değil. Allah zikrini 24 saatlik bir zaman parçasında yüzde ne kadar yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğunuz yüzde o kadardır. Bunu 12 saat devam ettirebilen bir kişi %50 mutluluğun sahibi olur. Kimlerdir en mutlu olanlar? Uyumak üzereyken zikirlerini devam ettirip de uyandıkları an zikirlerinin hala devam etmekte olduğunu büyük bir mutlulukla hissedenler. Sevgili kardeşlerim, her birinize sesleniyoruz. Neden siz de onlardan biri değilsiniz, olmayasınız ki? Olmamanız için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Onlar nasıl olmuşlar? Hepsi aynı gayretin sahibi başlangıçta. Onlar da bocalamışlar. Onlar da zikirsiz bir devre geçirmişler. Sonra zikri öğrenmişler, gayrete başlamışlar. Bu gayretleri uzun bir devrenin sonunda daimi zikre onları ulaştırmış. Bütün insanlar için kapılar açık. Ayrıca ne kadar çok gayret ederseniz Allah'tan gelen yardım o kadar büyük ölçüde olur, ölçü büyür. Gayretiniz Allah-u Teala'nın size hediye etmesi için, her şeyin hediyesi böyledir, en önemli anahtardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler, Allah'ı sevenler, sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel standartlarda yerli yerine oturtmalısınız. Bilmelisiniz ki zikir hayatınızın temelidir. Zikir mutluluğunuzun en büyük kapısıdır. Sevgi de büyük bir kapıdır. Zikir anahtarı sizde olan bir imkandır. Bir insan bir başkasını sevmiyorsa onu sevmek konusunda gayreti büyük sonuçlara ulaşamaz sevgiye dönüşemedikçe. Ama zikir konusunda ısrarlı olan kişi adım adım zikrinin arttığını, giderek zikir seviyesinin büyüdüğünü görecektir. Ve gayretlerinin vardığı bütün sonuçlarda mutluluğu artacak, artacak, artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en büyük hedef mutluluk değil mi? Herkes mutlu olmak için yaşamıyor mu? Bu söylediğimiz standartlar realite ise Allahsız bir mutluluk mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep zannederler ki çok paraları olsa, zengin olsalar çok mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim, hepsi şu zenginliği elde etseler de o zenginlikle mutlu olamadıklarını acı acı hissetseler de doğruyu aramaya başlasalar, o zaman belki yakalayabilirler. Hiç kimse için sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde yaşayan insanlardan hiç kimse için, cinlerden hiç kimse için Allahsız bir mutluluk asla ve kat'a mümkün değildir. Allah ile ilişkisi olmayan hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk deyince geçici zevkleri mutlulukla nedenlere sesleniyorum. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz olarak devam eder. Ama zevkler, zevkin varlığı kadar devam eder. O zevk bittiği anda, zevkten duyulan haz da sona ermiştir. Ama zikrin mutluluğu öyle değildir. O sonsuzdur. 24 saat boyunca zikreden bir insan, 24 saat boyunca hep mutlu olur. Hayatı her gün böyle geçiyorsa, yani daimi zikrin sahibi olmuşsa, O zaman zaten sistem kısa bir süre sonra otomatiğe oturur. Otomatik bir standartta o kişinin iç dünyası artık Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikredecektir. Daimi zikir, daimi zikre ulaşan herkese bu imkanı sağlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir insanın mutluluğunun temelinde sevmek mastırı gizlidir. Eğer nefret söz konusuysa o kişinin mutlu olması imkansızdır. Başka insanlardan nefret eden bir insan nefsinin nefret afetinin kurbanı olmuştur. O mutluluğu yaşayamaz. Ama böyle bir insan eğer kendisini zikir konusunda sağlam bir zemine oturtabilirse, zikrini arttırmak istikametinde gayreti artarak devam ederse, o kişi her geçen gün biraz daha mutlu olacaktır. Madde bir. Madde iki, o nefret ettiği insanlardan artık nefret etmediğini, onları da sevdiğini görecektir. Ve bunu onlara hissettirdiği zaman onların da kendisine daha yakın, daha yakın, daha yakın olduğunu hissedecektir. O zaman ne kadar doğru bir yolda olduğunu, Allah'ın kendisiyle beraber olmasının ne kadar önemli olduğunu hissedecektir, yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız o zaman ne dersiniz? Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demez misiniz? Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Biz insanlar bir toplumuz, cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı bir başka o ihtiyacı gideren kişiden onu satın almakla sağlayabiliriz, giderebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz şeyi elde etmek, onun üretilmiş olmasına bağlıdır. Onun varlığına veya varlığına bağlıdır. Bir manevi şeylerden bir insanın mutlu olması var. Bu manevi sahaya bağlıdır. Kişi Allah'ı sever. Allah'ı daha çok sevdikçe mutluluğunun arttığını görür. Daha çok sever, daha çok sever. Daha çok sevdikçe Allah'a ibadet konusunda rahatlama hisseder ve içinden gelen talep ibadetlerden artabilen hüviyette olanları alabildiğini artırmak olur. Onun için bir kişinin bir gece zikirle uyuyarak uyandığında hala zikrettiğini görmesi dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için bütün kapılar açık. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Zikrimizi arttırsak, nefsimizin kalbi aydınlansa, aydınlansa, artan zikirle aydınlansa, pırıl pırıl bir şekilde daimi zikre ulaşsak, Allah Teala'nın en mutlu kullarından oluruz. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle başka insanlara kötülük etmek o kişi için mümkün değildir. Ama herkese yardım etmek konusunda iç dünyasında mutlaka bir talep vardır. Ve görür ki başkalarını mutlu ettikçe asıl kendi mutlu oluyor. Yani bir insanın 5 kişiye mutluluk vermesi, 5 kişinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Bu rakam ona 15'e, 20'ye, 25'e ve daha öteye ulaştıkça o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. O artık kendisini insanların mutluluğuna adamıştır. Görmüştür ki ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirse toplam olarak o kadar mutluluğu asıl kendisi yaşıyor. Etrafındaki insanlar çok. Herkesin etrafında çok insan var. Evet, gayet normal. O kişi bir yerde yaşıyor muhakkak. Yaşadığı yerde de birçok konusu, komşusu var. Çalıştığı yerde arkadaşları var. Başka sebeplerle arkadaş olduğu insanlar var. Ve sevgili kardeşlerim, her birisi onlara mutluluk verdikçe kendisini mutlu eden bir vasıta. O zaman bütün insanlar için hayat güzel bir hüviyet göstermez mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar bununla güzellikleri yaşamazlar mı? Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes, madem ki cemaat halinde yaşıyor, etrafında muhakkak insanlar var. O insanları mutlu etsin de her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için o her mutluluk verdiği kişinin sayısı artarsa o kadar çok mutlu olacağı için huzuru giderek yükselen bir hüviyet taşır. O zaman anlar ki onun mutluluğunun asli sebebi başkalarına mutluluk vermektir ve o mutluluğu ne kadar büyük ölçüde onlara ulaştırabilirse kendisi o kadar büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. Ve bu büyüdükçe onun mutluluk yüzdesi de büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için görüyoruz ki bir imkan var. Bu imkan sevmektir. Sevmenin başlattığı bir ikinci unsur mutluluğun temelini teşkil eder. Bu sevginin dairesi içinde başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak o kadar çok mutlu olmak hakkının ve imkanının sahibiyiz. İşte bu standartlar altında yaşayan bütün insanlar bu hakikatleri öğrenip tatbik sahasına koyabilseler kendilerinin ne kadar mutlu olduğunu görecekler, yaşayacaklar, huzur içinde bir dünya hayatını sürdüreceklerdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize. Sizlerle birlikteyiz. Beraberliği yaşıyoruz. Bu beraberlik sadece bir söyleşiyi dinleme ve söyleme den ibaret değildir. Çok daha derin bir anlamı vardır. Çünkü biz bu konuşmalarda hep Allah'tan bahsederiz. Allah'ın hedefinin bütün insanları mutlu etmek olduğunu, onları mutlak olarak asgari seviyede 3. kat cennete mutlaka ulaştırmak istediğini herkesin bilmesini isteriz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ne ulaşacak? Fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşacak? Hayır. Allah'ın bizlere üfürmek lütfunda bulunduğu ruhumuz, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu Allah'a geri dönecek. Birçok insan böyle bir noktada hep sorar. İyi ama biz ölmez miyiz o zaman? Hayır sevgili kardeşlerim, ölmeyiz. Ruh vücudunuzdan istediği an ayrılır. Belki dünyanın öbür ucuna gider, belki başka bir dünyaya ulaşır. Oradan tekrar sonsuz hızıyla geri döner. Tamamen serbesttir. Ve hiçbiriniz onun sizden ayrıldığını ve tekrar ruhunuzun geriye geldiğini anlayamazsınız. Böyle bir şey hiç kimseye nasip olmaz. Ama ruh muhteşem bir serbestliğinin sahibidir. Dilediği an, dilediği yere sonsuz hızla ulaşabilmek imkanında sahibidir. Dilerse kişinin vücuduna hemen geri döner, dilerse dönmez. O ruhun kendi talebine bağlıdır. Ama hepiniz bir görevle görevlisiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yeni bir güne adım atıyorsunuz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişiye Allah Teala bu konudaki talebi hissettirir. Bu talebi hisseden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşte böyle bir dileği hacet namazını kılıp da mürşidini sormakla gerçekleştirecek olan bir kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Ve kişi dileğini Allah'a ulaştırır. Çok kuvvetli bir ihtimalle Allah Teala bu dileği kabul edecektir. Allah'ın istediği ne sevgili kardeşlerim? İnsanların ruhlarının o insanlar hayattayken Allah'a geri dönmesi. Bu neyi ifade eder? Bu o kişilerin Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu, bana yardımcı ol, sana ulaştırmamı nasip et bana. Daha kısa bir ifadeyle, ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var, bir ermiş evliyada ben olayım, ne olur Yüce Rabbim. Ermiş evliyadan biri de ben olayım, ne olur Yüce Rabbim. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Cehennemi görmediniz. Ne kadar korkunç işkencelerin var olduğunu bilmiyorsunuz. Ama görseydiniz hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Onun için biz naçizane hepinize ama hepinize diyoruz ki bizim kardeşimiz olun olmayın, kim olursanız olun, insanın insan iseniz, hatta cin iseniz, biz sizin Allah'a yakın olmanızı isteriz. İnsanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Ama cinler için böyle bir olay söz konusu değildir. Onlar fizik, vücut ve nefsten oluşurlar. Ama insanlar fizik, vücut ve nefsin ötesinde bir de Allah'ın doğar doğmaz kendilerine üfürdüğü ruhla mücehhezdirler, cihazlandırılmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, isteseler de insanlar, istemeseler de ruhları mutlaka Allah'a geri dönecektir. Kişi istemiyor. Tamam. Ölene kadar ruh dilediği an vücuttan ayrılıp, dilediği an tekrar vücuda girerek, dikkat edin, kişi dilediği an demiyorum. Ruh dilediği an vücuttan ayrılarak, dilediği an tekrar vücuda dönerek, o kişi ölene kadar onunla beraber olur. Tam bir kopyasıdır kişinin. %100 kopyası. İşte bu ruh adı verilen varlık böylece ölüme kadar o kişiyle beraber yaşar. Her gece o vücuttan ayrılır. Kişi rüya denen olayı onunla yaşar. Vücudundan ayrılan ruhuyla yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, ruhun insan vücudunda bir süre kaldıktan sonra Allah-u Teala'ya geri dönmesi ölüm denen bir olayla mutlaka kesinleşir. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmesidir. Eğer kişi daha evvel mürşidine ulaşmamışsa, daha evvel Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmamışsa, o zaman o kişinin ruhu vücudundadır. Bir kişinin ruhu Allah'a kendi kendine ve kendi idrakiyle ulaşamaz. Mutlaka kişi bir, Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Allah'a mülaki olmak demek, ruhun Allah'a ilka edilmesi, ulaştırılmasıdır. Veya ruh açısından düşünürsek, ruhun Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva söz konusuysa neyle karşı karşıya oluruz? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle dilemişse vücudundan ayrılacaktır. Ruh kendi kendine vücuttan ayrılabilir, her an ayrılabilir ama Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması bir kafile ulaşmasıdır. Yani birçok ruhun bir arada Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. Öyleyse ruh insan vücudundan ayrılıp da kendi kendine bir yolculukla Allah'a ulaşamaz. ruhun Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılabilmesi, mutlaka o kişinin Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide, başka birine değil, o mürşide ulaşmasıyla tabiyet tamamlandığı zaman gerçekleşir. Kişi mürşidine ulaşır, el öper ve onun söylediklerini tekrar eder. Böylece tabiyet gerçekleşir. Tabiyet gerçekleştirdiği anda ruh o kişinin vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ve o tarikatın kafilesine katılacaktır. O sırada o tarikattan birçok kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk üzeredir. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Yıllarca yıllarca önce o sağ iken. Ve ruhumuz o zaman vücudumuzu terk etti ve o kafileye katıldı. Muhammed Raşit Hazretlerinin kafilesine ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Daha sonra Allah-u Teala bize diğer teslimleri de mümkün kıldı. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz öyle bir noktayı ihtiva etmelidir ki ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk etsin. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kafilesine o da katılsın. İşte böyle bir noktada 7 tane gök katı o ruhlar tarafından birer birer açılacaktır. Böyle bir yolculuktur ki bir kısmı birinci katta kalacaktır. Daha ikinci kata çıkma yetkisi alamayanlar. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilecektir. Bir kısmı üçüncü, bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı yedinci kata kadar çıkabilecektir. Ve yedinci kata kadar çıkabilenler ancak Allah'a doğru bir yolculuğu yedinci katta yapacaklardır. Ve onlardan ehil olanlar birer birer Allah'a teslim olacaklardır. Kişinin ruhunun zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekir. Ancak bu tamamlandığı zaman kişi sitretin müntahaya ulaşabilir. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insan için Allah ile beraber olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Kim yarattı bizleri sevgili kardeşlerim? Hepimizi Allah yarattı. Yaratmayı diledi, ol dedi, oldu. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ama sevgili kardeşlerim diye başlamamız hasebiyle şurası muhakkak ki sizler ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlersiniz. Öyleyse bu dizayn içerisinde güzelliği yaşayacaksınız. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse ve onun sevgili kardeşlerim 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka bu zaman parçası içinde kendisine ulaştıracaktır. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi, yani bir ermiş olacaktır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş, görünmez olmuş. Nereden gelmişti? Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmişti. Her doğan çocuğa, her doğan bebeğe Allah doğduğu an ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruhunun o kişiye yüklenmesidir. Niçin yükler Allah Teala? O kişi aklını başına alsın da ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşsın. Bu ruhun teslimidir. Daha sonrası kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından çok sonra fizik vücudunun Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki bir hüviyetiyle kendisine düşen görevleri yapması ve zikrini yeterli seviyede arttırmasıyla kişinin önce ruhu Allah'a ulaşır. 7-8 ayda bu olay gerçekleşir. Sonra fizik vücut teslim edilecektir. Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kişinin nefsinin, kalbinin büyük ölçüde Allah'ın nurlarıyla dolması gerekir. Bu veçin teslimidir. Nefsin teslimi ise daha ötede bir müessese, ruhun veçin, nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. İradenin teslimi ise daimi zikrin çok daha sonraki safhalarında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde, hedeflerine yürümek istikametinde çok şeyleri unutmuş durumdalar. Dikkat edin ki bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyorsak, Osmanlı'nın bütün padişahları tasavvuftandı. Saray erkanı tamamen tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Hep Allah'ın yardımını aldılar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bu sebeple hep yardım etti. Ve onlar görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak aslında başkaları için yaşamanın paralelindedir. Kim başkalarına hizmet için, başkalarını mutlu etmek için çalışıyorsa, o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Ve onun ruhu mutlaka 7-8 ay içinde Allah'a ulaşır. Kişi daha zor şartlarda dinini yaşamak istiyorsa günün yarısını aşacak olan bir zikri gerçekleştirecektir. Daha sonra çok daha üst seviyede zikir gerçekleşecektir. Neticede kişi daimi zikre ulaşacaktır. Her birisi ayrı kademeleri ifade edecektir. Kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse insanoğluna baktığımız zaman ya mutlu bir insan ya da mutsuz bir insan hüviyetindedir. Allah'a doğru yola çıkmayan bir insan mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir kişinin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de mutlu olmasını ifade eder. Böyle bir şey nefsle ruh arasındaki kavganın bitimiyle tamamlanır. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan, şeytanın tesirine bütün boyutlarıyla açık olan bir muhteva taşır. Ruh ise sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir mekanizma ifade eder. Biz insanlar nefsimizin afetleri sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olarak yaratılmışız. Ama insan tasavvufu öğrendikten sonra, mürşidine tabi olup da tatbikatını başladıktan sonra buradaki en büyük düşmanı olan nefsin afetlerini yenmek imkanının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanlar için Allah o insanların mutluluğunu vermeye daima hazırdır. Yeter ki kişi öğrensin ne yapması lazım geldiğini ve tatbikata sokmak için Allah'tan talepte bulunsun. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Sevgili kardeşlerim, hidayet demek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ulaşma neyi sağlar? Ruhun o vücutla ilişkisinin kesilerek Allah'a teslim olmasını sağlar. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Ondan sonraki safha nefsin teslimidir. Son safha ise iradenin teslimidir. Demek ki ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek gibi bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin en güzele dönüşmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Mutluluğun seviyeleri ise Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide tabiyet ikinci safayı, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı, fizik vücudun teslimi dördüncü safayı, nefsin teslimi beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safayı sağlar. Bunların hangisine ulaşan kişi o ulaştığı noktada ölmüşse cenneti de ona göre dizayn edilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu muhtevanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bundan sonrasına ulaşamadıysa. Ama mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir.

Sevgili kardeşlerim, bu teslimleri gerçek anlamda tamamlayabilen bir insan, dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanlar mutlu oldukça Allah'ın dostluğunu kazanmaları da aynı paraleli takip ettiği cihetle bir taraftan mutlulukları artar, bir taraftan manevi tekamülleri devamlı ikmal edilir, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içinde insan olmanın ne kadar güzel bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İstiyor ki her an Allah ile birlikte olalım. Olur mu bir insan her an Allah ile birlikte? Zaten birliktesiniz. Yeter ki siz ona müracaat edin. Onunla konuşun. Kim? Ya Rabbi, ben seninle konuşmak istiyorum. Ben senin sesini duyamasam bile sen benimkini mutlaka duyuyorsun. Ben senden ruhumu sana teslim etmeyi, fizik vücudumu teslim etmeyi, nefsimi teslim etmeyi, irademi teslim etmeyi diliyorum. Biliyorum ki ben kendime düşenleri yapabilirsem sen mutlaka bunları gerçekleştireceksin. Ve beni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerden birine mutlaka ulaştıracaksın. Şimdi bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanları ne kadar çok sevdiğini gösterecek olan asli delili verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse ve ölmüşse, Ya Rabbi, ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bütün ermiş evliyaların gibi ben de ereyim, ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talebi yapmış kişi ama hayatı buna müsaade etmemiş. Ama bu talebi varsa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Peki yaşasaydı ne yapacaktı bu kişi? Yaşasaydı Allah Teala onun hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşidini sorması halinde mutlaka mürşidlerini gösterecekti. Gösterdikten sonra bu kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse, birinci kat cennetin sahibidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidini bile soramadan ölmüşse gene birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. O zaman milyonlarca Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Bu insanlara yazık olmuyor mu? İşte ömrümüzü burada bu hakikatleri bütün insanlara anlatabilmek için tüketiyoruz. Ve bütün gücümüzle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki hiç korkmayın. Bir insanın cennete girmesi son derece kolay bir dizaynı ifade eder. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dileğiniz bunu mutlaka sağlar. Peki kişi nereden bilecek? Bunu gerçekten diledi mi, dilemedi mi? Son derece açık ve net olarak bilir. Neden? Çünkü dileyen kişi derhal mürşit konusunda bir talebin sahibi kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. O kişi mutlaka mürşidini aramaya başlayacaktır canı gönülden. Çünkü onu hedefe ulaştıracak olan, yani onun ruhunu

Allah'a ulaştıracak olan kişi onun mürşididir. O mürşit ne yapmıştır? O da vaktiyle kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi ne yapmıştır? O da kendi mürşidine tabi olmuştur. Nereye kadar ulaşıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşıyor konu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demek zor mu? Hayır, hiç zor değil. Kim bu kadar kolay bir şeyi, yani Allah'ın ruhunu ulaştırmayı, dilemeyi tahakkuk ettirmişse o kişinin cehennemden kurtulmaması mümkün değildir. Hemen öldüğünü kabul ediyorum. Ve yaşarsa sevgili kardeşlerim, bu kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Herhangi bir mürşide kimse tabi olamaz. Tabi olduğu zaman bir işe yaramaz. Allah Teala onun mürşidini ona mutlaka gösterir. Nasıl gösterir? O kişi öyle bir mürşit sevgisi duyar ki hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan sorar. İşte Allah'ın beklediği budur. Hacet namazının kılınması ve Allah'tan mürşidin sorulması. Bu abdest alınır, hacet namazı kılınır ve kıbleyi sağa alarak yatılır ve vücut da sağ tarafa döner o gece. Ve Allah'tan mürşit istenir. Eğer kalpten bir dilek söz konusuysa Allah'ın o gece o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama peki kişi kalpten bir dilekte bulunmadıysa göstermez. Ne yapması lazım o kişinin? Arkasından bir daha hacet namazı kılması lazım. Gene göstermedi. Bir defa daha kılması lazım. Çünkü kendisine demek ki eksiklik var bu konuda. Allah Teala her şeyi en üst noktasına kadar bilir. Kim neye layıksa layık olduğunu Allah Teala ona mutlaka hediye edecektir. İhsan edecektir demek. Daha doğru Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Allah ihsan eder. Hediye biz insanlar arasındaki eşit seviyedeki insanların birbirine verdikleri şeyler. Ama Allah yücedir. O ihsan eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Aklı başında olan bir insanın normal standartlarda cehenneme gitmesi mümkün değil demek. Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi aklını başına toplayıp da Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını mutlaka kılacaktır. Büyük bir arzuyla, şevkle, istekle kılacaktır hacet namazını. Kılmak için boy abdestini alacaktır. Ondan sonra hacet namazını kılacaktır. Ve Allah Teala o gece ona büyük bir ihtimalle o gece mürşidini gösterecektir. Göstermedi, kişi tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Ama Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun mürşidini mutlaka kendisine gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Allah Teala'nın buradaki dizaynına dikkatle bakalım. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne istiyor? Allah Teala bizden, hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve Allah Teala bizden cennete girmemizi istiyor. Sonsuz bir cennet hayatının yaşanabilmesi için bu kadar basit bir sebebe dayalı. Cennet hayatı sonsuzdur. Sonsuza kadar devam eder.
Böyle bir cennet hayatını sağlayabilmek, cennet hayatına kavuşabilmek, cennete girebilmek bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle devreye girer. Böyle kişinin bu talebi kabul edilmiş midir, edilmemiş midir? Kişide eğer bir mürşit aşkı, mürşide ulaşma talebi oluşmuşsa, ki mutlaka oluşur, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka bir mürşit talebi, mürşidine ulaşmanın o müthiş iştiyakını verecektir. Ve kişi isteyecektir mürşidini Allah-u Teala'dan, şevkle, aşkla isteyecektir. Ve Allah ona mutlaka hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Mürşidimize ulaştık. Öyle Allah Teala'nın yoluna girdik. Biz Muhammed Raşit Hazretleri'nin talebesiyiz. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir mürşidi mutlaka olmalıdır. Ve birçok insanı Allah'a ruhen ulaştırmış olan bir mürşit olmalıdır bu. Gerçek bir mürşit olmalıdır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kurtuluş en güzel standartlarda mümkündür. İşte böyle bir dizayn içerisinde ne olması lazım? Herkesin mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah herkese onun üslubuna, onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır. O yarattığı serbest irade sebebiyle insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ve dileyen herkes Allah'ın cenneti için ehildir artık. Büyük kısmı ise ne yazık ki dilemez. İşte problemimiz burada sevgili kardeşlerim. O insanların büyük kısmının da Allah'a ulaşmayı dilediği bir güne mutlaka gelecek devrelerde ulaşılacaktır. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, hangi devirde yaşarsa yaşasın kişi, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer hüviyet değiştirmezse, yani küfre tekrar dönmezse. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın büyük bir nimeti. Beraberlik, kalp kalbe olmak, gönül gönlü olmak. Hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya ki bu güzellikleri bize yaşatıyor. Hepimiz birbirimizi sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi her yerimizden taşmalı. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara belli etmeliyiz. Onları kalbimizden sevmek, onlar tarafından bilinmediği sürece onlar için bir mana ifade etmez. Öyleyse sevenler sevdiğini belirtmeliler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle o sevdiklerini mutlu etmek istikametindeki gayretleriyle ispat etmeliler bunu. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi sevdikleri insanlardan da kendilerine sevginin geri dönmesi şeklinde tecelli eder. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları isek, bu Allah'ın dostu olmayı başka insanlara ispat etmeliyiz. Bu sadece sevgiyle, dışa vuran bir sevgiyle, başkalarının bizim onu sevdiğimizi hissettiği bir sevgiyle tahakkuk edebilir. Hepimiz Allah Teala tarafından bir görevi gerçekleştirmek üzere yaratıldık. Bu başka insanları mutlu etmektir. Allah Teala istiyor ki sevelim buyuruyor. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hepimiz için Allah Teala'nın dininde bir hedef söz konusu sevgili kardeşlerim. Bu hedef başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman başkalarına mutluluk verebilirsek, o insanı mutlu etmiş olmanın huzurunu biz de yaşarız. Mutluluğunu biz de yaşarız. Allah kalbimize huzur verir, ferahlık verir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın yolunda başka insanları mutlu etmeye çalışmak Allah'ın temel hedefidir. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki herkes birbirini bu sevgi sebebiyle mutlu etmeye çalışsın. Eğer A, B'yi mutlu ediyorsa, B'nin de içinden A'yı mutlu etmek istikametinde bir talep mutlaka gelecektir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Bizim başkalarını mutlu etmemizin arkasında onların da bizi mutlu etmeye çalışması yer alacaktır. İşte biz insanlar etrafımızda her zaman birçok insanın bulunan bir bütünün parçasıyız hepimiz. Öyleyse etrafımızdaki insanları en büyük elçiliği mutlu etmeye çalışmalıyız ki
Onlardan da bize, bizi mutlu edecek olan davranışlar geriye dönsün. Genel olarak insanlar kendilerine güzel davrananlara her zaman güzel davranmaya çalışırlar. Kötü davrananlara da surat asarlar. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin bir müşterek hedefi var, sevmek. Hepimiz sevmeliyiz. Başka insanları sevmeliyiz ve bu sevgimizi onlara davranış biçimlerimizle, konuşma stilimizle, her halimizle ispat etmeliyiz. Bizim kalben onları sevdiğimizi onlara ispat edecek bir davranışta bulunmamamız halinde nereden bilecekler bizim onları sevdiğimizi? Nereden bilecekler ki onlar da bu sevgi sebebiyle biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler? Öyleyse açık bir olguyla karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya kaldığımız olgu, eğer biz etrafımızdaki insanları seviyorsak, o insanlara onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İspat edersek ne olur? İspat edersek o bizim tarafımızdan sevilen insanlar mutlu olurlar. Huzur içinde olurlar. Biz de onları mutlu ettiğimiz için mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, İnsanları kırmak, insanları üzmek, insanlara kötü davranmak, şeytanın insanlar üzerindeki tesirini açıkça ortaya koyan bir davranış biçimidir. Şeytan tesir etmiştir ki o kişiye, o başka bir insana veya başka insanlara kötü davranışlarda bulunmuştur. Onları üzen, ağlatan, onlara sıkıntı veren davranışlar, kötülük etmek. Allah Teala ise bütün emirlerinde insanları mutlu etmemizi ister. Affetmemizi ister. Onların bize karşı yaptıkları hataları affetmemizi ister. Genel isteği budur. Ama insanlara bir hak olarak kısası da lütfetmiştir Allah Teala. İnsan var, nefsine hakimdir. Nefsi onu negatif istikametteki hedefleri sürükleyemez. İnsan var, nefsine hakim değildir. Kendisine kötülük edildiği zaman o da karşısındakine kötülük eder. Peki buna hakkı var mıdır? Evet. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Ama böyle bir şey yaptı diye, kişi kötülük yaptı diye, kendisine kötülük yapıldığı için kötülük yaptı diye derecat kaybetmeyecek mi? Kaybedecek. Kaybetmemesi mümkün değildir. Herkes yaptığının bedelini derecat olarak aynı anda öder. Kim bir başkasına onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunursa bundan derecat kazanır. Kim bir başkasına onu mutsuz edecek olan bir davranışta bulunmuşsa bundan derecat kaybeder. Ve bizi cennete sokacak olan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimizden fazla olmasıdır. Cehenneme girmemize sebebiyet veren şey de kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikre emretmiş. Çok zikre emretmiş, daimi zikri de emretmiş. En çok derecat kazanan insanlar daimi zikrin
sahipleridir. Çünkü her gün daimi zikirde oldukları için devamlı derecat kazanırlar. Kazanırlarsa ne olur? Derecat kazanmak tek başına bir olay değildir. Derecatı size kazandıran olay eğer zikirse, siz başka bir açıdan çok daha önemli bir şeyi kazanıyorsunuz. Çünkü zikirle Allah'ın nurları gelip kalbinizin içine giriyor ve kalbinizi nur huzmeleriyle dolduruyor. Nefsinizin kalbi nurlanıyor. Ve gitgide bu nurlar nefsinizin kalbini dolduruyor. Eğer daimi zikre ulaşabilirseniz kesintisiz bir şekilde nurlar nefsinizin kalbini bir ömür boyu hep nurlu halde tutacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. O zaman siz başka insanlar için yaşayan, hayatınızı onlara adamış olan, her an birilerine onları mutlu edecek davranışlar ulaştıran birisi olursunuz ve bu sizin için doyulmaz bir mutluluk vesilesi olur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim aynı şeyler söz konusudur. Ve bunların hepsi sevmek masterına bağlanmıştır. Sevmezse insan mutlu olamaz. Başkalarını mutlu edemeyeceği için mutlu olması mümkün değildir. Her şeyi Allah Teala karşılıklı bir dizayn içerisinde koymuş ortaya. Mutlu eden mutlu olur. Mutsuz eden de mutsuz olur. Kim başkalarına fenalık ediyorsa, kötülük ediyorsa, onları üzen, sıkıntıya sokan davranışlarda bulunuyorsa, onlara zarar veriyorsa, o zaman bu insanlar hep iç dünyalarında bir vicdan azabı adı verilen huzursuzluk yaşantısı içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden? Başka insanları mutlu edip, onlara o mutluluğu verdiğimiz için Allah'ın da bizi mutlu kılmasını temin etmek varken, başkalarını üzerim de, başkalarını huzursuz ederim de, biz de huzursuz mu olalım sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol değildir. Hiç kimse de böyle olmadığını iddia edemez. Yolun güzeli nedir? Başka insanları mutlu ederek, onlara verdiğimiz mutluluğa paralel bir standartta Allah'ın bizi mutlu etmesiyle mutlu olmaktır. Allah Teala kim bir başkasını mutlu ederse ona mutluluk verir. Kim bir başkasını mutsuz ederse Allah da onu mutsuz eder, huzursuz kılar, ona sıkıntı verir. Bunun adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende Allah Teala'nın ilmi altında yaşamak, Allah Teala'nın söylediğine bakıyoruz. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman bize düşen görev ne sevgili kardeşlerim? Sevmek. Başka insanları sevmek. Bu sevmek bizim içimizde kalan bir şeyse, bu sevmeyi, sevdiğimizi o insana ispat edemiyorsak, o zaman biz onu onun de sevmemiş olan biriyiz. Öyle bir değerimiz var. Öyleyse sevgi açığa konmalıdır.
Sevgi başka insanları sevdiğimiz gerçeği o insana açıklanmakla tahakkuk etmelidir. Öyleyse neden böyle söylüyoruz? Çünkü eğer bizim davranışlarımızdan o kişiyi sevdiğimiz anlaşılmıyorsa, o zaman biz onu nasıl sevmiş oluyoruz ki? Seven, sevgisini açıklayan insandır. Eğer bir insanı sevmezseniz, onu sevmediğinizi ona ispat etmek diye bir emri vakiye muhatap değilsiniz. Sevmiyorsanız sevmezsiniz ama sevmediğinizi her vesileyle onu ispat etmek mecburiyetinde, ona ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, öyleyse etrafımızdaki insanlarla konuşurken de onlara yaptığımız telkinler başka insanları sevmeleri istikametinde olmalıdır. İki kardeşimiz birbiriyle küsmüşlerse hemen harekete geçip onları barıştırmalıyız. Birbirlerini sevmelerini yeniden sağlamalıyız. Kim bir başkasının dedikodusunu yapıyorsa, onu zem ediyorsa, onun kötü davranışlarını bize anlatıyorsa, ona demeliyiz ki, ben onun sana karşı olan kötü davranışlarını dinlemek istemiyorum. Benim sana bir tavsiyem var. İstersen ben o kardeşimize seni bir araya getirebilirim. Ve ikinizin arasını bulmak istikametinde de elimden gelen bütün gayreti sarf ederim. Yeter ki sen bu istikamette bana evet de, ben bu evetle gideyim karşı tarafa. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Küs kardeşlerimizi gördüğünüz zaman onları barıştırmaya çalışmalısınız. Herkesin bir derdi vardır. Belki bizim önem vermeyeceğimiz veya çok az önem vereceğimiz bir konuda böyle bir sonuç, negatif sonuca varılmış olabilir. Bunun bir öneminin olmadığını o kişiye ispat etmeliyiz ki o bu sebeple küstüğü kişiden gitsin de af dilesin. Öbür taraftan ona bu tarzda davranan kişiyle de konuşmalıyız ve o söyledi, yaptığı davranışın o başkası tarafından yanlış anlaşıldığını ve onun negatif bir değerlendirme neticesinde kendisiyle küstüğünü ona anlatmalıyız. İki tarafı bir araya getirip de aralarını bulduğumuz zaman, onları barıştırdığımız zaman bir büyük mutluluğun sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. İşte sevgi bunu gerektirir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, herkesin etrafındaki kişileri mutlu etmeye çalışmasıdır. Sevgili kardeşlerim, başarabilseniz de, başaramasanız da, başka insanları mutlu etmek konusundaki çabalarınız, iç dünyanızdaki her şey Allah-u Teala tarafından bilindiği için, başaramasanız bile size derece kazandıracaktır. Eğer kalbiniz başka insanları mutlu etmek istikametinde atıyorsa,
böyle bir talebi size her zaman getiriyorsa, o zaman siz Allah ile bilesiniz. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Allah ile bile olmak. Yani Allah ile beraber olmak. Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, bir başkasını mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu olmaz mısınız? Bunun bir istisnası olabilir mi? Olmaz sevgili kardeşlerim. Başka insanlara mutluluk veren herkes mutlaka mutlu olur. Mutlaka mutlu olur. Öyleyse başka insanları mutlu etmemiz aslında bizim mutluluğumuzu sağlayan bir son derece önemli müessese. Kime, hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu size de yaşatır. Siz bir kişisiniz, etrafınızda var 10 kişi, etrafınızda var 20 kişi. Bunların her birine A kadar mutluluk verseniz veya B kadar mutluluk verseniz veya C kadar mutluluk verseniz siz onların 20 katını Allah Teala tarafından size yaşattırılan bir hayat müjdesi olarak bu istikamette hedefe ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak, başkalarını mutlu olmak yoluyla, mutlu etmek yoluyla durdurulması imkansız bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanları mutlu ederek her birine verdiğimiz mutluluğun seviyesinde bir mutluluğu bizim yaşamamız söz konusu olmasına rağmen biz başka insanlara huzursuzluk veriyorsak, sıkıntı veriyorsak, bunun kaynağı onlar olsa bile gene de yanlış bir şey yapmış oluruz. Allah'ın emri bu değil. Üç davranış biçimi var. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak. İşte hepiniz için asli unsur üçüncüsü. Kötülüğe karşı iyilik yapmanız. Yaparsanız ne olur sevgili kardeşlerim? Yaparsanız kazanırsınız. Allah Teala size çok şeyler kazandırır. Bir defa o kişinin kalbini kazanmış olursunuz. O kişi düşmanlarınız arasında değil, dostlarınız arasındadır. Ne kadar çok dostunuz varsa o kadar çok mutluluğunuz vardır. Çünkü dostlar birbirini mutlu etmek için ararlar. Düşmanlar da düşmanlarını arayabilirler ama mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, niçin Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz, mutsuz etmeyiniz, mutsuz ettirmeyiniz tarzındaki ifadesi bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. İnsanları seveceksiniz. Çünkü onlar da insan. Ve sizi mutlu etmeleri ihtimali mutlak olarak mevcut olan insanlar. Onların size kötü davranması sebebiyle sizin de onlara kötü davranmanız bir hak mı? Evet,

Nasıl mutlu etmek istiyorsanız, mutsuz edenleri de mutlu etmelisiniz ki o insanlar sizin bu güzel davranışınız sebebiyle yaptıklarından pişmanlık duysunlar ve sizin onların kötü davranışlarının her birine ulaştırdığınız, onları kırmayan, onları incitmeyen davranış biçiminiz yavaş yavaş o insanlarda pozitif tesirini yerleştirecektir. Her kötülüğe sizin bir iyilikle mukabele etmeniz onlar arasında sizin farklı bir yerinizin olmasını sağlar. Bu farkı size yaratan şey sevgidir. İşte kim kendisine kötü davranan kişiden normal standartlarda nefret ediyorsa ve bu nefreti sebebiyle ona o da kötülük ediyorsa böyle bir şeye hakkı var mı? Evet, hakkı var. Ama yapması gerekiyor mu? Burada ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki hayır, gerekmiyor. Gerekmiyor çünkü daha güzel bir davranış biçimi var. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülük yapmamak. Peki daha güzeli de var mı? Evet, ondan da daha güzeli var. Kötülüğe karşı iyilik etmek. Sizi üzen bir kişinin bu üzen davranış biçiminin karşılığı olarak ona ulaştırdığınız şey onu memnun eden, onu mutlu eden bir davranışsa bu kişi belki birinci seferinde bunu çok önemli bir şey olarak değerlendirmeyebilir. Ama her kötü davranışınıza, onun size karşı kötü davranışına karşılık olarak siz ona en güzel davranışlarla cevap vermeye başlar ve bunu devam ettirirseniz bir süre sonra o kişi duraklayacaktır. Ve merak edecektir. Nasıl oluyor da ben ona kötü davranışlarda bulunmama rağmen o bana bugüne kadar hiçbir kötü davranışta bulunmadı. Her kötü davranışımın muhatabı olduğu noktada onun bana en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Bu kişi bana benzemiyor. Bu kişi ben ona kötü davranıyorum diye benden intikam almak istemiyor. Tam aksine bana en güzel davranışlarla davranmaya devam ediyor. Demek ki böyle insanlar da varmış. Demek ki mümkünmüş. İnsanların kötü davranışına kötülükle değil, karşısındakine mutluluk verecek bir davranışla cevap verebilen bir insan farklı bir hüviyette. İşte şeytanla alakayla Allah'la alaka arasında büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kim şeytanın esiri ise, şeytanın kuluysa o kendisine iyilik edenlere bile kötülük edebilir. Ama kim Allah'ın kuluysa o Allah Teala kendisine böyle bir hak vermesine rağmen o kişinin kendisine yaptığı kötülüğe kısasla cevap verebilme hakkı varken onu asla kullanmayarak o kişiye eline geçen her fırsatta iyilik edebiliyorsa işte o bu tarzda bir davranışla ona kötü davranan kişi

0: kişiye bir örnek olacaktır. Herkesin kendisi gibi olmadığını ispat edecektir. O kişinin kötü davranışına, kötü bir davranışla değil, güzel bir davranışla kendisine huzursuzluk veren bu kişiyi mutlu edecek, ona huzur verecek olan bir davranışla davrandığı zaman o kişinin kafasında bir soru işareti oluşacaktır. Ben şimdiye kadar herkese kötülük ettim ama onlardan da bunun karşılığı olarak kötülük gördüm. Onlar da bana hep kötülük ettiler. Fakat şimdi ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Ben ona kötülük ediyorum ama ondan bana kötü bir davranış gelmiyor. Tam aksine o sanki ona kötülük yapmamışım da ona iyilik etmişim gibi bana iyilik etmeye çalışıyor. Demek ki böyle insanlar da var yeryüzünde. Böyle düşünen bir insanla karşı karşıya oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. İşte siz eğer buysanız, size iyilik yapanı zaten iyilikle cevap vermek normal standartlara sahip olan herkes için geçerli. Ama eğer siz size kötülük eden insanlara da onlara iyilik ederek cevap veriyorsanız o zaman siz değişik bir standardı temsil ediyorsunuz. İşte bu Allah'ın dostu olanların standardıdır. Allah dostları. Seveceksiniz, sevdireceksiniz. Size kötülük edenlerden de nefret etmeyeceksiniz. Ve etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeye davet etmeyeceksiniz. Çalışmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor ve şeytan ne istiyor? Allah Teala istiyor ki siz daima en güzel davranışlarda davranın. Size iyilik edenlere zaten normal standartlarda iyilik etmek herkesin harcıdır. Ama Allah Teala sizden bunun ötesini istiyor. Size sadece iyilik edenlere değil, size iyilik etmeyenlere de, size iyilik etmemenin ötesinde kötülük edenlere de güzel davranışlarla mukabele etmenizi istiyor Allah Teala. İşte o zaman Allah Teala'nın istediği vasıfta bir İnsan hüviyeti çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki öyle bir insan olun ki size kötü davranana da iyilik eden birisi olun. Bu neyi sağlar? O kişinin yaptığından utanç duymasını sağlar. Bu neyi sağlar? Yaptığından utanç duyan bu size kötü davranan kişinin siz bu güzel davranışlarınızı onun bütün kötü davranışlarına karşı ona onu mutlu edecek davranışlarla cevap vermenizi devam ettirdiğiniz sürece bu kişi size hayretle bakacaktır. Ama neticede inanacaktır ki böyle insanlar var yeryüzünde. İşte bu davranış biçimi başka insanlara Allah'ın dostlarının varlığını ispat eden bir davranış biçimidir. Hepimiz bize iyi davrananlara nasıl iyi davranıyorsak, bize kötü davrananlara da aynı şekilde o güzel davranışlarla muhatap olabildiğimiz takdirde yeni bir dünya anlayışını ortaya koyabiliriz sevgili kardeşlerim. Bizlere has bir muhteviyat teşkil eder bu. Mihir Vakfı'na has. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği bir tek şey var. Başka insanları mutlu ederek sizin mutlu olmanızı sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun en kolay, en güzel yönü budur. Size iyilik edenlere iyi davranmak konunun başlangıcı. Size olan davranışlarında düşmanlık olmayanlara iyi davranmak, size güzel davranmıyor ama düşmanlık da etmiyor. Ona da iyi davranmak. Ama bir de size ne kadar kötü davranırsa davransın, onun o kötü davranışlarına karşılık sizden asla ona negatif bir davranış biçimi ulaşmayan birisi olmanız. Ona asla kötü davranmamanız. O kişinin kafasında kocaman bir soru işareti oluşturacaktır sevgili kardeşlerim. Neden ben A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kötü davranıyorum da onlar da bana kötü davranıyorlar? Ama bu adama da kötü davrandığım halde o bana kötü davranmıyor. Burada başka bir fonksiyonel yapı var. Bunun arkasında ne olduğunu incelemeliyim diye bir talep oluşacaktır. O kişi size yaklaşacaktır. Yaklaştığı zaman size kötü davranışlarının neticesinin asla sizden onlara dönen bir kötü davranışa ulaşmadığı defalarca ispat edilecektir. İşte böyle bir dizaynda bu kişi size bir örnektir. Olması lazım gelen ne? Sizin de böyle bir örnek olmanız. Eğer Allah yolundaysanız en güzel davranış biçiminiz bu olacaktır. İyiliğe karşı herkes iyilik edebilir. Normal bir olay. Önemli olan bunun ötesinde size kötü davranan herkese de gene en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarabilmeniz. O zaman bütün insanlar için bir örnek insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Bu ancak sevginin ışığı altında gerçekleşebilen bir muhtevadır. Eğer severseniz, sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Biz diyoruz ki eğer sizi sevmeyenleri de severseniz, onlara da sevdiklerinize gösterdiğiniz o güzel davranışları sergileyebilirseniz, o zaman siz onlar için bir örnek olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için mutluluk buna dayalı. Sevgili kardeşlerim, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte kıldı bizleri. Hepinizi ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun o muhteşem sevgisi, Allah-u Teala'nın Allah'ı sevenleri sevmesi, Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, insanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Herkes Allah'ın kendisine nasip kıldığı bir ömrü yaşar. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte sadece bu iki vasıf. İnsan olmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanı Allah'ın sevmesi için yeterli bir zemin oluşturur muhakkak. Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız bunu hemen anlayabilirsiniz. Gerçekten Allah'ı seviyor musunuz?

Çok seviyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, insanlar sizi sevmeyecekti. Sizden nefret edeceklerdi. Siz de onlardan nefret edecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın yanındasınız, Allah ile birliktesiniz ya da değilsiniz. Eğer Allah ile birlikte değilsiniz, o zaman alternatif sadece bir tane. O zaman şeytanla birliktesiniz. İşte bu hedefinize bağlı bir şey. Neyi hedeflediniz? Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundan gidecekseniz, o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemelisiniz. Dileyip dilemediğinizi çok net olarak hissedersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi öyle bir mutluluğun içine birdenbire dalar ki, Allah onu o mutluluğun içine daldırır ki neye uğradığını bilemez. Ansızın dünya onun için yaşanması bir zevk haline gelen bir dünya hayatı olmuştur. O mutludur. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıracağı güne kadar o mutluluğu hep devam edecektir. Bu mutluluğun kaynağı kendisi değildir. Bu mutluluğun kaynağı Allah'tır. Kişi bunu hak etmiştir. Ne yapmıştır da hak etmiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse kişi bunu hak etmiştir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, eğer bir vakaysa Allah o kişide mutlaka mürşit sevgisi ulaştırır. İşte ben Allah'a ulaşmayı diledim diyor birisi size. Sahi mi diyorsunuz? Sahiden diledin mi? Tabii sahi diyor. Bilmez miyim ben kendimi diyor. Allah'a ulaşmayı dile dedim bana. Ben de diledim. İyi ama diyorsunuz. Ha benim aziz kardeşim ben sende hiçbir mutluluk hali göremiyorum. O da diyor ki olsun. Ben mutluluk halini yaşamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. O zaman siz ona deyin ki a-a deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dileseydin bana bu tarzı bir cevabı veremezdin. Dileseydin Allah'a sonsuz hamdler şükürler ediyorum ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Allah beni ne kadar mutlu etti. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil diyen birisi olurdun. Anlaşıldı mı efendim? Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştıracağım dedi. Ama hayatında hiçbir değişiklik olmadı. O bunu sadece kuru söz olarak söylemiştir. Şuradan kalpten bir dilek oluşmamıştır. Eğer kalbi dilek yoksa Allah'a ulaşmayı dilin söylemesi Allah katında hiçbir neticeyi doğurmaz, oluşturmaz. Eğer kalpten bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun da en azından 7-8 aylık bir devre, belki 9 aylık bir devre mutluluğu yaşamaması mümkün değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bizlerle birlikte bize hidayeti öğretti. Dünyada hidayetin unutulduğu bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Ruhun hidayetini, fizik vücudun hidayetini, nefsin hidayetini, iradenin hidayetini öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 19 ciltlik 8536 sayfa muhtevası olan bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirmemizi, elbette kardeşlerimizin yardımıyla bunu vücuda getirmemizi Allah Teala oluşturdu. Bu konuda hizmeti geçenler bizim katımızda çok değerli kardeşlerimizdir. Biz yalnız başımıza böyle bir şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, her açıdan bize yardımcı olan kardeşlerimiz, bir beraberlik ve hedefe Allah'ın yolunda en güzel gidiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in 19 ciltlik bu Kur'an-ı Kerim'in 8536 sayfa olan bu Kur'an-ı Kerim'in devasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük yardımları olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde elbette böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim kelime kelime verildi. Her ayette kelimeler dizildi. O kelimelerin manası yanına mutlaka yazıldı. Sonra o kelimelerden oluşan cümlelerin genel manası orada yer aldı. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde, bizim Kur'an-ı Kerimimiz çıkmadan evvelki bütün Kur'an-ı Kerimlerde yapılan yanlışlıklar orada vücut bulmadı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime mutlaka hepinizin dikkatini çekmeli. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o, el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mevcut bütün Kur'an-ı Kerim meallerini alın, tek tek inceleyin. Bu iki ayet-i kerimeye geldiğiniz zaman innel hüda hüdallah ve inne hüdallahin hüvel hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur anlamı konulduğunu göreceksiniz. Böyle bir anlatım var. İnne muhakkak ki demek. Hüda Allah demek. Hüdallahi Allah'a ulaşmak demek. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o
El hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak ne ulaşır Allah'a? Allah'ın üfürdüğü ruh ulaşır. Bir insan bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirir, o zaman o kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve hidayete ermiştir. Hamdolsun ki bilgisayara yüklenen bir Kur'an-ı Kerim çalışmamız var. Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerimleri tek tek bilgisayara yerleştirdik. Hepsindeki bütün ayetleri ve onların Türkçe karşılıklarını bilgisayara yerleştirdik hepsi için. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aldık oraya. Ve de bir tablo çıktı ortaya. Bu Nisa 175 ile diğer ayet-i kerime yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerimlerin hemen hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet dost doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, innel hüda hüdallah kelimeleri açık inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri buna hidayet doğru yoldur demişler. Hidayet Allah'ın yoludur demişler. Buna benzer ifadeler kullanmışlar. Ama bir vakayla karşıyayız. Karşı karşıyayız. Kesin bir vaka bu. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim meallerini hiçbir eksik bırakmadan ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa piyasada aldık ve inceledik. Ve sevgili kardeşlerim bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde ya bu hidayet doğru yoldur şeklinde veya hidayet Allah'ın yoludur şeklinde, hidayet yoldur gibi çeşitli ifadeler kullanılmış ama hiç kimse hidayetin Allah'a ulaşmak, hidayetin o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu yazmamış. Türkiye'de sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bunu bir muhteva olarak alıyor. Neden öyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'in gerçek hüviyeti bu iki ayete bakarak tespit edilir. Bu iki ayet Kur'an-ı Kerim'in can damarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in aslı hidayet unsuruna dayalıdır. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Hidayet, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ki o noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirir. Hidayet, nefsin Allah'a teslimidir. Nefsteki bütün afetler temizlenmiştir. Afetlerin yerini hasletler almıştır. Ruhun veçin ve nefsin hidayeti. Bir de
iradenin hidayeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık bir şekilde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.

İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir diyor insanlar. Ama gene insanlar Allah-u Teala'nın hiç söylemediği bir yanlışı kendilerine hedef iddia etmişler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruhları günde istediği kadar 100 defa çıksa 100 defa o vücuttan ayrılır. Sonra tekrar vücuda girer. Onlar bunu hiçbir zaman hissedemezler. Sevgili kardeşlerim, bizim diğer insanlardan, din öğreticilerden farkımız ne? Çok basit bir farkımız var sevgili kardeşlerim. Onların hepsinin dışında kalan çok basit bir farkımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Öyleyse Arapçanın A'sından haberdar olmayan biz Kur'an-ı Kerim'le bir bütünü yakaladık. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti kelime kelime. Ve o 19 yıl 8536 sayfadır tutan açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim bizim ülkemizde aslında o ülkenin değerlendiremediği bir hazinedir. Allah-u Teala'dan öğrenilerek yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi çalışan kardeşlerimiz bizimle birlikte bu hedefe ulaştılar. Biz onlarla birlikte bu hedefe ulaştık. Kademe kademe kardeşlerimizin çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyun, bir eğlence değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği, şimdiye kadar bir harf bile değiştirilememiş olan bir kitaptır. Ve onu böyle 19 ciltte 8536 sayfalık bir bütüne ulaştırmakta bize yardımcı olan ve çok emekler sarf eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dininde sadece bir tek hedef vardır. O, insan adı verilen bu mahlukların hepsinin cennete girmeleri için gerekli bütün şartları ve hedefleri ve emirleri Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de yerleştirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almıştır.
Bunları birer birer inceledik. Ve gördük ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim. Aa. Bakalım İncil'de ne var? İncil'de incelediğimiz zaman gene aynı hususu gördük. 7 safa, 4 tane de teslim. Tevrat'ı incelediğimiz zaman yine 7 safa ve 4 teslim gördük. Başka ne gördük? Başka çok önemli bir şey daha gördük. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diye geçiyor. Hanif, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden, Allah'a teslim olmayı emreden teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini icap ettiren ve bu hedefe ulaştıran bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, din adını verdiğimiz müessese, insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirilen üç kitabın üçü de peygamberlere indirilmiştir. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ondan evvel birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Hz. Davud, Hz. İbrahim vesaire. Sevgili kardeşlerim, daha evvelkilere baktığımız zaman Hz. Yusuf'u görüyoruz. Bir dizayn içerisinde Allah'ın hakikatlerini insanları kurtarmak üzere şekillendirmek, yerli yerine oturtmak ve açıklamaları tamamlamak o hamdolsun ki bize nasip oldu.

insanların kurtuluşa ulaşabilmeleri, cehennemden kurtulabilmeleri Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine bağlı. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden kurtarabilir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu bir taleptir. Bir dilektir. Allah Teala bir kişinin böyle bir dileği oluşturması halinde, Allah'tan bunu dilemesi halinde mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Tevrat'ta da etmiştir, İncil'de de ifade etmiştir, Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiştir. Hz. Musa da bir peygamberdir. Hz. İsa da bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Yani onlar nebilerdir. Kur'an'daki tabir, peygamber tabiri nebi tabiriyle eşdeğerdir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle vazifelidirler. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Her devirde, peygamberlerin olduğu her devirde bir tek peygamber vardır. O kendi kavminin de Resulüdür. Ama o peygamberin bulunduğu o kavmin dışındaki bütün kavimlerde peygamber değil, Resuller vardır. Yani nebiler değil. Nebi olmayan Resuller vardır. İşte bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatemin Nebiyyin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Hatemin Nebiyyin'dir. Nebilerin hitam bulması söz konusudur onda diyor. Nebilerin hitamıdır diyor. Nebilik burada Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona eriyor diyor Allah-u Teala. Nübüvvet o noktada bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Nebi olsun da, peygamber olsun da Resul olmasın, bu mümkün değildir. Ama tersi geçerli değildir. Bütün Resul'ler aynı zamanda nebidir. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Resullerin olmadığı bir devre yoktur. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka var olmuştur, var olacaktır kıyamete kadar. Yani hiçbir ülke Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaz. Bütün kavimlerde mutlaka Resul şu anda vardır ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği cihetle hiçbir ülkede nebi yani peygamber mevcut değildir. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın dizaynı açık sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor. Bunun içinde diyor ki biz bütün kavimlerde bir Resul mutlaka bulundururuz diyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ölürse ne olur? Ölürse öldüğü an Allah Teala yerine mutlaka bir yenisini tayin eder, görev ona devrolunur. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim. Kıyamete kadar hiçbir ülke resulsüz kalmaz. Kalmayacaktır. İnsanlar fanidir. Bir gün mutlaka öleceklerdir. De öldükleri anda yerine yeni birisi resul olarak görevi devralıp yürütecektir. Her Resul'ün yaşadığı devrede başka Resul'ler de kendi ülkelerine vazifeli kılınmışlardır. Ve bir Resul bir ülkede o kavmin Resulü öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resulü o konuda vazifeli kılacaktır. O ülkenin Resulü olacaktır kişi. Hiçbir devirde Risalet müessesesinin boş kalması, bir ülkede bir resulün yaşamaması söz konusu değildir. Öyleyse bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri mutlaka var olmuştur ve kıyamete kadar da hep var olacaktır. Ama nebiler böyle değildir. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte Hatem-i Nebiyin yani nebilerin hitamı, sonuncusu olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin hatemidir diyor Allah-u Teala. Nebilik onunla sona ermiştir. Artık nebi göndermeyeceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamlığı eğer nebi varsa mutlaka nebi tarafından yürütülür. Birden fazla nebi olsaydı aralarından bir tanesi bu görevi mutlaka asaleten üstlenecekti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölüm mutlaka gelecektir. Ne mutlu o insanlara ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Sonra da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Böylece bu insanlar Allah'ın bir hediyesi olarak, bir nimeti olarak üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, bir dilek yeter. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır demek Allah için yeterlidir. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığı zaman kişi. Ve mürşidine ulaştığı zaman da o mürşid o da Allah'ın cereyanını, o da kendi mürşidinden almıştır cereyanı. Mürşidi de ondan evvelki mürşidinden almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa cereyan hep nesilden nesile ulaşmaktadır. İşte biz de o cereyanın sahiplerinden biriyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluk arıyorsak şunu kesin olarak bilelim ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değildir. Mutluluk mutlaka Allah'a ulaşmayı gerektiren, sonra mürşide tabiyeti oluşturan, sonra ruhun Allah'a ulaşmasını asgari standartlarda mutlaka gerçekleştiren bir hüviyet taşır. Ama kişi yoluna devam edecekse, o zaman zikrini artırarak o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşarak nefsini de Allah'a teslim eder, daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder ve irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılmak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve çok özledik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeniden bize uyduyu nasip kılması ve sizlerin artık bizi bilgisayarlardan değil, televizyonlarınızdan izlemeye başlamanız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgiler üzerinize olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam, diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların
cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya atme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah-u Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Daha sonrası daha da korkunç. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre
ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve iblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor.
Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlara tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor, bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden evvelki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala derhal Furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin. Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşağı

ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi, görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar, ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri, ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim, mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim?

Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, İyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam. Herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Din alimleri Kur'an'ın bu en büyük müessesesini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir, Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir.
Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. Ve insanlardan, hatta dini yaşayanlardan, hatta en iyi yaşadıklarını iddia eden cemaatlerden devamlı insanları bu hedefe ulaşmaktan men eden gayretler geliyor. Sevgili kardeşlerim, en azından dini yaşayanların sevgiyi öğrenmesi gerekmez miydi? Nasıl bir düşmanlık furyası ortalıkta sergileniyor? İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. Zavallı insanlar. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden insanları men eden bir din öğretisi. Kur'an'ı 7 safhası 4 teslimiyle birden iblis unutturmuş. Siz olsaydınız ne yapardınızın cevabı burada. Din adına insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey artık bugünkü din öğretisi içerisinde mevcut değil. İblis gemiyi dinamitleyip karaya oturtmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kim olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun, cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş da mevcut değildir. Beraberce seyredeceğiz önümüzdeki günlerde insanların Allah'ın hakikatlerini gizlemek için şeytana nasıl yardımcı olduklarını. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz bir şey. Din öğretiminin hedefi insanları mutlu kılmaktır. Ve bu ilim din öğretenlere ulaştırıldığı halde onların çoğu yakın geçmişe kadar bırakınız bunları öğrenip kendini tatmin etmek, tatbik etmek, uygulamak ve başkalarına da öğretmek yerine hep inanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim, gizlemeye çalıştılar. Şimdi şu andan itibaren artık gizleyebilecek tarafları kalmadı. Herkese ihtarlar ulaştı. Herkese adım adım ispat ediliyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz. Buna karşılık hala pozitif bir cereyan, pozitif bir davranış biçimi, bir şükran borcu hiç görünmüyor sevgili kardeşlerim. Sanki
bu hakikatleri onlara bildirmekle biz onlara bir kötülük yapmışız. Bütün dünya insanının kurtulması sadece bu şarta bağlı sevgili kardeşlerim. Nasıl bir korkunç nefs hastalığı var insanlıkta ki hangi şartların içinde olursa olsun, eli kanda olsun insanların, eğer başka insanların kurtuluş reçetesi varsa, o kurtuluşta bir nebzecik çorbada tuzu olacaksa din adamlarının, hemen bütün güçleriyle bu öğretiye sarılmaları gerekmez mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar birkaç teşvik edici muhtevanın dışında insanların kurtuluşu için el uzatan olmadı. Bu kadar mı iblis bütün insanları hegemonyasına almış sevgili kardeşlerim? İnanılmaz bir şey. Nasıl olur da bir din öğreticisi bu konudaki sorumluluğunu hiçe sayar? İnsanları kurtarmak elindeyken onlarla beraber kendisinin de cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Düşünebiliyor musunuz iblisin korkunç tuzağını sevgili kardeşlerim?

onlara iblisin söylediği her şey, bu korkunç tuzağın ayrı bir safhasıdır. İblisin davası ne? Davası, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi, İblisin kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış. Bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir vetiredir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ım benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah-u Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe mutluluğu yedi safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel eveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler. Hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar. Tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Aslında Mir Vakfı'nın mensuplarına zaten bütün konular açıklanmıştır. Hiç kimse için de sır değildir. Nasıl sır değildir? Anahtar www.mihir.com 3000'den fazla kaset orada dinlerini
öğrenmek isteyen insanların bütün suallerine cevap vermek üzere hazır sevgili kardeşlerim. 3000'den fazla kasetten bahsediyoruz, yanlış işitmediniz. Hangi konuyu istiyorsanız sadece fiilisten bakacaksınız ve tıklayacaksınız. O kadar. Mutluluk mu? Sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, hidayet herkes tarafından gizlenmiş, farkına bile varmamış insanlar bir büyük gafın sahibi olduklarını, Allah'ın hidayetini gizlediklerini, insanların hidayete ermemelerine sebebiyet verdiklerini, bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir duhan bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanlar mutsuzluğun içerisine iblis tarafından itilmiş ve onları o mutsuzluktan kurtaracak olanı da, yani bizi de onlara düşman olarak göstermiş, kabul de ettirmiş bunu. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. 27 yıldır sizlere Allah-u Teala'nın bu hakikatlerini anlatmak için hayatımızı hep bu yönde harcadık. Kendimizi, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Tam 27 yıl. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Kimin hangi konuda bir suali varsa onların hepsine cevap veririz Allah-u Teala'nın yardımıyla. Bizimle direkt konuşmak isteyenler, hangi ildeyseniz orada size bir konferans verebiliriz. Karşılıklı konuşuruz. Sualler sorarsınız, cevaplar veririz. Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, kimler söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorsa meydan açık. Nerede, hangi ilde bir ISDN hattıyla bağlanabilirseniz bize, biz orada 2'ye 3'lük bir, 2 metre 3 metrelik bir perdede görünürüz size. Her sualinize cevap veririz.
Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Hangi konuyu merak ediyorsanız hazine orada. 3000'den fazla kaset var orada. Bütün gayretimizle Kur'an'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Sizlere sunmak için. Ve tamamladığımız zaman bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Evet, bizim söylediklerimiz sevgili alimlerimizin söylediğine uymaz. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bir defa daha söyleyelim. Eğer din alimleri bunları bilmiyorsa, dünya üzerindeki hiçbir üniversitede bizim anlattığımız şeyler anlatılmıyorsa, hidayetin ne olduğu bilinmiyorsa, daha bırakınız tatbikatını, o zaman biz bu ilmi kimden aldık? Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizi bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik. Allah Teala'nın muradının ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahlukları olarak. Ve Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ı sizi mutlu etmeye çalışan yaratıcı olarak düşünün. O yarattı sizi. Siz yoktunuz. Anneniz de yoktu. Babanız da yoktu. Hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yarattı. Ve yarattıklarının sudan başlayan bir canlı hayatının en son noktasında insanı yarattı. İnsan bu kainatta Allah'ı temsil eden en üstün yaratıktır. Sadece bunun için bile ne kadar sevinseniz, mutlu olsanız azdır sevgili kardeşlerim. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz insansınız. Ve Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Henüz bizim dünya adlı bu gezegenimizde ulaşılamayan uçan daireler bu sonsuz hıza, ışık hızının ötesindeki hıza ulaşabilen özel yapılardır. Peki dünya ile onların farklılığı ne? Son atom savaşından sonra onlardaki hayat süresi çok daha uzun. Her atom savaşında o noktaya kadar gelmişler, uçan daireleri yapmışlar. Ama arkasından vücuda gelen bir atom savaşında insanlar toptan imha edilmişler, yok edilmişler. Geriye kalanlarsa atom bombasının üzerindeki negatif tesirler sebebiyle mağaralarda yaşamaya mecbur kalmışlar. Yani yapabilecekleri başka bir şey yok. Atom bombasının üzerlerindeki tesiri sebebiyle normal akıllı insanlar gibi hareket edemiyorlar. Ve de bizim bu dünyadaki insanlarımız da onların dünyadaki hayatın başlangıcı olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Mu isimli